O zaman cehennem bekçileri kapıları açıyor. Yani yükseltiyor. Bir 30 santim veya biraz daha fazla, o kişi, cehennemde kalacak olan kişi, oraya vardığı zaman cehennemin, kıyamet günü cehennemin kapısından ayakta giremez içeriye. Mutlaka sürünerek girmek mecburiyetinde. Yüzü yere sürtülerek girmek mecburiyetinde. İşte bu kişi sürtünerek cehennemin içine girdiği zaman cehennem bekçileri onların hepsine birden soruyorlar. Size Allah'ın ayetlerini okuyan Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Ne demek istiyorlar? Allah Teala Resullerin vazifelerini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de, En'am suresi 48. ayet-i kerimesinde. Biz Resullerimizi amene olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler, cennetle müjdelesinler, mutlulukla müjdelesinler diye ve olmayanları uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye, onlara cehenneme gideceklerini istihar etsinler diye göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın bütün resulleri amene olmayanları ikaz etmekle, onlara cehenneme gideceklerini ihtar etmekle vazifelidirler. Ama kim amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onları da müjdelesinler diye göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kafirlerin Allah'a inandıkları da kesin. İnanmalarına rağmen kafirler. Çünkü Mülk Suresinin 8-9-10. ayetlerinde Allah Teala cehennem kapılarında olan bu kişilerin Allah'ın Resulüne veya nezirine Allah hiçbir şey indirmemiştir dediklerini söylüyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir ifadesi kullanıldığı cihetle Allah'a inandıkları kesin. Ama Allah'ın hiçbir şey indirmediğine inanıyorlar. Öyleyse Allah inancı o cehenneme giren insanları mümin olmak seviyesine ulaştıramamış. Gene aynı açıdan mümin olmak onun ötesinde bir şey. Şimdi Zümer Suresinin 72. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. Ne diyordu? Size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve buraya, bugün buraya geleceğinizi, kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse herkes tebliğe muhatap olmuş. Demişler ki onlara, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman da mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda aynı açıdan Mülk 7-8-9-10'a bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala, kıyamet günü kafirler cehennemin kapısında toplanırlar. Cehennemin kapısında kapıları açılır, bölük bölük içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara
derler ki, size kıyamet günü buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmediler mi? Ayetleri okuyup kıyamet günü bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Birinci faktör, ama biz onlara inanmadık. İkinci faktör, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Nedir bu cehenneme gidenler? Allah'a inanıyorlar. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmak sadece Allah'a inanmak olsaydı, o zaman bu insanların da Allah'ın cennetine gitmesi gerekirdi. Ama Allah'a inanan bu insanlar cehenneme gidiyorlar. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Orada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ve diyor, biz onlara dedik ki diyor, yani Allah'ın nezirlerine, buradaki nezir Resul istikametinde kullanılmış. Çünkü paralel. Demin söylediğimiz ayete, Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesine paralel. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedikten sonra diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah'ın Resulüne onlar diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Her devirde Allah'ın Resullerine bu söz mutlaka söylenmiştir. Biz seni dalalette olarak görüyoruz dedik diyor. Ondan sonra diyor ki eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte akletmek meselesi, o Allah'a ulaşmayı dilemeyi akletmek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece onlar Allah'tan yardım alır. Sadece onlar Allah'ın cennetine girer. Sadece onlar dünya saadetinin sahipleridir. Ötekiler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şekilde bu hedefe ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, konunun başı cehennemin kapısını açacak olan anahtar, cehennemin kapısını bir defa daha söyleyelim, kilit yok ki anahtar olsun, ama bunu mecazi olarak söylüyoruz. Sizi cennete mutlaka ulaştıracak olan faktör, o bir dilektir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişinin kişisel iradesine Allah Teala öylesine değer veriyor ki cezayı çekecek olan veya mükafatı alacak olan o kişi. Öyleyse kişi cezayı veya mükafatı Allah'ın ölçüleri içerisinde hak etmek mecburiyetinde. Böyle bir hak ediş meselesine baktığımız zaman o zaman farklı bir olay görüyoruz. Bir dilek meseleyi çözmeye yeterli. Bir insanı cennete mutlaka ulaştırmaya bir tek dilek yeterli. Cennete girebilmek için mutlaka kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Ya bir insan düşünelim ki onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla,
Ama Allah'a ulaşmayı dilemedi. Böyle olan insan, madem ki Allah Teala'nın kanunu var, kazandığı dereceler fazla olanlar ancak cennete gider. Kaybettiği dereceler fazla olanların ise gideceği yer mutlaka cehennemdir. Bir adam düşünelim ki bu adamın kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazla, adam ömrü boyunca ibadet etmiş, boyunca derece kazanmış. Ve ölüyor, öldüğü sırada kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Ver bakalım cevabını şimdi diyorlar bize. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir. İşte ayet-i kerimelerin bütününü söyleyeyim. İki ayet-i kerime, Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki kesin şekilde bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı onlar asla, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah ayetlerinden gafil olanlardır. Sonuç. 8. ayet-i kerime. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Olay bitti. Demek ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onların dereceleri mutlaka kaybettikleri dereceler fazla, kazandıkları dereceler az olmak durumunda. Adam öyle işler yapar ki bu kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olabilir. Böyle olduğunu kabul edelim. Ama Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse onların amelleri heba olur diyor. Habitat amaluhum diyor. Onların amelleri heba olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günü dostlarım, konunun sırrı burada. Eğer bir kişi sevapları günahlarından fazla biri olarak yaşıyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölüyorsa, öldüğü güne kadar onun dereceleri muhafaza edilir, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazla görünür orada. Ama ölüm günü kiramen katibi melekleri o Allah-u Teala'yı dilemediği için amel defterinde düşünceler de görüldüğü cihetle dilemediği kesinleşiyor. Ve amel defterinden kazandığı, kendi iradesiyle yaptığı ameller sebebiyle kazandığı dereceler siliniyor sevgili kardeşlerim. Onların amelleri heba oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsrandadır. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde ameller açısından diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, tekzip ederse

hidayette de değildirler. Yani hem hüsrandılar hem dalaletiler Yunus 45'e göre. İşte bu hüsranda olan insanların durumu nedir diye bakıyoruz. Müminin 103'te Allah Teala diyor ki kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun, bu mümkün değil. O kişinin ölüm anında onun bütün amelleri sebebiyle kazandığı dereceler ifna oluyor, yok oluyor. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba oluyor sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala hüsranda olanların amelleri heba olur diyor. Peki amel olanlarınsa mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Vel Asr suresinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki Vel Asr'i اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي هُسْرْ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Asra, zamana yemin olsun diyor Allah Teala. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Hüsranda olanların durumu neydi? Günahları sevaplarından fazla. Ama amin olanlar, onlar hüsranda olanlar gibi değil, onların da sevapları günahlarından fazla. İşte böyle bir dünya sevgili kardeşlerim. Laf aramızda, mutlu olmak mı istiyorsunuz, mutsuz olmak mı? Seçim sizin. Buyurun. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun, Allah'ın cennetine girin. Eğer siz mutsuz olmak istiyorsanız buna biz karışamayız tabii. Bizim görevimiz size doğruyu söylemek, göstermek. O zaman da buyurun, cehenneme girmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cennetine ulaştırmaya hazır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Hiç de amel etmediniz, ömrünüz boyunca bir kuruşluk ameliniz yok. Ne yazar? Cennet yazar. Ömrünüz boyunca 5 kuruşluk ameliniz yoksa, hiç ameliniz yoksa, ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bırakınız ertesi gün olmayı, 10 saniye sonra ölmüşseniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah Teala mutlaka üzerinizde bir takım işlemler yapacaktır. Ne yapacak acaba Allah Teala? Gelin arayalım Kur'an-ı Kerim'i, ne yapacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi ne yapacağını gösterecek. Diyor ki ey amel olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Ne yapıyor? Amel defterinizin sol tarafında yeşil rakamlar, affedersiniz, kırmızı rakamlar vardır. Burası nakıs tarafıdır. Burası negatif tarafıdır. Burası eksi tarafıdır amel defterinizin. Bu tarafta, sağ tarafta amel defterinizin pozitif tarafı, zayid tarafı, artı tarafı. Kazandığınız dereceler bu tarafta, kaybettiğiniz dereceler de bu tarafta yer alıyor. Ne kadar kaybedilmiş dereceniz varsa şu taraftaki derecelerin hepsi kadar dereceyi Allah Teala sağ tarafınıza kaydediyor. Günahlarınız

böylece örtülüyor. Örtülünce oradaki diğer rakamlar sebebiyle daha evvel kazandığınız birkaç derece sebebiyle mutlaka amel defterinizin kazançhanesi, kayıphanesini açacaktır. Gideceğiniz yerse Allah'ın bu kanununa göre de cennettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki engel, görme hastasının üzerindeki engel, kulaklarındaki engel, işitme hastasının mührü, kalbindeki engel, kalbinin mührü açılacaktır ve kişinin kalbine ekinnet alınıp ihbat konulacaktır. Bu kişi bu 7 tane kendisine verilen Furkan sebebiyle günahını tamamen örtülen bir kişi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte eğer söz konusu olan cennet mutluluğunuzsa tamam. Sadece bir dileğiniz cennete mutlaka girmeniz için yeterli. İkinci basamakta Allah Teala tarafından seçilirsiniz. Herkes seçilir. Seçilmeyenler sadece başka insanları Allah'a ulaşmaktan men edenlerdir. Onları Allah'ın yolundan men eden, öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yoktur diyenler, onlar seçilmeyenlerdir. Onun dışında herkes seçilir. Seçilenlerden de her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece onlardır. Ama Allah Teala size sadece cenneti garanti etmiyor. Ötesi var. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. 14. basamakta. Ve mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. 21. basamakta. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Öyleyse ne olur? Sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanla aranıza öyle bir perde çeker ki Allah Teala şeytanın sizin üzerinizdeki bütün nüfuzunu kırar. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sizi üzemez, huzursuz edemez. Şeytani standartlar size tesir edemez ve mutlu bir insan olursunuz. Şeytanın hegemonyasından kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya ehil olur. Çünkü sizi mutsuz eden asıl sebep şeytandır. Çünkü şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın yolunda en güzele ulaşmak söz konusuysa ve Allah'ın zatı Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlar için bir sığınaksa, Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır, me'aptır. Öyleyse ruhunuzun ona ulaşması söz konusu. Allah Teala 3. basamakta sizi seçen Allah Teala 14. basamakta huşu sahibi kılar sizi, mürşidinize ulaştırır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. 21. basamakta nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolar. Ruhunuz da her %7 fazıl birikiminde bir gök katı aşarak 7 tane gök katını aşar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar tamam olarak %100 Allah'ın garantisindesiniz. Siz ne yapmışsınız? Bir tane bir şey yapmışsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah ne yapmış? Allah Teala evvela sizi seçmiş. Sonra
sizi Allah'a ulaşmayı diler dilemez üzerinizde rahim esması tecellisine başlatmış. Ve bu rahim esması tecelli kör, sağır ve dilsiz olan sizleri gören, işiten ve idrak eden insanlar hüviyetine getirmiş. Bunları yaparken de bütün günahlarınızı örtmüş, günahlarınızı sevaplarınızdan öteye geçirmiş. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka cennet. Çünkü sevaplarınız günahlarınızdan fazla. Ama hiç ameliniz yok. Olsun. Allah Teala size her şeyin en güzelini vermek üzere var. O kadar çok sizleri seviyor ki sizi hemen hemen hiç sayılacak olan bir tek sebeple, bir Allah'a ulaşma dileğiyle cennetini almaya hazır. Bütün kanunlarını ona göre koymuş ve her Furkan'da günahlarınızın bir kısmını sevaphanesine yazarak 7. Furkan'la günahlarınızı tamamen örtüyor. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olan bir insan oluyorsunuz. 7 saniyelik bir zamandan daha kısa bir zaman parçasında. Daha o zaman 1. kat cenneti hak ettiniz. Ama ömrünüz var. 5-6 ay hayattasınız. O zaman mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Ulaştınız. Ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Neden? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip ruhunuza talepte bulunmuştur. Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Yani vücudu terk et, Rabbine geri dön. Yani bu vücuda artık ben ruh olarak müdahil olacağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni sohbette sizlere mutluluğu anlatıyoruz. Ve Allah Teala Allah'laşmayı dilediğiniz an şeytanla ilişkiyi kestiği için siz 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın size asla zarar veremeyeceği bir sağlam korunma altındasınız. 3. basamaktan 21. basamağa kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. 21. basamakta nefsinizin, kalbinin durumu nedir? %51 nurla dolmuştur. Bunun %49'u fazıldır, %2'si de rahmettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah Teala sizi daha dilediğiniz anda Allah'ın cennetine ehil kıldı. Ama 5-6 aylık bir hayatınız daha vardı. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırdı. Arkadan da o 5-6 aylık hayatınız süresince nefs tezkiyesini yaptınız. Zikrinizi giderek arttırdınız. Nefsinizin kalbini %50'den fazla nur kapladı. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İşte buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında ne var? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra yolunuza devam etmek Allah'ın garantisinde değil. Allah garantiyi buraya kadar veriyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur var. Nurlar mutluluğunuzu yaşatır size. Karanlıklar da mutsuzluğunuzu yaşatır. Her gün yarıdan daha fazla mutluluğu yaşamaya hak kazandınız. Allah bunu size garanti etti, gerçekleştirdi. Bundan sonra ulaştığınız 33 bin zikri 35 bine, 37 bine, 39 bine yukarıya doğru çıkarmanız lazım. 47 bin zikre adım adım ulaşmanız lazım.
Bu beyaz örtünün altında yapacağınız zikir, bir müessesesi sizin mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Sevgili kardeşlerim, adım adım öteye geçersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutluluğunuz %80'e ulaşır her gün, %80'i aşar. Daha sonra daimi zikre ulaşırsınız, %100 mutlu bir insan olursunuz. Burada iç dünyanızda daha sülh ve sükun sağlanmıştır. Dış dünyanızda da sülh ve sükun sağlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de sülh ve sükun sağlanmıştır. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin onu mutsuz edebilecek olan bir davranışı, ona telkin edebilecek olan bir bazı artık yoktur. Zemin tamamen nurlardan oluşmuştur. Bütün ortam baştan aşağı %100 aydınlıktır. Bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir dizayn gelir onu sımsıkı sarar. Bu dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk vardır. Kişi daimi zikre ulaştığında iç dünyasında mutlak olarak saadet içinde yaşar. Çünkü içindeki kavga bitmiştir. Nefsin afetlerini oluşturan bütün afetler nefsi terk etmiştir. Yerini %98 fazıllar almıştır. %2 de rahmet nuru almıştır. Nefsin kalbi %100. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Peki sonra gelelim. Bu kişinin dış dünyasına, dış dünyasında da kavga bitmiştir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir sevgili kardeşlerim. Dış dünyasındaki kavga neden bitmiştir? Bu kişi artık kimseye karşı üstünlük iddiasında bulunmaz. Ondan üstün olduğunu diğerine ispat etmek gibi bir cehalet dizaynına girmez. Nefsinin tesirinden tamamen kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda bu kişinin dış dünyasına baktığımız zaman başka insanlarla arasında sadece dostluk vardır. Onunla başka insanlar arasında. Başka insanlar onu sevmeyebilir. Ona düşman da olabilir. Ama o onlara karşı düşman olamaz. Onun dünyasında kin, nefret ve benzeri fiiller, düşmanlık artık bütünüyle yok olmuştur. O kendisine düşmanlık eden kişileri de kurtarmak için hayatını harcayacaktır. Cehennemden kurtarmak için, dünya mutsuzluğundan kurtarmak için. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi cennetine çağırıyor. Ve dünya saadetine çağırıyor. Öyleyse dünya saadeti üç ayrı cepheden oluşan bir vetiredir demiştik. İki tanesini söyledik. Birisi iç dünyanızda mutluluk, kavganın bitmesi, sülfe sükunun yerleşmesi. İkincisi dış dünyanızdaki mutluluk, başka insanlarla kavganızın bitmesi. İç dünyanızdaki mutluluk hangi kavganın bitmesi? Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavganın bitmesi. Kesintisiz bir mutluluğa ulaştırır sizi. İkincisi, nefsinizin afetleri yok olması sebebiyle
dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi. Sizin kavganız bitmiştir. Kimseye düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler ama sizi kendilerine düşman yapamazlar. Onları kurtarmak için bütün gayretinizi harcamakta devam edersiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü cephesine bakıyoruz konunun. Allah ile olan ilişkiler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak. Nefs tezkiyesi yapmak. İşte bütün ibadetler sizin için büyük zevkler oluşturmuştur. Daimi zikirdesiniz. Her anınız mutlu anlar olarak yaşantınıza girecektir. Ve zamanı böyle aşacaksınız. İç dünyanızda mutlu, dış dünyanızda mutlu, Allah ile ilişkilerinizin hem emirler cephesinde mutlu hem de nehiler cephesinde mutlu. Emirler cephesinde neden mutlusunuz? Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde mutlusunuz. Çünkü bütün emirleri, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak, hepsi sizin için birer zevk. Bütün yasakları, Allah neyi yasak etmişse hepsini uygulamak, aksi içinizden gelmediği için, hiçbir Allah'ın yasaklarına karşı hiçbir talebiniz olmadığı için aksini işlemeniz mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde de hem emirler cephesinde hem de nehiler yani yasaklar cephesinde tam bir itaat halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi mutsuz edebilecek olan hiçbir faktör yok. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, dış dünyanızda kesintisiz bir uyum hali, huzur hali, mutluluk hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, uyum hali. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkinizde mutlak bir saadetin içindesiniz. İşte saadet bu. Öldüğünüz zamansa buraya kadar geldiğinizi düşünüyoruz. Öldüğünüz zamansa eğer Allah'ın sizi ulaştırdığı yerde kalmayı başarmışsanız, yani ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra aşağı düşmemişseniz, aynı seviyedeki zikrinizi devam ettirebilmişseniz, üçüncü kat cennete girersiniz. Eğer bir insanın ömrü mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bitmişse, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiş olması temel şart. Bir kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş de hemen ölmüşse, mutlaka birinci kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak varken kendinizi mutsuzluğa mahkum etmeniz niye? Hiç düşündünüz mü bunu? Eğer düşünmediyseniz düşünün. Allah'ın dostu size diyor ki düşünün. Mutlu olmak sizin için de var. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Böyle bir kitabımız var. Kardeşlerimizin, aramıza katılan kardeşlerimizin eski hayatlarıyla yeni hayatlarını mukayese ettiği bir kitap. Kitabın adı Mutluluk Sizin de Hakkınız. O kitabı alın. Ne kadar çok ayrı gruptan insan aramıza katılmış. Eski hayatları, yeni hayatları, mutsuzlukları ve mutlulukları. Siz de o gruplardan birindesiniz muhakkak şu anda. O zaman onların mutluluğuna gıpta edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken mutsuzluk niye? Hepinizi Allah'ın mutluluğuna davet ediyoruz. Ve bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi Allah'a ulaşma dileğinde mutlaka bulundurarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla
El Fatiha me as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi, kalbimizden sevdiğimizi söylemekle huzur içinde oluyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, eski tabirle bile olmak, Allah-u Teala'nın bize bir nimeti. Neden öyle? Çünkü sadece Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın güzellikleri, o istiyor ki herkes mutlu olsun. Biz de sizleri mutlu etmek için harekete geçiyoruz. Bu tarzdaki bir dizaynın temelini sevmek oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki hepiniz Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayasınız. Ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edesiniz. Bütün bunları teslim edemezsek ne olur diye soranlar oluyor. Bunların hepsini teslim etmek değil, daha Allah'a ulaşmaya dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Bunu hepiniz dilediniz zaten. Sonra mürşidinize veya onun bir vekiline tabi olmak. İkinci kat cennet. Ve ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması. Bulunduğunuz yerde bizim bir vekilimiz her zaman vardır. Tabiyet ikinci kat cennet sağlar. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennet. Sonra fizik vücudunuzun teslimi. Dördüncü kat cennet. Mulis olmak, 5. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlara hedef göstermek ve sonunda da iradeyi de Allah'a teslim ederek 7. kat cennetinde sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, konunun temelinde sevgi var. Konunun temelinde Allah sevgisi var. Allah Teala hepinizin cennetine girmesini istiyor. İstediği şey açık ve kesin. Hepiniz daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Sonra ne oldu? Sonra bize ulaştınız. İkinci kat cennet. Ruhunuz bizden ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Ve onun Allah'a ulaşması 2-3 aylık, 5-6 aylık bir muhteva taşır. Bunun sonunda ruhunuz Allah'a ulaşır. Yani ermiş evliya olursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennete, fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, muhlis olan altıncı kat cennete, iradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Allah-u Teala kaideleri A'dan Z'ye kadar yerleştirmiş ve istiyor ki bütün insanlar bu hedeflere ulaşsınlar. Hepsi Allah'ın cennetine girsin. Ne kadar güzel bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Ya Rabbi
ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen ve de hiçbir şey yapamadan ölen bir insan, böyle bir dileğin sahibi olduğu için birinci kat cennete ulaşabiliyor, girebiliyor. Mürşidine tabi oluyor, ikinci kat cennet. Ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor, üçüncü kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması, dördüncü kat cennet. Fizik vücudun teslimi 5, nefsin teslimi 6. Ve muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim ederek yedinci kat cennetin sahibi olmak. Her şey biz insanlar için sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki hepimiz mutluluğu yaşayalım. En güzel mutluluğu yaşamak başkalarını mutlu etmekle tahakkuk eder. Bu her zaman elimizde olan bir şey sevgili kardeşlerim. Hiç kimse yalnız değildir. Mutlaka etrafında, yakınında birileri vardır. Beraber oldu, konuştu, dertleşti. İşte etrafınızdaki her insan sizin için bir hayır vasıtasıdır. Niçin? Onların kalbini hoş tutarak, onlara güzel davranışlarda bulunduğunuz her noktada siz derece kazanırsınız sevgili kardeşlerim. İşte insanların bir kısmı nefslerine tabi olup başka insanları rahatsız edebilirler. Bu da onların derece kaybetmelerine sebebiyet verir. İnsanlar her zaman güzel davranışa hazırdır. Onlara yaptığımız o güzel davranışlar her zaman bizlere derecat kazandırır. Önemli mi? Cennetlerin tayini kazandığınız derecelere bağlı sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın gideceği cennet birinci kat cennetken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete, ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennete, fizik vücudunu teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, muhlis olan 6, iradesini teslim eden 7. kat cennete girme hakkını kazanıyor. Hepimiz için Allah Teala gördüğünüz gibi en güzel standartları hazırlamış sevgili kardeşlerim. Yapmamız lazım gelen şeyin temeli mutlu etmektir. Hepimiz başka insanları mutlu ederek mutlu olmayı mutlaka sağlamalıyız. O insanları mutlu etmek sizin hakkınızda güzel şeyler düşünmelerine sebebiyet verir. O güzellikleri onlar yaşayınca siz mutlu olursunuz. Çünkü sizlerin o insanlara İslam'ın 5 şartını değil, onun ötesini de anlattığınız için mutlulukları yaşayacaklardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet ettirmek İslam'ın 5 şartıdır. Birçok insan için bu yeterli zannedilir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Böyle düşünen insanlara sorarız. Sevgili kardeşim, senin dininin adı ne? Başka bir çözümü yok, başka bir ifade de kullanılmıyor. Benim dinimin adı İslam dini demek mecburiyetinde. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Bunu sorduğunuz zaman söylemesi lazım gelen bu. Bunun dışında bir sürü palavralar atmaya kalkarsa siz diyeceksiniz ki bizim dinimizin adı İslam dini, doğru değil mi? Hayır diyemez sevgili kardeşlerim. Doğru. Öyleyse
Sonuç ne? Sonuç onunla konuşmak. Bu muhteva içinde ona İslam'ın 5 şartıyla hedeflere ulaşılamayacağını anlatmamız lazım. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte şarttır, farzdır. Bunlar İslam'ın şartlarından 5 tanesidir. Ama asli unsur bunun ötesindedir. İslam olmaktır. Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle insanlar bu hedefe ulaşırlar. Ve bunu hiç unutmayacağız. İslam teslim olan demektir. Dinimizin adı da İslam dinidir. İslam dinidir. Yani Allah'a ruhlarını ulaştıranların dini. Ruhlarını Allah'a ulaştıranların dini. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir yaşantı hiç kimseyi mutlu edemez. Mutluluk Allah ile bile olmakla gerçekleşen Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ne mutlu bizlere sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala bizi o hedeflerin hepsine birebir ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa ve bunların hepsini yaşamayı Allah Teala bize nasip kıldı. Siz de etrafınızdaki insanlara bunu ulaştırın sevgili kardeşlerim. Din adamlarıyla konuştuğunuz zaman size diyecekler ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Böyle diyen bir insanla karşılaştığınız zaman ona sorun. Sevgili kardeşim, bir sual sormak istiyorum, sorabilir miyim? Acaba senin dininin adı ne? Sevgili kardeşlerim, yalan söyleyemez. İslam demek mecburiyetinde. İslam'ın lügat manasını bana söyleyebilir misin? Kem küm etse de teslim olan demek mecburiyetinde. Ya da sizin söyleyeceğiniz teslim olan demek ifadesini kabul etmek mecburiyetinde. Ne çıkıyor ortaya? İslam teslim olan demek. Allah Teala dinimizin adını İslam koymuş. İslam dini. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz hepimiz. Ne yani, hepsini teslim edemezsek cehenneme mi gideriz? Olur mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 1. kat cennettesiniz sevgili kardeşlerim. Mürşidinize tabi oldunuz. 2. kat cennet. Ruhunuz Allah'a ulaştı. 3. kat cennet. Fizik bedeninizi teslim ettiniz. 4. kat cennet. Nefsinizi teslim ettiniz. 5. kat cennet. Muhlis oldunuz. 6. kat cennet. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. 7. kat cennet. Cennetlerin katları 7'dir. 7. kat cenneti de kazandınız demektir. Bu kadar kolay, bu kadar huzur verici ve hedeflere bu kadar ulaştırıcı bir muhtevadan bahsettik size sevgili kardeşlerim. İnsanlar dünyada yaşarlar. 60 sene, 70 sene, 80 sene, 100 sene yaşarlar ama sonunda mutlaka bu dünya hayatı bitecektir.
ölüm mutlaka gelecektir. Alternatif yok. Hepimiz ölme zamanımız geldiği zaman öleceğiz. İşte sevgili kardeşlerim, cennetle olan alakanız bu süreç içinde tahakkuk eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu noktada ölürse yine de birinci kat cennete sahip olur. Mürşidine tabi olan ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran, çünkü ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaklar. 7-8 aylık bir devrenin içinde bu ruh Allah'a ulaşacaktır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Fizik vücudun teslimi 4. kat cennet, nefsin teslimi 5. kat cennet, munis olmak 6. kat cennet, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti elde etmek demek. Cennetler 7 tane cennettir. Ayrı ayrı hüviyetleri söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sadece o insanların mutlu olmasıdır. İster ki herkes mutluluğu yaşasın, mutlu olsun ve ölümden sonra da mutlaka Allah'ın cennetine girsin. İşte demin saydığımız gibi 7 tane ayrı cennet söz konusu. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Sonraki devrede ruhu teslim, fizik bedeni teslim, nefsi teslim, iradeyi teslim. Ayrı ayrı cennetlere kişilerin ulaşmasını temin ediyor. Başlangıçta saydığımız gibi tam 7 tane safa oluşuyor. Bu 7 safa insanları hedefe taşıyor. Bütün insanlar Allah'ın cennetine girmek yetkisinin imkanının sahibidir. Yeter ki görevlerini yerine getirsinler. Daha bir dilek bile, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diyen bir insan bile, eğer bunu söyledikten sonra ölse mürşidine ulaşamadan birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sonra mürşide tabiyet, ikinci kat cennet ve ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Sonra ruhun Allah'a ulaşması, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Bu sonra muhlis olmak, en sonra da iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel. Allah Teala her şeyi ne kadar güzel yaratmış. İşte bunları birer birer yaşayan bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır diye düşünürüz. O bütün insanların kurtuluşunu ister Allah Teala. İster ki herkes cennete girsin. Bütün insanlar, insan adı verilen bu mahlukların hepsi cennete girsin. Ama bu hedef tayini yaşamakta olan insanların iradesine bırakılmıştır. O kişi isterse bunu yapacaktır, kurtulacaktır, Allah'ın cennetine girecektir. Eğer bu hedefe ulaşmayı dilemiyorsa, istemiyorsa, bu istikamette bir talebi yoksa, o kişi olduğu yerde kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedef tayini söylediğim zaman görüyorsunuz ki sizler bunu yaşadınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mürşidinize, yani bize veya bulunduğunuz yerdeki bir vekilimize tabi oldunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Ve neticede 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhunuz Allah'a ulaştı. Ne oldunuz? Ermiş evliya oldunuz.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. İstiyor ki herkes cennete girsin. O kadar kolay, o kadar güzel standartlar koymuş ki Allah Teala, bir insan Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için bir tek dilekle birinci kat cenneti kazanır. Sonra Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka verir. Kişi o mürşide veya onun kendi bulunduğu yerdeki bir vekiline tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. E tabi olmak neyi sağlar? Onun ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasını sağlar. Ve kişinin ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere birer birer ulaşır. Ve yedinci kat cennetten sonra o kişi hedefine ulaşmış olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir tarafta cenneti kurmuş, öbür tarafta da cehennemi. İnsanlar iki ayrı dizayndan birisine girecektir netice itibariyle. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'la bir ilişkisi olmayan, Allah'ın emrettiği manevi görevlerini yerine getirmeyen insanlar, onların gideceği yer cennet olamaz sevgili kardeşlerim. Onun için sizleri o istikamette görmek bizi çok ama çok mutlu ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen sizler sırayla ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektesiniz. Bunlar birer birer tahakkuk ettikçe mutluluğunuzun arttığını görmek bizim için çok büyük bir ayrı mutluluk sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin olarak budur. İster ki Allah Teala bütün insanlar cennetine girsin. Ama buna ulaşmanın standartlarını insanlara bırakmış. Demiş ki, eğer bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi mutlaka cennetime alırım. Gerçekten kalben bana ulaşmayı dilerseniz de ikincisine geçemeden ölmüş olsanız birinci cennete mutlaka ulaşırsınız. Ama mürşidinize tabi olursanız ikinci kat cennet sizin. Ve ruhunuz vücudunuzu terk eder. Mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Dört. Nefsinizi teslim edeceksiniz. Beş. Munis olacaksınız. Altı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennetinde sahibi olacaksınız. Cennete girmek varken, sonsuz bir güzelliği sonsuza kadar yaşamak varken neden cehennem sevgili kardeşlerim? İnsanlar Allah'ın kaidelerini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Allah Teala İncil'i indirmiş. Birincisini Musevilere, ikincisini Hristiyanlara. Ve Allah Teala en son Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Müslümanlara. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek ki azdır ki bizler Müslümanız. İslam yani Allah'a teslim olan manası var burada. Onun için sevgili kardeşlerim, İslam İslam'ın beş şartından ibarettir diye düşünerek namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden
İnsanlar görevlerini tam olarak yapanlar değildir. Buradan sonrası var. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olmak üzere 4 tane teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunları bilmeliyiz. Başka insanlara öğretmeye çalışmalıyız. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bir de bakıyorsunuz bir takım din adamları bile insanlarla konuşurken diyorlar ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. O zaman biz de onları soruyoruz. Peki dinimizin adı ne? Dinimizin adı İslam. Bak şimdi seninkileri sayalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane tatbikat neyinizi Allah'a teslim etmeyi, madem ki dinimiz İslam dini, yani Allah'a teslim olanların dini, neyimizi Allah'a teslim ettirir bize? Namaz kılarız, tamam güzel, şart, farz. Oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Hepsi farz. Ama o kadar mı? En önemli konu var mı? O en önemli konu dinimizin adını alan İslam, yani teslim olan demek değil mi? Allah Teala bizim ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'de farz kılmamış mı? Bütün bunların unutulması biz insanları açıkta bırakmaz mı sevgili kardeşlerim? Allah kaidelerini koymuş. Tevrat'ı indirmiş. Daha sonra Tevrat indirmiş Musevilere. Sonra Hristiyanlara İncil'i indirmiş. Sonra da Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ayrı ayrı peygamberlere, bir başka ifadeyle nebilere kitap indirmiş. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki İslam'ız. İşte İslam'sak İslam'ın ne demek olduğunu en güzel şekilde anlatmalıyız başkalarına. İslam teslim olan demek. Öyleyse İslam'ın şartı 5'tir diyenlere söyleyelim. İslam'ın şartı 5 diyorsun. Ve bana diyorsun ki bu şöyledir. Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. İslam'ın şartı 5'tir. Hayır 5 değildir. Kur'an-ı Kerim İslam'ın şartının çeşitli ayetlerle 7 olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslim olmak. Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek. İşte İslam budur sevgili kardeşlerim. Aslında hepimiz ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Yani bunları teslim edemezsek cehenneme mi gireriz? Hayır, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Ve Allah size mutlaka mürşit sevgisi verir. Mürşidinize tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. 7-8 ay içinde ruhunuz Allah'a ulaşır. Ve ermiş evliya olursunuz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Fizik bedenin teslimi 4. kat cennetin sahibi kılar. Nefsin teslimi 5. kat cennetin sahibi kılar. Mulis olmak 6. kat cennetin sahibi kılar. İradeyi de Allah'a teslim etmek
yedinci kat cennetin sahibi kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz bir vazife içinde görev yapıyorsunuz. Ve göreviniz sadece kendinizi kurtarmak değil sevgili kardeşlerim. İnsanlar tarafından asli unsurları unutulmuş bir İslam yerine Kur'an'daki İslam'ı onlara anlatmalısınız. İslam'ın şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret değildir. Hepsi de farzdır. Namaz kılmak da evet, oruç tutmak da evet, zekat vermek de evet, hacca gitmek de evet, kelime-i şehadet getirmek de hepsi farzdır. Evet. Ama İslam'ın şartı beş değildir. Bu farzlara ilaveten Allah'a ulaşmayı dilemek var. Altı. Ve teslimler var. İşte önemli olan bu teslimler dediğimiz yedincisi. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle mecbur vazifeliyiz. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslimle hepimiz vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İstiyor ki bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Herkes mürşidine tabi olsun. Ve böylece ruhu vücudundan ayrılsın. Ruhu Allah'a ulaşsın. Sonra fizik vücudunu teslim etsin. Sonra nefsini teslim etsin. Sonra muhlis olsun. En sonra iradesini de Allah'a teslim etsin. Ve teslimlerini tamamlasın. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerimiz? Biz insanlar Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ve kendisiyle irtibat kurmamız için bize ruh üfren Allah hepimizin teslimlerini istiyor. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Fizik bedenimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslimle vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki şu anda koskoca bir İslam alemi hocalarıyla insanları İslam'ın şartı beştir diye yaya bırakıyorlar.

aslında İslam teslim olan demek. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi hepimiz Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı bütün insanlar için hazırdır. O istiyor ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'ın cennetleri varken o cennetlerden birine mutlaka ulaşsın. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennet, fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennet, nefsini teslim eden beşinci kat cennet, muhlis olan altıncı kat cennet, iradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennet. Her şey en ölçülü standartlarda Allah-u Teala tarafından vücuda getirilmiş ve insanların davranış biçimlerine dayalı olarak onlara takdim edilmiş. İşte insanlardan her kim bunların hiçbirine kulak asmazsa onun gideceği yer ne yazık ki cennet olmuyor sevgili kardeşlerim. Ne kadar güzel yapmış Allah-u Teala. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek var, birinci kat cenneti kazandırır. Mürşide tabiyet, ikinci kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması, üç. Fizik vücudun teslimi, dört. Nefsin teslimi, beş. Mucit olmak, altı. İradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci kat cenneti kazandırır. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? O şarkıyı çok mu seversiniz? Acaba hangi şarkı? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bana hep öyle geliyor sevgili kardeşlerim. Ruhunu teslim eden adamın, birinci kat cennete, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin birinci kat cennete girmesi, mürşidine tabi olan ikinci kat cennete girmesi ve ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Ruhunu Allah'a ulaştırması Allah-u Teala'nın üçüncü kat cennet, fizik bedenin teslimi dört, nefsin teslimi beş, muhlis olmak altı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade ediyor. Biz de o şarkıyı söylüyoruz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Oh! Hepinize özencik yaptık sevgili kardeşlerim. Bir daha çekeyim. Oh, oh, oh, oh. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle bir hedef tayini yapmış. İstiyor ki yedi kat cennetin hepsine insanlar birer birer ulaşsın. Birinci kat cennete, oradan ikinci kat cennete, üçüncü kat cennete, dördüncü kat cennete, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlere birer birer ulaşsın, layık olsun. Layık olsun ki Allah-u Teala da onları o cennetlere ulaştırsın. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey en açık şekilde budur sevgili kardeşlerim. Onların hedeflerine ulaşması. İşte Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde kanunlarını koymuş. Bu kanunları gerçekleştirenler birinci kat cennetten yedinci kat cennete kadar o cennetlerin birine mutlaka ulaşacaktır. İnsanlar bu istikametteki gayretlerinin neticesini alırlar sadece. Kiramen Katibin melekleri bütün insanlar için bir kontrol müessesesi tahakkuk etmişlerdir. Ve insanların Allah'a ulaşmayı

dilemekten iradelerinin teslime kadar geçecek olan safhalardan hangisine kadar ulaştıklarını, o vazifeliler kesin olarak bilirler ve ona göre bir hedef tayini mutlaka oluşur. Hiç kimse adaletsiz bir yere Allah-u Teala'nın adaletinin var olması her zaman söz konusu olduğu için ulaşacağı yer ya Allah-u Teala'nın emrettiklerini gerçekleştirmeyip gideceği yerin cehennem olması ya da Allah'ın emirlerini gerçekleştirip gideceği yerin cennet olması. Bir tek dilek: ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kişinin Allah'a teslimi onun mutlaka cennete girmesine sebebiyet verecektir sevgili kardeşlerim. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sonra kişi bununla kalmamış, Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamış, mürşit arayışına girmiş ve mürşidini Allah'tan sormuş hacet namazını kılarak. Allah kendisine gösterdiği mürşide ulaşmış, tabi olmuş. Tabi olmuş ve ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkmış. Bu kişi ikinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilediği an. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. İkinci kat cennet. Sonra ruhun teslimi. Üçüncü kat cennet. Fizik bedenin teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Muhlis olmak 6. İradeye teslim etmek 7. kat cenneti kişiye kazandırır. Sevgili kardeşlerim, bu cennetler Allah-u Teala tarafından hepimize sunulmuşken acaba neden insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler, mürşitlerine tabi olmak istemezler, arkasında sadece şeytan var sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Bu dünyada ne kadar yaşarız sevgili kardeşlerim? 100 sene yaşayalım. 120 sene yaşayalım. Ama bir cennet veya cehennem sonsuzluktur. Kişinin sonsuza kadar orada var olmasıdır. Cennette veya cehennemde. Bütün insanlar için Allah-u Teala ne istiyor diye size sorarlarsa deyin ki Allah bütün insanların cennetine girmesini ister. Allah'ın cennetine girmesini ister. İnsanlar kendi davranışlarıyla cennetlerini veya cehennemi kendilerine hedef tayin etmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, cennet varken sonsuza kadar bir insanın ölümden sonra yaşaması Allah Teala tarafından kabul edilmişken neden cennet değil de cehennem? Yazık değil mi o insanların sevgili kardeşlerim? Hepimiz insanlara açık bir şekilde hedef tayini yapacakları yönleri göstermeliyiz. Onların cennete de girmesi söz konusu olabilir. Cehenneme de gitmesi söz konusu olabilir. Şeytan bütün gücüyle bütün insanları cehenneme götürmek üzere elinden gelen her türlü gayreti gösterir.
Biz insanlar kendimizi korumalıyız. Allah'ın cenneti dururken sonsuza kadar cennette huzur içinde hayatını devam ettirmek varken, yani cennette yaşamak sonsuza kadar. Neden? Bu hayatımızdan sonraki yaşayacağımız hayat bizi cehenneme götürsün. Neden cennetin sonsuz mutluluğu dururken cehennemin sonsuz işkencelerine muhatap olalım? Allah Teala her şeyi açık açık söylüyor Kur'an-ı Kerim'de sevgili kardeşlerimiz. İnsanlar ya cennete girer ya da cehenneme. Bütün insanlar için Allah Teala'nın söylediği şey açık. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanların gireceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala cennetini hazırlamış. Biz insanlar ona layık olmadıkça bu hedef tayini bir şey ifade etmez. Biz Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsak gideceğimiz yerin cehennem olduğunu bilmek, idrak etmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala bizi cehenneme yollamıyor. Biz kendimizi cehenneme gönderiyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirip de resimlerimizi gerçekleştirmek yerine, ki son derece basit, mürşidimizi Allah'tan sormamız, Allah'ın gösterdiği mürşide veya o mürşidin bizim bulunduğumuz bölgedeki bir vekiline, tabii bu konuda görevli olan, vazifeli olan, yetkili olan bir vazifelisine ulaşarak tabi olduğumuz an cennetin kapısı bize açılmıştır. Birinci kat cennet tabiyetin tahakkukunda derhal oluşur. Sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Fizik bedenimizi teslim ederiz. Nefsimizi teslim ederiz. İrademizi teslim ederiz. Muhdis oluruz. Ondan sonra irademizi teslim ederiz. Ve 7 tane cennet böylece sıralanır. Hangisine kadar çıkabilmişsek o çıktığımız nokta ölümden sonra biz insanların yaşayacağı yer olur. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı insanları üzmek değil, insanları mutlu etmek. O istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes mürşidine tabi olsun. Herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. Fizik bedenini teslim etsin. Nefsini teslim etsin. İradesini teslim etsin. Ve böylece birer birer cennetlerin daha üstününe, daha üstününe, daha üstününe layık olsun. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef tayinleri açık ve kesin olarak Allah Teala tarafından tayin edilmiş. O kanunlarını koymuş. Ve o kanunlar kıyamete kadar geçerli. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sevmek Allah'ın temel emridir. O ister ki bütün insanlar hedeflerine ulaşsın. Onlar ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etsinler de Allah onları daha üstün, daha üstün, daha üstün standartlara ulaştırsın. Daha üst kat cennetlerin
sahibi kalsam. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu kanun budur. Allah-u Teala ne istiyor sualinin cevabı açık ve kesindir. Allah insanların bu dünya hayatını yaşarken de öldükten sonra da mutlu olmalarını istiyor. Öldükten sonra mutlu olmak ne demek? Bir insanın iki türlü gideceği yer var. Ya cennet ya da cehennem. Allah Teala istiyor ki insanlar cennetlere girsinler. Yedi ayrı cennetten bir tanesine girsinler de sonsuza kadar mutluluğu yaşasınlar. Ne mutlu Allah'ın dostları olanlara sevgili kardeşlerim. Bunlar Allah'a ulaşmak için harekete geçmişler. Ne yapmışlar? Hacet namazını kılıp mürşitlerini Allah'tan sormuşlar. O mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu yerdeki bir vekiline giderek öğretmişler, tabi olmuşlar. Tabi oldukları an ruhları vücutlarını terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmış. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da onların da ruhları Allah'a ulaşmış. Yani ermiş evliya olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlar için bunları öngörüyor. Bunları açık bir şekilde mutlaka Allah Teala verdiği sözü tutarak gerçekten cennete layık olan herkesi cennetine alıyor. Allah Teala hiç kimsenin cehenneme girmesini istemez. Ama bu kanunların gereği olarak vardır. Çünkü insanlar şeytana tabi olarak olmadık yanlışlıkları başka insanlara, olmadık sıkıntıları yaşatarak hayatlarını o şekilde devam ettirebilirler. Bu ise onların büyük ölçüde kayıplarına sebebiyet verir ve onların gidecekleri yer cennet değil, cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Allah Teala herkesin cennete girmesini istiyor ve ona göre koymuş kanunlarını. İnsanlar o kanunları öğrenmekle vazifeli ve öğrenmekle vazifeli olan bir insanlar tatbik etmekle de vazifeli. Tatbik ederlerse Allah'ın cennetine gireceklerdir ölümden sonra. Tatbik etmezlerse gidecekleri yer cennet değil, cehennemdir. İşte şu dünyada verilen gezegende yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, başkalarına kötü davranıyorlar. Onlara zulmediyorlar. Haksız davranışlarla onları rahatsız ediyorlar. Böyle olan insanlar bunun cezasını öldükten sonra mutlaka öderler. Dünya üzerinde de Allah Teala onlara mutluluk vermez. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. Allah Teala bütün insanlardan onların mutlu olmalarını ister. Yardım etmek için de her zaman hazırdır. Yeter ki insanlar başka insanları mutlu etmek üzere harekete geçsinler ve Allah'tan bu istikamette yardım istesinler. O yardım mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılır. Ve o kişi düşündüğü gibi, hedef tayin ettiği gibi başka insanları mutlu etmeye başlar. Mutluluğun karşılığı kendisinin mutlu olmasıdır.
Bir ömür boyu bu kişi bu yanlış, bu güzellikleri yani başka insanları mutlu etme gayretini devam ettirirse baştan sona kadar hayatta hep mutlulukla geçer. O zaman biz de aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sevgili kardeşlerim, bizlere sual sormak isteyen birçok kardeşimizin mevcut olduğunu biliyoruz. Artık yavaş yavaş sualleri geçelim diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz ki bir kez daha Hidayet Güneşimiz, muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan bir konferansı bir arada kılarak muhterem Efendimiz, bizlere mutluluğun en büyüğünü yaşattı. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, her şeyi himmetinizle, her şeyi sizinle güzel muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, her hafta olduğu gibi konferans salonlarında sizden tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını yapmaları uygun mudur muhterem Efendimiz?
1: Uygun tabii, inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Ankara konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasıl yapabiliriz? Biraz açıklar mısınız muhterem Efendimiz?
1: Boy abdesti alacaksınız evladım. Sonra Allah'a müracaat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu ulaştırmanı diliyorum. Hepsi bu kadar. Allah razı olsun. Allah Teala mutlaka sizi hedeflerinize götürür.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Giresun konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak için bir mürşide tabi olmak şart mı muhterem Efendimiz?
1: Ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak için mürşide tabiyet kesinlikle şarttır. Tabiyet olmazsa ruh vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkmaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, hazırlıkları yapmayan misafirlerimiz var. Bir sual daha arz edebilir miyim muhterem Efendimiz?
1: Tabii. Birliği birçok sual sormak isteyen kardeşlerimiz varsa açık kapılar. Sorabilirler. Allah razı olsun.
0: Emredersiniz muhterem Efendimiz. Aydın konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak demek bu kadar kolay ve önemli ise neden mevcut din adamları bunu bize anlatmıyorlar muhterem Efendimiz?
1: Problem orada zaten sevgili kardeşlerim. Bu konuda sizleri aydınlatacak olanlar tasavvuf sahipleri. Tasavvuf bir insanın mürşidine tabi olmasıyla başlayan bir yeni hüviyet taşır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir zaman devresinin sonunda o kişinin ruhu da mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. İşte böyle bir insan ruhu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmıştır, onlara ermiş denir. Yani ruhu Allah'a ermiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği budur. Ve de üst seviye cennetler böyle insanlar için Allah-u Teala tarafından tahakkuk ettirilir. Ve o insanlar için de hayat sonsuz mutluluklarla geçer. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem Efendimiz.
1: Allah razı olsun. Başlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e
2: Mehdi Resul'e
1: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
2: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
1: ihsanla tabi olduk.
2: İhsanla tabi olduk.
1: La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: İşlem tamamlandı sevgili kardeşlerimiz. Hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Konferansı'ndan bir misafirimiz. Nefsimizi tezkiye etmek için ibadetlerimiz yeterli midir muhterem efendimiz?
1: Nefsinizi tezkiye edebilmeniz için mutlaka mürşidinize tabi olmak mecburiyetindesiniz. Geri kalanlar ondan sonraki safhalardır. Ve zikirlerinizi hangi ölçüde yükseltebilirseniz o kadar kısa zaman içinde hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Çalışma standartlarınız bunları mutlaka gerektirir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Konferansı'ndan bir misafirimiz. Herkes mutluluğu ve huzuru aradığına göre bizler daimi olarak mutluluğu nasıl yaşayabiliriz muhterem efendimiz?
1: İnsanların mutluluğu yaşayabilmesi bir mürşide tabi oluşlarına kesin olarak bağlıdır. Neden? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler onun mutluluğu yaşamasına daima engel olacaklardır. Ama kim Allah'tan mürşidini sorarsa, o mürşide tabi olursa, tabi olduğu noktadan itibaren nefsinin kalbindeki afetler onun o noktadan sonra başlayacağı zikirleri arttırmasına paralel olarak azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Afetler azaldıkça yerini o kişiyi mutluluğa götürecek olan hasletler kazanacaktır. Hasletler o yeri alacaktır. Ve kişi gün geçtikçe, hafta geçtikçe, ay geçtikçe, yıl geçtikçe daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaktır. Nefsimizin kalbindeki afetlerin azalmasına karşılık hasletlerin çoğalması otomatik bir işlev ifade eder. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Hepiniz ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek üzere harekete geçmelisiniz. Gayretleriniz mutlaka sizi oraya ulaştıracaktır. Gerekirse bize ulaşır, yardım isterseniz biz de sizin için dua ederiz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun Konferansı'ndan bir misafirimiz. Bizim sevap kazanmamızda ya da günaha girmemizde diğer insanların sorumluluğu var mıdır muhterem efendimiz?
1: Eğer haksız yere bir davranışsa sorumlulukları vardır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Konferansı'ndan bir misafirimiz. Bugüne kadar namazı kıl yeter diye biliyorduk. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek namaz ibadetlerimiz boşa mı gidecek muhterem efendimiz?
1: Hayır, boşa gitmez. Hiç kimsenin ibadeti boşa gitmez. Ama o kişinin hedef tayini yapabilmesi ve bunun arkasından Allah'ın istediği istikamette yücelebilmesi onun görevlerini yerine getirmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki ve zikrullahi ekber. Ve mutlaka zikrullah Allah'ın ismini ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz zikretmek Onu istediği şekilde yapabilir. Açık, kapalı, başkalarının duyabileceği bir şekilde, duyamayacağı bir şekilde, hatta dudaklarını hareket ettirmeden de yapabilir. Ama en güzeli sessiz bir şekilde Allah kelimesini tekrar etmesidir. Bunun için dudaklarını harekete geçirmesi daha güzel olur. Başkaları da anlar ki o bir şeyler yapıyor ve rahatsız edilmez o süre içinde. Sevgili kardeşlerim, Allah ne istiyor bizden? Bu istediği şeye dikkatle bakalım. Allah Teala bizden sadece mutlu olmamızı ister. İnsan olarak yaratmış bizi. Yani ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah bütün bizlere ruhların ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği bir tek şey var biz insanlardan. Allah'a teslim olmamız. Ruhumuzu teslim etmemiz. Daha üst kat cennete girmek istersek fizik vücudumuzu da teslim etmemiz. Nefsimizi de teslim etmemiz. İrademizi de teslim etmemiz. 7 tane cennetin her birisi bizim bir gayretimizle oluşur. Yani bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyerek ölmesi birinci kat cennete onu sokarken, mürşidine tabiyeti ikinci kat cenneti ve böylece ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti, fizik bedenini teslim etmesi dördüncü kat cenneti, nefsini teslim etmesi beşinci kat cenneti, muhlis olması altıncı kat cenneti, iradesini Allah'a teslim etmesi yedinci kat cenneti kazanmasını sağlar. Bütün insanlar için şartlar aynıdır sevgili kardeşlerim. İnsanlar ya Allah'ın emirlerini yerine getirecekler, buna layık olacaklar ve ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edecekler veya bunu hiç yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, bunu kısmen yapanlar da olacak tabii. Onlar da kısmi olarak hedeflere ulaşacaklar. Yani bir insanın 7. gök katına çıkabilme standartlarına sahip olması mutlak olarak onun daimi zikre ulaşmasını şart koşar. Bu şey yoksa, bu standart yoksa, kişi daimi zikre ulaşamamışsa o kişi en üst kat cennetlere ulaşamaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, İslam'ın şartı için İslam alimleri 5 demiş, fakat siz 7 diyorsunuz. Biz bunu ilk defa duyduk. İslam'ın farzlarını bazıları 33, bazıları 54 diyor. Sizin 7 demeniz bunun gibi bir şey mi? Yoksa anlattığınız başka bir din mi muhterem efendimiz?
1: Anlattığımız Kur'an. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet ettirmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane standart. Allah razı olsun. Bunlar Kur'an'ın temel faktör, fonksiyonel yapısı.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz, bizi mutsuz ve huzursuz eden nefsimizdeki afetlerden nasıl kurtulabiliriz muhterem efendimiz?
1: Bir insanın nefsindeki afetlerden kurtulmasının sadece bir tek yolu var sevgili kardeşlerim. Zikir. Adına zikir diyor Allah Teala. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmektir veya diye sessiz zikretmektir. İkisi de geçerli. Ve bunu yapan insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurları yavaş yavaş dolmaya başlar. Kişi zikrini arttırdıkça bu dolma hızlanır ve neticede kişinin nefsinin kalbi bütünüyle nurla dolar. İşte bu nurla dolma işlemi o kişinin hidayete ermesinin sonucunu verir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. Konferansın başından beri Allah'a ulaşmaktan bahsediyorsunuz. Allah'a nasıl ulaşılır? Ulaştığımızı nasıl anlarız muhterem efendimiz?
1: Bir insanın Allah'a ulaşabilmesi kendi gayretiyle tahakkuk etmiyor sevgili kardeşlerim. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılabilmesi onun mutlaka Allah'a mürşidini sormasını ve Allah'ın gösterdiği mürşide veya kendi bulunduğu bölgede bulunan o mürşidin bir vazifeli vekiline ulaşarak tabi olmasıyla, cereyanı ondan almasıyla mümkündür. Başka türlü bir hedefe ulaşma işlemi tahakkuk edemez. Hiç kimse bir mürşide tabi olmadıkça onun ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkamaz ve Allah'a ulaşamaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Hocamız mürşide tabi olmaktan bahsediyor. Acaba biz mürşidimizi nasıl bulacağız ve kim olduğuna nasıl karar vereceğiz muhterem efendimiz?
1: Mürşidini arayan kişinin ne yapması lazım geldiğini söyledik ama bir defa daha söyleyelim. Kim mürşid arıyorsa, mürşidine tabi olacaksa o kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Birincide göstermedi diyelim Allah Teala olabilir. Ama ikincide ve en geç üçüncide Allah Teala mutlaka mürşidi o kişiye gösterir ve o kişi o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede yaşamakta olan bir vazifelisine tövbe vermeye yetkili olan bir vazifelisine ulaşmasını gerektirir. Ulaşır ve el öperek tabi olur. Tabi olduğu anda cereyan ona geçmiştir. Bu noktadan itibaren kişinin iç dünyasında Allah'ın yardımları başlar ve kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. Bu yola çıkış 7-8 aylık bir zamanı kaplayacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Kimin ruhu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşırsa o kişiye ermiş evliya denir. Ermiş evliya tabirini duyduğunuz zaman bilin ki o kişi dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırabilen, Allah'ın yardımıyla ruhunu Allah'a ulaştırabilen bir insan söz konusu olur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. İnsanları nasıl mutlu edebiliriz muhterem efendimiz?
1: İnsanları mutlu etmek, onların hedef olarak tayin ettikleri şeylere onları ulaştırmakla olur. Mesela bir adam, ben zikir yapmak istiyorum, Allah'ım bana yardım et, zikrimi arttır diye bir hedefe ulaşmak üzere harekete geçtiği zaman Allah-u Teala'dan mutlaka, eğer kalpten istemişse bunu mutlaka yardım alır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ermiş evliya olacaktır kişi. Allah ona bu istikamette yardımı mutlaka yapar. Çünkü Şöyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Aynen bu ifade var sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Elbette burada kendisine ulaştırdığı kişinin fizik vücudu değil, ruhu. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, mürşidi vefat etmiş kişi ne yapmalıdır muhterem efendimiz?
1: Mürşidi vefat etmiş kişi başka bir mürşide bağlanabilir. Bu eğer kendisi hedefe ermemişse mutlaka bir başka mürşide bağlanması lazım ama o başka mürşit yerine mürşidinin tövbe vermeye yetkili birçok vazifelisi olabilir. Onlardan birine ulaşıp onların birine tabi olması da aynı hedefe kişiyi ulaştırır. Allah Teala insanların bu istikamette hedeflerine ulaşması için her tarafa mürşit ulaştırıyor. Mutlaka bir yerlerde mürşitler vardır sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanlara yardım etmek için her zaman hazırdır. Kaldı ki uzakta da olsa kişinin mürşidi, Allah'tan sorduğu zaman Allah Teala ona mutlaka bir mürşit veya bir mürşit vekili gösterecektir. Mürşit vekilleri de mürşit tarafından Allah Teala'dan izin alarak yetki verilenlerdir. Yine problem yok yani. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, namazımızı ve ibadetlerimizi huşu içerisinde yapabilmemiz için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
1: Allah'ı düşünmelisiniz. Allah'ın sizi sevmesini sağlamak için hep dua etmelisiniz. Allah'a her an hizmet etmeye hazır olduğunuzu Allah'a hep ispat etmelisiniz. Böylece mutluluğunuz artar, artar, artar. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor demeye siz de başlarsınız. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Mutluluk ile zikir arasında bir ilişki var mıdır muhterem efendimiz?
1: Elbette. Zikir, mutluluğun başlangıç noktasıdır, devamıdır. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar kesintisiz bir şekilde hep zikrederler. Dışarıdakiler onun farkına bile varmazlar. O iç dünyasında zikrini yatarken de baş devam edip uyandığı anda zikrinin devam ettiğini gören kişi bu hedefe ulaşmış demektir. Dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Ve hepiniz için dua ederiz sevgili kardeşlerimiz bu hedeflere ulaşmanız için. Ey Yüce Allah'ım, bu kardeşlerimizin hepsi için dua ediyorum Yüce Allah'ım. Onlardan kim bu hedeflere ulaşmayı diliyorsa ulaşmalarını diliyorum. Evet sevgili kardeşlerim, sonra
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Allah'a olan aşkımızın artması için ne yapabiliriz muhterem efendimiz?
1: Bir tek ilaç var, zikrinizin artması. Zikriniz arttıkça Allah'a karşı olan muhabbetiniz, sevginiz adım adım artacaktır. Arttıkça daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu insanlar olacaksınız. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Mürşide tabi olmak kişiye ne kazandırır muhterem efendimiz?
1: Mürşide tabi olmak kişiye her şeyi kazandırır. Kişi mürşidine tabi olduğu an onun önünde diz çöküp el öptüğü andır. El öptüğü an cereyan onun mürşidinden kendisine ulaşmıştır. O kişiye, tabi olan kişiye ulaşmıştır. Ruhu vücudunu mutlaka terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin içinde bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşırsa ne olur? Allah'a ulaşırsa kişi ermiş evliya olur. Ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmıştır. Ölümden sonra değil, dünya hayatını yaşarken ulaşmıştır. O kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak ömrünü tamamlar. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Eskişehir konferansından bir misafirimiz, Bakara suresinde geçen "Dinde zorlama yoktur" sözünü nasıl anlamalıyız muhterem efendimiz?
1: Allah Teala zorla hiçbir şeyin yaptırılmasına müsaade etmiyor. İnsanları zorlayarak onların istemedikleri bir şeyi ona kabul ettirebilmek için çalışmak Allah Teala'nın emri değildir. Allah Teala'nın emri iknadır. İkna etmek. İkna etmek doğruları anlatarak onları Allah'ın doğrularına hazırlamak ve o doğrulara ulaştırmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar muhteva. Mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, tabiyetten sonra ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaşır. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeye Allah'a teslim etmek 7 tane safa ifade eder. Bunların hepsi Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Hepsinin yapılması kişiyi en üstün noktalara ulaştırır. Hepsini gerçekleştiremezse kişi cehenneme mi girer? Hayır sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi birinci kat cenneti hak etmiştir. Ama lafla değil, kalbi bir standart içinde, kalpten bir taleple dilemişse bu geçerlidir. Kişi cenneti o noktada bile hak edebilir. Sonra artacaktır davranış biçimleri, güzele erişecektir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Fizik bedenini teslim edecektir. Nefsini teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim edecektir. Ve katlar giderek yükselecektir. Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluğu kazanmak ve bu mutluluğu büyütmek hepinizin elinde olan bir şeydir. Etrafınızda her zaman bir sürü insan var. O insanlardan her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah Teala size de aynı miktarda mutluluğu yaşatır. Yani bir insan 10 kişiyle beraber olsa, yaşadığı sırada onlarla sık sık beraber olsa ve onlara Allah'ın güzelliklerini anlatıp onları da hedeflerine ulaştırsa, onlara verdiği bütün mutlulukların toplamını kendisi yaşar. Bütün insanlar için Allah'ın kanunu böyledir. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar insana ne kadar mutluluk verebilirsiniz, onların toplamı kadar mutluluğu Allah-u Teala size de yaşatır. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz bizim gibi. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Evet, dinliyorum sevgili kardeşlerimiz.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Allah bizleri kendisine ibadet etsin diye yarattı deniyor. Bu ne kadar doğrudur muhterem efendimiz?
1: Allah Teala insanları kendisine ibadet etsin diye değil, mutlu olsunlar diye yaratır. İbadet etmeden de mutlu olmak hiçbir şekilde mümkün olamaz. Allah'a inanmayan bir insanın Allah'tan "Ya Rabbi bana da yardım et" diye yardım istemesi söz konusu olsa Allah Teala o kişiye onu gerçekleştirmez. O kişi için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki gerçek bir imanın sahibi olalım. Allah'a gerçek manada iman ederim. İşte bu imanın daha üst noktasında Allah ile konuşabilmek var sevgili kardeşlerim. Kim o konuşabilme noktasına ulaşırsa, o noktadan itibaren o kişi Allah ile her an konuşmak imkanının sahibi olur. Bunun manası o kişinin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Her an Allah ile konuşabilen bir insan her an mutludur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Malatya konferansından bir misafirimiz. Allah'ın evliyası olmak için ne yapmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Allah'ın evliyası olmak için yapılması lazım gelen şey bir mürşide tabi olmaktır. Kim Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mürşidini gösterdikten sonra o mürşide veya o mürşidin kendi yakınında bulunan ama tövbe vermekle vazifeli kıldığı bir vekiline, o mürşidin bir vekiline ulaşırsa, vazifeli olan bir vekile, aynı neticeye ona tabi olarak da ulaşabilir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, tövbe alırken el öpmek zorunda mıyız muhterem efendimiz?
1: Tövbe alırken el öpmek zorundasınız. Çünkü cereyanın mutlaka size de geçmesi gerekir. Başka türlü de olmaz. Mutlaka bir el öpme işlemini tahakkuk etmek, tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya'dan misafirimizin bir diğer suali. Allah için en büyük ve en önemli ibadet nedir muhterem efendimiz?
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah. Allah'ın ismini sesle Allah Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek. Veya diye ağzını kımıldatarak ama sessiz zikretmek veya Allah kelimesini içindeki sesle zikretmek. Hepsi Allah katında kıymetlidir ve mutlaka mükafatını alır kişi ama her zikir seviyesinin kendisine has bir farklı işareti vardır. Kimisi daha çok derecat kazanır. Allah ile olan ilişkilerinin muhtevası itibariyle kimisi daha az derecat kazanır. Bu da yaşayanın tabiatına uygun bir şeydir. İnsanlar birbiriyle aynı standartlara sahip olamazlar. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah insanları mutlu olması için yarattı buyurdunuz. Fakat görüyoruz ki toplumun genelinde huzursuz ve mutsuz bir ortam var. Bunun sebebi nedir muhterem efendimiz?
1: Bunun sebebi insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmemeleri. İnsanların mutluluğu yaşayabilmesi, zikir edilen işlemin mutlaka o kişiler tarafından gerçekleştirilmesini şart kılar. Bu yoksa zikirsiz bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir ifade koydu. Diyor ki ve le zikrullahi ekber ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini zikretmek Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz hatta dilini bile kımıldatmaksızın Allah kelimesini kullanmak, o dahi bütün insanlara mutluluk verir. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Bu sebeple Allah Teala zikri bir çok zikri yani günün yarısından 12 saatten fazla zikri veya daimi zikri insanlara farz kılmıştır. Herkes kendi istediği standartta zikirlerini yapar. İnsan vardır, daimi zikre ulaşır. Bundan da çok büyük bir mutluluğu yaşamak imkanı doğar. Bir başka insan içinse daimi zikri oluşturması onun yapısı itibariyle mümkün olmayabilir. Kişinin öyle işleri olabilir ki o mani olabilir buna, olur. Ama kişi gene zikrin büyük bir kısmını tamamlar, onun sevabını kazanır. Bir kısmı ise az zikir yapabilirler. Ama az zikir yapanların da zikri Allah Teala tarafından kabul edilir. Ama şunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın en çok değer verdiği ibadet zikirdir. Bunun için Kur'an-ı Kerim Allah Teala diyor ki ve le zikrullahi ekber ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz Allah'ın ismini Allah Allah diye söylediğimiz gibi sesle veya sessiz söylemek ekber diyor, daha büyüktür diyor. Öyleyse birçok ibadetten

0: üst seviye olmasıydı. Osmanlı çok büyük bir imparatorluğun sahibi olmasını sağladı Osmanlı'nın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile ilişkiniz hangi seviyede? Her şey ona bağlı. Allah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? Her şey ona bağlı. Her fırsatta Allah ile konuşmaya çalışın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a açıkça iç dünyanızı döktüğünüz sürece Allah Teala size hep ve yardım istedikçe Allah Teala size hep yardım edecektir. O yardımdan kaçmaz. Yeter ki insanlar istesinler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, elinizde sağlam bir zemin var. Bu zemini en güzel şekilde kullanmaya çalışın. Allah Teala'nın hepinizi sevdiğini bilmenizi istiyoruz. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Allah'a en yakın mahluk. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey sevmek. Seveceksiniz ve sevdiğinizi ispat edeceksiniz. Ben falancayı çok seviyorum demeniz bu işe yetmiyor. O sevdiğiniz kişinin sizin tarafınızdan mutlu edilmesi şart. Onunla konuşmalısınız. Problemleri var mı? Varsa ona yardımcı olmalısınız ki o da sizi sevsin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey en üst seviyede sevgi. Ve bu sevgiyi oluşturacak olan da mutlaka Allah'ı zikretmektir. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve'le zikrullahi ekber. Ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye zikretmek ekber, daha büyüktür. Bütün ibadetlerden daha büyüktür. Öyleyse hepimiz için zikir hiçbir zaman unutulmayan, unutulmaması lazım gelen, mümkünse her an kullanabileceğiniz bir standart taşımalı. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan konferansından bir misafirimiz. Başımıza gelen olayların çoğunda hep mutsuzluk yaşıyoruz. Biz insanların başına gelen bu imtihanların bir sebebi var mıdır muhterem efendimiz?
0: Vardır tabii. O insanların Allah'ın emirlerinden ne kadarını yerine getirdiğine bağlı bir husus bu. Eğer insanlar Allah'ın emirlerini hiç yerine getirmiyorlarsa, bu onların umurlarında bile değilse, onların başına birçok bela gelir. Allah Teala onların başına bela gelmesini istemez ama insanları serbest bırakır. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette Allah Teala'nın ortaya koyduğu bir gerçek var. Bir adalet müessesesi var. İnsanlar Allah'ın katında sadece layık olduklarını yaşarlar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Manisa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazı kılıp mürşidimizi sormamız gerektiğini buyurdunuz. Fakat bazıları rüya ile amel edilmez buyuruyor. Bu doğru mu muhterem efendimiz?
0: Kur'an-ı Kerim'de böyle bir tabir yok. Rüya ya amel edilmez diye bir tabir yok. Ama sevgili kardeşlerim, birçok rüya insana Allah Teala tarafından ulaştırılırsa çok şeyler ifade edebilir. Onun için rüya ile amel edilmez standardını kişinin kendisi idrak edecektir. Allah ile konuşabiliyorsa

0: Her an konuşabilir, suallerini sorabilir ve Allah-u Teala'dan mutlaka doğru cevabı alır. Bu onun Allah ile olan ilişkilerinin seviyesine bağlıdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, yeni tövbe aldım. 7 bin zikir değil de 47 bin zikir çeksem olur mu muhterem efendimiz?
0: Olur da çekebilir misin? Ben çok memnun olurum. Böyle bir şeyi gerçekleştirebilsen ve bana da söyleyebilsen 47 bin zikre ulaştım diye büyük ölçüde beni mutlu edersin. Ama bunun o kadar kolay bir şey olmadığını da göreceksin tabii. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kırklareli konferansından bir misafirimiz. Kelime-i şehadet getiren bütün Müslümanlar cehennemde günahlarını çektikten sonra cennete girecekler diye biliyoruz. Bu olay doğru mu muhterem efendimiz?
0: Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yazıldı diye. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, yakınlarımın gittiği bir mürşide tabi oldum. Bu şekilde Allah'a teslim olabilir miyim muhterem efendimiz?
0: Evladım, hangi mürşide tabi olduğunun Allah Teala tarafından bir emri var. Hacet namazını boy abdest alacaksın. Hacet namazını kılacaksın. Ve hacet namazını kıldıktan sonra mürşidini Allah'tan talep edeceksin. Ve 2-3 gün içindeki gördüğün rüyalardan bir tanesi mutlaka sana mürşidinin kim olduğunu ulaştırır. Ona veya onun senin bulunduğun bölgede bulunan bir yetkili vekiline tabi olmak seni o hedefe ulaştırabilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz kelime-i şehadet getiriyor. Allah-u Teala'ya inanıyoruz. Peygamberimize de inanıyoruz ve mümkün olduğunca ibadetlerimizi yapıyoruz. Bunlarla cennete giremez miyiz? Cennete girmek için Allah'a ulaşmayı dilemek şart mı muhterem efendimiz?
0: Cennete girmek için başka bir tek şart var. Bir insanın cennete girebilmesi için kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden mutlak olarak fazla olması lazım. Bu da o kadar kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bazı insanlara ne kadar biz sevgimizi göstermeye çalışsak da onlardan pozitif karşılık alamıyoruz. Bu insanlara karşı nasıl davranmalıyız? Onlarla dostluğumuza devam etmeli miyiz muhterem efendimiz?
0: Dostluğunuza devam etmelisiniz. Hem de ona daha çok yaklaşmayı büyük gayretlerle devam ettirerek. Sevgili kardeşlerim, her insan farklı bir yapıda yaratılır Allah Teala tarafından. Sizin hepinizin görevi etrafınızdaki veya etrafınızda olmayan herhangi bir sebeple karşılaştığınız, konuşmak mecburiyetinde kaldığınız insanların muhtevasına göre değişiklik gösterecektir. Herkes farklı bir yapıyla yaratılır. Hepimizin görevi etrafımızdaki insanları davranışlarımızla kendimize yaklaştırmak. Bunun arkasında ise ona karşı en güzel davranışlarla davranmak asli unsuru ifade eder. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bu dünyada bir mürşit seçmek gerekiyor mu? Bizim de mürşidimiz var mı muhterem efendimiz?
0: Bu dünyada bir mürşit seçmek Allah'ın temel emridir. Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini ve mürşidine tabi olmasını farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bütün insanların bu farza riayet etmeleri şarttır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz, İslam teslim olmaktır dediniz. Biz kime nasıl teslim olacağız muhterem efendimiz?
0: Boy abdestini alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Ve bu namazı kıldıktan sonra Allah'a mürşidinizin kim olduğunu sorarak yatacaksınız, uyuyacaksınız. Allah Teala birincide olmasa bile ikincide, bazen birincide de oluyor. Veya en geç üçüncüde Allah Teala size mürşidinizin kim olduğunu söyleyecektir. Onun, o mürşidin bulunduğunuz bölgede bulunan bir yetkili vekiline ulaşarak tabi olacaksınız. Olay bu kadar basit. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir konferansından bir misafirimiz. İslam'ı yaşamamız için Allah'a ulaşmayı dilememiz yeterli mi muhterem efendimiz?
0: Tekrar eder misin?
1: Emredersiniz muhterem efendimiz. İslam'ı yaşamamız için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli mi muhterem efendimiz?
0: Hayır. Yeterli değil. Bunu gerçekleştirmek yeterli. Bir insan, Ya Rabbi ben de sana ulaşmayı diliyorum der. Ondan sonra da bu konuda Allah ile hiç Allah ile bir ilişki kurmaz. Görevimi yaptım der. Ben Allah'a böyle dedim. Allah Teala da bana bir şey göstermedi. Böyle olmaması lazım. Göstermezse demek ki bizde bir eksiklik var ki göstermiyor. O zaman kendimizi derleyip toplayıp yeniden Allah Teala'dan talepte bulunmalıyız. Ve mutlaka neticede Allah Teala bize bu hedefi ona ulaşmak istikametinde bize nasip edecektir. Mutlaka bunu gerçekleştirir çünkü sözü var. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman sevgili kardeşlerim düşünebilir misiniz hiç? Allah Teala söz versin de sözünü yerine getirmesin. Olacak iş mi? Böyle bir şey mümkün değildir. O Allah yapamayacağı hiçbir şey yok. Her şeyi yapmak onun elinde. Sözünü mutlaka yerine getirir. Hepimiz bunu böyle bu hakikati tam olarak yerine oturtup eğer ben Allah'a ulaşamıyorsam bunun arkasında başka birisi yok. Ben varım. Ben kendime düşen görevi yerine getiremediğim için bu hedefe ulaşamıyorum. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette Allah-u Teala'nın sözü açık ve kesin. Ne istiyor? İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın da ermiş evliya olsun ve bunu o kadar kolaylaştırmış ki sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah bunu desin de yaptırmasın, gerçekleştirmesin. Söz konusu olabilir mi sevgili kardeşlerim? O Allah, kainatın sahibi, her şeyin sahibi, dilediği her şeyi anında gerçekleştirir. Öyleyse hepimiz hedeflerimize ulaşamıyorsak hatayı başkalarında aramayalım. Hata bizdedir. Allah-u Teala'nın emirlerini en güzel standartlarda gerçekleştirerek hedefimize varmaya çalışalım. O zaman şarkıyı beraber söyleriz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz, Ben de o eski Allah dostları gibi biri olmak istiyorum. Bu mümkün mü muhterem efendimiz? Aydınlatırsanız sevinirim muhterem efendimiz.
0: Mümkün tabii. Hacet namazını kılacaksın ve Allah'tan mürşidini soracaksın. O mürşide ulaşıp tabi olacaksın. Veya o mürşidin senin bulunduğun bölgede bulunan bir vekiline tabi olacaksın. İkisi de geçerlidir. Çok da kolay bir şey. Çok mu kolay yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsun? Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bulgaristan konferansından bir misafirimiz. Allah katında din İslam'dır. İslam teslim olandır buyurdunuz. Bu Hristiyanlık ve Musevilik de İslam mıdır muhterem efendimiz?
0: Hz. Musa da bir peygamberdi. Hz. İsa da bir peygamberdi. Nasıl Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberse onlar da peygamberdi. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Konferansı'ndan bir misafirimiz. Zikire olan sevgimizi nasıl artırabiliriz ve daha fazla nasıl zikredebiliriz muhterem efendimiz?
0: Merdivenleri yavaş yavaş çıkarak. Zikir seviyenizi dakikayla yavaş yavaş arttırın. Hızlı bir arttırmayla hedefe gitmeye kalkarsanız sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Onun için zaten davranışlarınız bunu size gösterecektir. Hangi seviyede en uygun yükselişe geçebiliyorsunuz? Bunun manası hangi seviyede en uzun standartta zikriniz artıyor? Yani geçen zaman parçasının uzaması sizin lehinizedir. O seviyede kalacaksınız bir süre. Ancak ondan sonra bakacaksınız ki artık daha üstünde yapabiliyorsunuz. O zaman daha üst seviyede zikredeceksiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun konferansından bir misafirimiz. 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde yaşanan İslam ve mutluluk bugün neden yaşanmıyor muhterem efendimiz?
0: İnsanlar Allah Teala ile olan ilişkilerini azalttıkları için. Sevgili kardeşlerim, insanların bir kısmı hala Allah ile en güzel ilişkileri devam ettiriyor. Her an Allah ile konuşabilen insanlar etrafımızda mevcut. Ayıp olmasın söyleyeyim, bunlardan bir tanesi de biziz. Her an Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki onunla konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan konferansından bir misafirimiz. İnsanlarla olan ilişkilerimizde Allah'ın rızasını kazanmak için nelere dikkat etmeliyiz muhterem efendimiz?
0: İnsanları yüceltmeye çalışın. İnsan vardır, başka insanlara alçaltarak onları sıkıntıya sokarak onlardan üstün olduklarını ispat etmeye çalışırlar. İşte hayattaki yapabileceğiniz en büyük yanlışlık budur. Çünkü böyle bir davranış biçimi hiçbirinizi Allah'a yaklaştıramaz. Ama ne zaman başkalarına yardım ederek o hedeflere ulaşmak isterseniz Allah-u Teala'dan da yardımı mutlaka alırsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Elbette inşallah Allah razı olsun. Hepiniz için dua ediyoruz sevgili kardeşlerim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte görüyorsunuz Allah Teala bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Konumuz beşeri münasebetler. Yani yeni Türkçesiyle davranış biçimleri. Bildiğiniz gibi biz insanlar tek başımıza yaşayamayız. Bütün ihtiyaçlarımızı temin etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse her zaman başkalarının vücuda getirdiği bir şeylere daima ihtiyaç duyarız. İşte herkesin ihtiyaç duyduğu şeyi alabilmesi için para çıkmış, devreye girmiş. Herkes elindeki parayla başkalarının yaptığı, vücuda getirdiği ama kendisinin ihtiyaç duyduğu şeyleri satın alıyor. Belki o da bir şeyler yapıyor, o da başkalarına satıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde İsteseniz de, istemeseniz de başka insanlarla bir şeyleri paylaşmak mecburiyetindesiniz. Toplum, yani cemaat, Türkçemize girdiği standartlarda toplum daha geniş bir kavram ifade eder. Cemaatlerin hepsinin toplamıdır. Cemaat deyince gruplar akla gelir. Nakşi cemaati, Kadiri cemaati, Mevlevi cemaati gibi. Bizler toplumun her birimiz bir parçasıyız. Toplum insanlardan oluşur. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Sevgili kardeşlerim, toplum hayatı iki ayrı cephede mütalaa ediliyor. Birbirine kızgın insanlar, dargın insanlar, birbirine kavgalı insanlardan oluşan bir toplum. Birbirini seven, birbirini sayan, birbiri için yaşayan bir toplum. İşte bu iki ayrı muhtevadan Allah-u Teala'nın Kur'an'daki emri bizi bir seçime götürüyor. Biz başkaları için yaşayan bir toplum olmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva davranış biçimlerinin özünü teşkil eder. Tap noktasını teşkil eder. Zirvesini teşkil eder. Unutmayın, eğer cemaat halinde yaşıyorsak, başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindeysek, o zaman aramızda mutluluğu oluşturacak olan bir dostluk kurulmalıdır. Bu yoksa, insanlar düşman kamplara ayrılmışsa, birbirini sevmek yerine birbirinden nefret ediyorlarsa, bu Osmanlı adabına yakışmaz. Ne yazık ki asırlarca dünyaya örnek olan Osmanlı'nın bütün
adabı, bütün usulleri yok edilmiştir. Açık söylemek mecburiyetindeyiz. Toplumumuz dejenere olmuştur. Asli unsurlarını ecdadından gelen o muhteşem Osmanlı ahlakını toprağa gömmüşüz sevgili kardeşlerim. Davranış biçimlerimiz, artık başkalarını seven davranış biçimleri hüviyetinde değil. Hep başkalarından kendilerini kıracak davranışlar alan insanlar, başkalarını kırmanın normal bir şey olduğunu zannediyorlar. En azından içlerindeki intikam duygusu, kendisine kötü davranan kişiye kötü davranmak mecburiyetini doğuruyor. Sevgili kardeşlerim, hayat başlar ve biter. Hayat devam ederken birçok yeni doğan devreye girer. Ve kesintisiz olarak ölenler ve doğanlar standartları içinde hayat devam eder. Bir taraftan insanlar ölürken öbür taraftan da doğarlar. Bir kısmı doğarken bir kısmı ölür. Sevgili kardeşlerim, dünya bir geçit yeridir. Marifet, dünyada verilen bu gezegende yaşarken başka insanların kalbini kırmamaktır. Onları yaşadıkları dizaynı sevdirmekle mükelleftirler. Onların Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, hamd ediyorum, şükrediyorum ki beni böyle bir toplumda yaratmışsın. Herkes beni seviyor. Ben de herkesi seviyorum. Ne kadar güzel bir hayatım var. Allah'ım, bu kadar güzel bir hayata bağışladığın için sana sonsuz hamd ve şükrederim diyebileceği bir toplum standardını Osmanlı'dan bu tarafa kaybetmişiz sevgili kardeşlerim. Dünyaya örnek olan Osmanlı davranış biçimleri artık yok. Herkesin birbirini kırdığı, birbirine düşman olduğu, birbirine zarar verdiği bir toplum düzeni. Sevgili kardeşlerim, yazık değil mi? Ne uğruna böyle olmuşuz?

Bütün dünya Osmanlı'ya hayrandı. Osmanlı ülkeler fethetti. Onları sömürmedi. Osmanlı o ülkelere kervansaraylar yaptı. Timar ve Zahmet isimli iki grup yaşam biçimi oluşturdu. Her ikisi de yabancı ülkelerde fethedilen toprakların idaresiyle alakalıydı. O toprakları koruyacak askerler de yine oradan oluşurdu.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı adat denilen bir müessesenin tamamen sahibiydi. Öyleyse

Osmanlı'nın hangi sistemine baksak bugün kaybettiğimiz bir değerin vaktiyle yerlerine oturtulduğu ve yaşandığı izlenimine ulaşırız. Sevgili kardeşlerim, esnaf ve zanaatkarlar, bir kişi mürşidine tabi olmadıkça onu çırak olarak kabul etmezlerdi.

Kahve olması, usta olması daha üst seviyede bir dizaynı gerektirirdi.

Herkes namazını kılardı. Kimseye zorla namaz kıldırılmazdı. Ama toplumun her ferdi namaz kılmazsa bunun Allah'a karşı bir davranış biçimi olacağının şuurundaydı. Doğruluk öyle bir yerleşmişti ki hiçbir esnaf ayıplı mal satmazdı.

Bir İngiliz tüccarı Osmanlı'dan mal almaya geliyor. Osmanlı gösteriyor kumaşları. Ama bir tanesini atlıyor. O İngiliz tüccarı diyor ki o kumaşın fiyatı ne? O kumaşın fiyatı diğerlerinden ucuz. Ama kalitesine bakıyor. İngiliz tüccarı anlıyor kumaştan. Kumaşın kalitesi ötekilerden üstün ama fiyatı düşük. Ama diyor sana bunu satmam. Niçin satmazsın diyor. Ben diyor senin malını almak için geldim buraya. Bak bu kumaşları satın aldım. Bunun fiyatı daha düşükse ben kalitesini anlıyorum. Bu malın kalitesi ötekilerden daha yüksek. Diyor ki Osmanlı satıcı yüksek. Doğru diyor. Kalitesi yüksek ama bunda defa var diyor. Bunda hata var diyor bu kumaşta. Bu kumaş ayıplı kumaş diyor. Ben diyor bu kumaşı sana satamam. Ve İngiliz'in ben bu kumaşı mutlaka almak istiyorum demesine rağmen kumaş ona satılmıyor. Neden satılmıyor? Çünkü İngiliz kendi ülkesine gidecek veya başka ülkelere gidecek. Böyle bir alternatifin de var olduğunu düşünelim. Ve Osmanlı'nın o meşhur kök boyasıyla boyanmış olan, asırlar boyunca değişmeyen renkli kumaşını başkalarına satacak. Defo belli olduğu zaman Osmanlı dışarıya defolu kumaş satmış olacak. Böyle ince düşüncelerin sahipleriydi esnafımız. Sevgili kardeşlerim, öğle namazının ezanı okundu mu hiç kimse dükkanda kalmazdı. Hiçbir dükkan devam etmezdi. Her mahallede mutlaka camiler vardı. Ve ezan okunduğu anda müşteriler de satıcılar da hepsi beraber camiye dolanlardı. Camiler alabildiğine doluydu. Hiç boş kalmazlardı. Herkes bilirdi ki beş vakit namaz farzdır ama yedi vakit kılmaları daha eftaldir. Ve beş vakti mutlaka ezan okunur okunmaz gidip kılarlardı. Diğer iki vakti de ya dükkanlarının bir köşesinde kılarlardı ya da camiye yakın olanlar camiye gidip kılarlardı. Her zaman caminin içinde namazlar kılınırdı. Sevgili kardeşlerim, çalışmalar sırasında zikretmek asıldı. Ya sessiz zikir yapılırdı, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yaparak iş yapılırdı. Mesela bakırcılar bakılırdı döverken Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye döverlerdi. Kapalı çarşıdan geçerken o sesler hala kulağımda çınlar çocukluğumda. Biz o günleri yaşadık sevgili kardeşlerim. Her bakırcı dükkanının içinden bakıra her vuruşlarında mutlaka Allah kelimesi gelirdi. Farklı bir toplumduk. Kimsenin kimseyi aldatmak istemediği bir toplum. Hesabın insanlara verilmeyeceğini, asıl hesabın Allah'a verileceğini herkes en bilinçli şekilde kalplerine yerleştirmişti.
ve söylediğimiz gibi ayıplı bir mal satmaktan utanç duyarlardı. Davranış biçimleri dediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, onlardan ibret almamız lazım gelen o kadar çok şey var ki. Çağımızdaki bu kargaşa insanların dinlerini unutmuş, Allah'ı unutmuş, nefs tezkiyesi yapmadıkları cihetle nefslerindeki afetler dolayısıyla birbirlerine ters davrandıkları, şeytanın hakimiyetinde birbirini küstürdükleri, birbirlerine negatif etkiler ulaştırdıklarını müşahede ediyoruz. Biz burada uzaklardan, orada olanları televizyonlardan izlediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı hasretle yad ediyoruz. Nereden, nereye gelmişiz sevgili kardeşlerim? Hemen hemen hırsız girmeyen ev kalmamış. Osmanlı'da hırsızlık olmazdı. Herkes Allah sevgisi sebebiyle hiç kimsenin malına tamah etmezdi. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri deyince hazin hazin Osmanlı'yı hatırlıyoruz. Onlar bizim için en güzel örnekti. Çocukluklarımızda mahallemizdeki Muradiye Mahallesi'nde oturuyorduk. Herkesin birbirine yardım ettiklerini biliyoruz. Her şey o standartların içinde cereyan ederdi. Halk fakirdi. Çünkü henüz iş yerleri yeterli boyutta kurulmamıştı. Nüfus artıyordu ama onun artışına paralel bir şekilde yeni iş yerlerinin açılması gelişmiyordu. Yatırımlar hep devlet eliyle yapılıyordu.

Fakir düşmeye sebepsiz değildi. Osmanlı'nın harbi hayatı hep harplerle geçmişti. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri dediğimiz zaman bu devreye bir göz atmamız lazım. Artık herkesin herkese kötü davrandığı, insanların birbirini kavga ederek dövdüğü, hırsızlık yapmayan, bir evin kalmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yoldan gitmekte olan bir kadını her elinde çantayla gitmek durumundaysa, onun elinden uçan çantayı herkesin içinde yol kesenler gidip zorla alıp kaçmaya bile gerek kalmadan, gerek görmeden yollarına devam ediyorlar. Nasıl Osmanlı bu hale nasıl düştü? İşte bunun arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'tan uzaklaşma var. Allah'tan uzaklaşmışız. Ne olmuş? Cumhuriyetin onuncu yılında doğmuşum. 1923 Cumhuriyet, 1933'te doğmuşuz. Sevgili kardeşlerim, ilkokulun kütüphanesindeki kitaplar bize hep Allah'ın mevcut olmadığını ispat etmeye çalışan kitaplardı. İlkokulda bize hep Atatürk'ü öğrettiler. Öğretmenlerimiz hep Allah'ın mevcut olmadığı konusunda bize bir şeyler ispat etmeye çalışırlardı.

Se mi ricordo c'era un... Böyle bir devre geçirdik. Bir kanun çıkarıldı. Tekke ve zaviyeleri kapatma veya kapatma kanunu. Tekkeler, zaviyeler kapandı. Ve hala hatırlarım. İlkokulun birinci sınıfını okuduğumuz okul bir tekkeydi. Adı da Kediler Tekkesi'ydi. Kur'an öğreten insanlar yakalanır karakolda, iyice bir dayak çekildikten sonra serbest bırakılırlardı. Aynı kişi tekrar aynı şeyi yapardı. Gene yakalanırdı. Gene dayak atılırdı. Bunlar günlük olaylardı. Allah'a karşı bir savaş veriyordu ülke. Osmanlı'nın torunları için bu günlerin hazırlanması o günlerden başlar. İşte bugün bütün dünya üzerinde birbirine en çok düşman insanların mevcut olduğu ülke bizim ülkemizdir. Şeytan aramıza fit sokmuş. Sevgili kardeşlerim, partiler birbirine düşman durumdalar. İki taraf da bu vatanın evladı. Ama konuşmalarını dinlediğiniz zaman tüyleriniz ürperiyor. Nasıl bir öfke, nasıl hakaretamiz sözler. Biz neler kaybetmişiz sevgili kardeşlerim. O insanca yaşamımız, Osmanlı ahlakı, dünyaya nam salmış birbirine karşı olan nezaket kaidelerine riayet etmeleri. Kimsenin kimseye kin duymadığı, düşman olmadığı bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Gerçekten yedi düvele örnek olmuşuz. Hani öyle derler ya, öyle bir tabir vardır. Bu bizim mayamız sevgili kardeşlerim. Türk olmanın ve Müslüman olmanın bize getirdiği o en güzel davranış biçimleri dizisi. Asırlarca devam etmiş. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizi değiştirmek mecburiyetindeyiz. Biz şunu net olarak, kanun olarak bilmeliyiz ki biz başkalarını sevdiğimiz takdirde onlar da bizi sevecektir. Yoksa sevilmek hakkına sahip değiliz. Sevenler sevilir. Sizden nefret eden bir kişiyi de sevmeye çalışırsınız ama iç dünyanız devamlı reddedecektir. Ama eğer tasavvufu yaşıyorsanız, reddetse de sevmek zorundasınız. Onu yapabildiğiniz zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sizi sevmeyeni sevmeyi başardığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, eğer kendinizi
Başka insanları mutlu etmeye adarsanız, onların her birine verdiğiniz mutluluğun bir katını Allah Teala size verir. İki kat olarak kullanılıyor bu tabir. Onlara A kadar mutluluk verdiyseniz, onları A kadar mutlu ettiyseniz, herhangi bir kişi etrafınızdan size geri dönen 2A kadar mutluluktur. Allah Teala'nın sizin içinizde vücuda getirdiği mutluluk. O güzel davranış dolayısıyla o kişinin size minnet duyması ve sizin o minnet duyulsa da duyulmasa da sadece ona yaptığınız o iyilik sebebiyle, ona verdiğiniz o huzur sebebiyle Allah Teala'nın iç dünyanıza verdiği bir huzuru her zaman yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı bütün insanlar için bir mutluluk olabilir. Bütün insanlar için bir huzursuz yaşantı olabilir. Hayır, başkalarına dayalı olarak başkaları kaynağından çıkan bir mutsuzluk değil. Sadece kendinizden bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Siz başkalarına Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta bir davranış biçimleri dizisi sergileyemezseniz, onları sevemezseniz, onları mutlu edecek olan davranışları kendinize şiar edinmezseniz, onları mutlu etmeyi hedef ittihaz etmezseniz, o zaman onların mutlu olmadıklarını bir tarafa bırakıyorum. Ama siz mutlu olamazsınız. Mutluluğunuz başka insanlara mutluluk vermekten geçer. Birinci kapı başkalarına verdiğiniz mutluluktur. O kapıyı açtıktan sonra içeride ikinci kapı açılacaktır. O onların size geri dönen güzel davranış biçimleri olacaktır. Ama siz onlara mutluluk verdiğiniz zaman zaten onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak gibi bir büyük imkanın sahibisiniz. Onlar da size güzel davranışlarına geri döndükleri zaman sevgili kardeşlerim, o zaman mutluluğunuz kat kat artar. Artık dostluk kurulmuştur. Birbirini seven, birbirini koruyan, birbiriyle en güzel örnek münasebetler içinde olan bir toplum söz konusu olur. İşte Osmanlı. Bütün dünyaya örnek olan Osmanlı. Dünya üzerinde hiçbir millet bunu 7 asır devam ettirememiştir. Sevgili kardeşlerim, hangi ülkeye giderseniz gidin, orada insanları mutsuz göreceksiniz. Ama en çok mutsuz olan ülkelerden birisi bizim ülkemizdir. Ahlakın bu kadar bozulduğu bir ülke. Bazen düşünüyoruz sevgili kardeşlerim. Biz bu ülkede yaşayanlarsak nasıl Osmanlı'nın torunları olabiliriz? Bütün dünyaya mutluluğu, huzuru, güveni yaşatan bir Osmanlı. Ülkeler fethetmiş, oralara hep en güzel yapıları yerleştirmiş. Orada bırakmış. Camiler, kervansaraylar, muhteşem binalar, evler.
Sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı'ya hayranız. Hele şu andaki durumumuza baktıkça bu hayranlık daha da artıyor. Öyle bir kaynaktan gelen insanımız, sevgili kardeşlerim, nasıl bu kadar dejenere olabilir? Dünyada en az suç işlenen ülkeyken, dünyada en çok suç işlenen ülkelerden beşincisiymişiz. Nereden nereye gelmişiz sevgili kardeşlerim? Ne olur şimdi biz böyle bir konuyu başlattıktan sonra herkes bize baksa nasıl oluyor da kardeşlerimizin arasında bu kadar güzel bir ahenk var, bu kadar güzel bir anlaşma, sevgi, birbirine karşı saygı, toplum bir araya geldiği zaman bütün topluma yayılan bir mutluluk. Kavgaların, çekişmelerin bittiği bir nizam. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz? Sizler sebebiyle aranızdaki o güzel ilişkileri kurabildiğiniz için. Etrafınızdaki insanlara örnek olabildiğiniz için. Sevgi dolu bir dünyada yaşamayı karşılıklı birbirinize güzel davranarak başarabildiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu güzelliği bir ömür boyu yaşatmanızı diliyoruz Yüce Rabbimizden. Biz toplum ne kadar dejenere olursa olsun onlara hep örnek olmak

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgiyle ve hasretle. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte yine Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği paylaşıyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Allah istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Formülünü de vermiş bizlere. Demiş ki birbirinizi mutlu edin ki mutlu olasınız. Kim? Etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verirse kendisi de aynı miktarda mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey huzursa, mutluluksa, bu istikamette bir gayetin sahibi olmamız gerekirse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Onları mutlu etmek. Ve böylece bizim mutluluğu yaşamamız. Sevgisiz bir mutluluk İmkan dahilinde değil sevgili kardeşlerim. Sevgi olmadıkça insanlar arasındaki mutluluk oluşmaz. Öyleyse bu mutluluk hedefine giderken, mutlu olmak istikametinde bir gayretin sahibi olurken asli görevimizin başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak olduğunu bilmeliyiz. Sevmeliyiz. Sevdiğimizi ispat etmeliyiz. İnsanlar için Allah-u Teala'nın önerdiği hedef mutluluktur. Mutluluğun en güzel tatbikatı etrafınızdaki insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak şeklinde tecelli eder. Ve arkasında mutlak olarak sevgi faktörü yer alır. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Nefret varsa mutsuzluk mutlaka vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefreti kalbimizden sildim, atalım. Sevelim insanları. Sevelim ki onlar da bizi sevsinler. Sevelim ki onlar bizim onlara karşı olan bu sevgi dolu tutumumuzdan mutluluk duysunlar, mutluluğu yaşasınlar. Sevelim ki onların yaşadığı bu mutluluk sebebiyle bize davranışları da bize mutluluk verici standartlarda tezahür etsin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğa açılan bir yoldur. Sevgili kardeşlerim, eğer en kısa şekilde olayı düşünürsek, sevelim, sevilelim şeklinde tezvir tecelli eder. Sevgili kardeşlerim,
Onlar bizi sevsin de biz ondan sonra ancak onları severiz. Yoksa sevmeyiz tarzında bir düşünce sistemi şeytanın insanların nefsine hitap ederek onları mutluluktan uzaklaştırmasının en büyük sembolüdür. Sevgili kardeşlerim, onlar bizi sevmeyecek. Biz onları seveceğiz. Onların bizi sevmesini beklemeyeceğiz. Biz onları onların bizi sevmesinden daha evvel seveceğiz ki onlara sevgi kapılarını açmak imkanı verelim. Hatta imkanın ötesinde ihtiyacını verelim. Bir insan sevildiğini anlarsa, karşısındakinin davranışlarının kendisini ne kadar sevdiğini açığa koyan standartları onları sevmeye ulaştıracaktır sevgili kardeşlerim. İşte şimdi sizlerle sevgili kardeşlerimizle beraberiz. Sevmenin o üst seviyeli kanatlarında sizlere sevgili kardeşlerimiz sizleri çok ama çok seviyoruz diye kalbimizden seslenmek imkanına hamdolsun ki sahibiz. Bu kalbimizin dizaynını açıkça izhar etmektir, ortaya koymaktır. Allah Teala ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bize sevmeyi öğretti. Madde bir, nefreti kalbimizden söktü, çıkardı. Bize kızanlar olabilir. Bizden nefret edenler olabilir. Olsun, biz onlara kızmayız sevgili kardeşlerim. Biz onlardan nefret edemeyiz. Bu bizim için imkansız bir şey. Allah Teala kalbimize kini, nefreti koymuyor. Ona kapıları kapatmış durumda. Öyleyse bizim için kin duyulacak, nefret duyulacak insan yoktur. Ha, bize kötülük eden insanlar olabilir. Ama bu hiçbir zaman bizim onlardan nefret etmemize sebebiyet veremez. Bizden nefret eden insanlar. Onlardan da biz nefret edemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın bu dizayna sahip olan bir insanda imkansızdır. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti kalbimizden döküp aldı. Zikrimiz arttıkça daimi zikirden evvelki devrede kalbimizdeki nefret atıldı, atıldı, atıldı. Şimdi artık yok sevgili kardeşlerim. Bizden nefret edenler olabilir. Bize kızanlar olabilir. Ama biz onlara kızamayız. Biz onlardan nefret edemeyiz. Bizim için onlara bizden bir kötülüğün sadır olması da mümkün değildir. Biz Allah'ın tasarrufundayız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu her zaman onun gerçekleştirebileceği bir ortamı ifade eder. Nerede olursa olsun insan genel standartlarda yalnız değildir. Mutlaka başka insanlarla beraberdir. Başka insanların yaptığı birçok şeye ihtiyacı vardır. Onların hazırladığı gıda maddeleri, onların hazırladığı
kıyafet, giyim, her türlü ihtiyacın karşılanması. Her açıdan başkalarına muhtacız. Var mı muhtaç değilim diyecek olan bir kişi? Bir elbise için kumaş almak mecburiyetindesiniz. Onu terziye götürüp diktirmek mecburiyetindesiniz. Ya da hazır bir elbiseyi satın almak mecburiyetindesiniz. Üçünde de birileri var. Onlar o işle meşgul olan insanlar. Size göre elbiseler hazırlamışlar. Herkese göre. Siz de size göre olanı gidip seçip giyiyorsunuz. Ama onlar o elbiseyi yapmasaydı, siz bir terzi değilseniz yapabilir miydiniz? Burada evet cevabını vermek mümkün değil. Onun için insanlar çeşitli meslek gruplarına ayrılmışlar. Çalışıyorlar. Kendi ürettiklerini satarak, ihtiyaçlarını satın almak imkanının sahipleri olarak. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva içerisinde hayatımızın en güzel standartlarda devam edebilmesi bizim etrafımızdaki insanları sevebilmemize bağlı. Seversek onları mutlu etmek gibi bir hedefin otomatik olarak sahibi oluruz. İnsan sevdiğini mutlu etmek ister. O zaman bu istikamette harekete geçeceğiz demektir. Onlar da güzel davranışlarının karşılığını sevilmek olarak almış olacaklardır. Peki nefrete gelelim. O nasıl bir şey? Sevgili kardeşlerim, seven insan Allah'ın kontrolündedir. Nefret eden insan şeytanın kontrolündedir. Allah'ın dostları eğer daimi zikre ulaşmışlarsa nefret adı verilen müessese onların kalplerinde bütünüyle yok olmuştur. Öyleyse onlar sadece severler. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir merdiven basamağı devam eder gider. Ama sevgi hayatlarının temel unsurudur. Nefrete yer bırakmazlar. Ellerinde mi? Kim daimi zikre ulaşırsa bu otomatik olan bir sistem olarak o kişi de tezahür eder. O kişi nefret edemez. Ona kötülük edenler olabilir ama o onlardan nefret edemez. Ona kötülük edenler olabilir ama o onlara kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Biliniz ki Allah'ın dostları, nefslerin afetleri Allah-u Teala tarafından adım adım alınmış olan daimi zikrin sahipleri sadece severler, nefret etmezler, sadece iyilik ederler, kötülük etmezler. Ne zaman bir kötülük ettiği iddiası ortaya çıkarsa o bir iftiradır. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah tarafından bilinir. Kim Allah'ın tasarrufundaysa, o bütün yaptıkları Allah'a ait olan birisidir. Allah onun sahibidir. Allah onu yönlendirendir. Allah onu yaşatandır. Allah ona her şeyi yaptırandır. İşte tasarrufta olmak,
kendisine her şeyin, her davranış biçiminin her saniye Allah tarafından yaptırıldığı bir hüviyeti yaşamaktır. Mutluluk mu? Bu mutluluğun şahikasıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, sevgi deyince ne düşünürsünüz? Nefret deyince ne düşünürsünüz? Birbirinden ne kadar ayrı iki şey. Birinde insan karşısındakine acaba ben ona ne yaparım da, nasıl bir davranışta bulunabilirim de onu her an mutlu edebilirim tarzında bir düşüncenin sahibi olarak hayatını dizayn eder. Ama nefretin sahipleri için durum öyle değildir. Onlarda da her an bir intikam arzusu, her an başkalarını huzursuz etme konusunda bir iç dünya talebi söz konusudur. Çünkü onlardan böyle bir davranış biçimi görür her an. Nefsindeki afetler de bunlara mutlaka cevap vermek ister. Bir kişi her zaman bir intikamın peşindedir. Netice ne olur? İntikamını aldığı zaman karşı tarafa açık bir şekilde bir kötülük etmiştir. Mutlaka bunun huzursuzluğunu Allah-u Teala ona yaşatır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk aynasına baktığımız zaman orada insanları huzursuz eden faktörlerin devre dışı kaldığını tespit edersiniz. Mutlu olan bir insan, eğer bu açıdan bakılırsa, başkalarını mutlu eden insandır. Başka türlüsü de mümkün değil ki sevgili kardeşlerim zaten. Başkalarını mutsuz eden bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Onun öfkesi, kini, düşmanlığı negatif faktörlerde, negatif olanlarda başkalarını rahatsız etmek sonucuna ulaştırır. Böyle bir olay tahakkuk ettiği zaman da rahatsızlığı veren kişinin azap duymaması mümkün değildir. Sistemler otomatik olarak çalışır. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Kime ne kadar huzursuzluk verirseniz, o kadar huzursuzluğu Allah Teala size de mutlaka yaşatır. Ama kime ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, aynı mutluluğu da Allah Teala size ulaştırır. Allah bu açıdan bir aynanın sahibidir. Ayna. Ne kadar kötülük, o kadar huzursuzluk. Ne kadar iyilik, o kadar mutluluk. Başkalarını bir insan ne kadar üzerse, kendisi de o kadar huzursuz olur. Başkalarını bir insan ne kadar mutlu ederse, kendisi de o kadar mutlu olur. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele gitmesi Allah-u Teala'nın temel emridir. Niçin böyle emrediyor? Çünkü davranış biçimlerinin sahibi olan insan başkalarını mutlu etmeli ki onlara verdiği mutluluğun karşılığını mutluluk olarak yaşasın.
Şeytan bu istikamette korkunç bir imkanın sahibidir. Öfkelenen bir insan çoğu zaman ölçüyü kaçırarak başka insanları üst seviyede rahatsız edici davranış biçimlerine girebilir. Böyle bir köleliğin onu ne kadar Allah'tan uzaklaştırdığını o anda fark edemeyebilir. Sevgili kardeşlerim, konunun çerçevesini çizdiğimiz zaman ya nefretin hakim olduğu bir dünya ya da sevginin hakim olduğu bir dünya görürüz. İşte bizim hepinize Allah'ın bize öğrettiği ilim çerçevesindeki tebliği odur ki seviniz. Nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyin. İnsanlar için Allah Teala mutluluğu açık bir şekilde hedef göstermiş. Bunun birincil tarafı böyle bir insan etrafındaki insanları mutlu etmek suretiyle Allah adına görev yapmış olur. İkincil tarafı her güzel davranışın arkasından Allah Teala ona da aynı güzelliği yaşatacağı için, mutluluğu yaşatacağı için her an mutlu olması. İşte böyle bir kapıdan girerek, kapıdan çıkarak yola çıkan bir insan, kapıdan girerek yeni bir dünyaya ayak atan veya kendisine ait olan kapıdan çıkarak başka insanlara ulaşan ama onları mutlu etmek hedefine dayalı bir dizayn içerisinde hayatını tanzim eden bir insan. Bu insan mutludur sevgili kardeşlerim. Her an onu düşünüyor. Acaba ben ne yaparım da insanları mutlu edebilirim? Ne yaparım da evimdekileri mutlu edebilirim? Ne yaparım da etrafımdaki insanları mutlu edebilirim? Ondan başka insanları kıracak olan, onları zarar edecek olan davranış biçimleri gelmez. Allah onları engeller. E peki ama başka insanlar ona kötülük ediyorlar. Olabilir. Onlar o kötülükleri yapmaya devam edeceklerdir. Ama öyledir diye onlar ona kötülük ediyorlar diye onun da o insanlara kötülük etmesi gerekmiyor sevgili kardeşlerim. İşte bunu yapmamanın ötesinde, kötülüğe karşı kötülük yapmamanın ötesinde kim her fırsatta kendisine kötülük edenlere iyilik ediyorsa, İşte mutluluğu yaşayanlar onlardır sevgili kardeşlerim. Başka insanları mutlu etmek bir insana mutlak surette mutluluğu yaşatır. Allah Teala burada mutluluk oranını yüksek tutuyor. Hedefi herkesin birbirini mutlu etmesini sağlayarak kendisine en yakın hüviyette yarattığı insanı mutlu kılmak.
sevgili kardeşlerim, denge kainattaki asli unsurdur. Hani bir söz var ya, ne kadar küfte, o kadar ekmek diye. Ne kadar kötülük varsa o kadar da iyilik var. Ne kadar derecat kaybettiren olay varsa bir o kadar da derecat kazandıran olay var. Öyleyse Allah'ın dostları ne yapar? Başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunur. Ne olur? Başkaları mutlu olur. Ama onları mutlu ettiği için bu kişi derecat kazanacaktır. Onları mutlu ettiği için kendisi de mutlu olacaktır. O zaman başkalarını huzursuz eden insanların neden sinirli oldukları, neden huzursuz oldukları, neden sıkıldıkları belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse Allah'ı devre dışı bırakamaz. Allah-u Teala herkesle aynı anda meşgul olur. Aynı anda herkesle meşgul olur. Bütün bir kainatın idaresi ondadır. Her şeyin sahibidir. Her an her şeye müdahale etmek yetkisinin sahibidir. Belki de insanların aklına iyi öyleyse çok kolay. Herkese en güzel davranışlarda bulundursun. Bu iş bitsin tarzında bir düşünce gelir. Hani ne oldu insanların serbest iradesi? Böyle bir şeyin gerçekleşmesi, onların serbest iradesinin yok olması, bir takım kuklaların ortalıkta gezmesi şeklinde tecelli eder. Allah Teala öyle olmasını istemiyor. Bu sebeple insanlara nefsi vermiş, %100 afetlerle dolu, insanların ruhundan üfürmüş, %100 hasletlerle dolu. Denge, tamam. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerindeki asli unsurlar, başkalarıyla olan ilişkilerinde onlara iyilik etmek veya başka bir ifade kullanalım, onları mutlu etmek istikametinde ifade edilebilir. Tersi de onları mutsuz etmek istikametinde kullanılabilir. Öyleyse insanın davranış biçimleri dizisine baktığımız zaman başka insanları mutlu etmek veya başka insanları mutsuz etmek herkes için mümkündür. Bu onların da yaptıkları davranış biçimi neticesinde mutlu veya mutsuz olmalarına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit. Öyleyse mutlu olmak mı istiyoruz? Başka insanları mutlu edelim. Her birine verdiğimiz mutluluk kadarını Allah-u Teala bize de yaşatacağı için, kanunu bu olduğu için her an mutluluğu yaşayan bir insan olmamız mümkün olur. Ama bu bizim davranışlarımızın neticesidir. Başkalarının davranışlarının bu açıdan güzele döndürülmesi gene aynı standartlara bağlıdır. Biz başkalarına en güzel davranışlarla davranırsak genel anlamda onlardan da bize güzel davranışlar geri döner. Konunun normali bu. Ama her insan normal değildir. Sizin iyilik yaptığınız insanlar olabilir ki size kötülük ederler. Hiç tanımadığınız insanlar olur ki size kötülük ederler. Olabilir mi? Elbette olabilir sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda kötülük edenleri affedebilmek birinci merhaledir.
Kötülüğe karşılık hiçbir şey yapmamak, böyle kötülüğün sahibini kendi günahıyla baş başa bırakmak, bunun manası. İkinci davranış biçimi kötülüğe karşı kötülük. Buna da hak var mı? Var sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'e de kısas adlı bir hüviyet kazandırmış. Size yapılan kötülüğün aynını bir başkasına yapmak imkanını Allah-u Teala vermiş insanlara. Bunun adı kısas. İşte kısasın uygulanması bir insanın intikamını alması demektir. Ve adaletin de gerçekleşmesi manasına gelir. Ama ya Allah'ın dostları? Onlar kötülüğe karşı kötülük yapmazlar. Onlar kötülüğe karşı tarafsız kalmanın, bundan etkilenmemenin ötesinde kötülüğe karşı iyilik yapmaya çalışanlardır. Ama neticede mutlu olan onlardır. Kendilerine kötülük edenlere de iyilik etmek onların temel unsurlarıdır. Ellerinden gelirse mutlaka bunu gerçekleştirirler. Bu neyi sağlar? Bu onların mutluluğunu sağlar sevgili kardeşlerim. Kötülüğe karşı kötülük bir intikamın alınmasıdır. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak ondan daha üstün bir davranış biçimidir. Kendisine kötülük yapıldığında derecat kazanmıştır. Ama aynı davranışta bulunmadığı için onu kaybetmemiştir. Derecatı kazanmıştır. Allah yolunda sağlam bir adım atmıştır. Biliyorsunuz ki bizi cennete koyan şey kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse konular birbiriyle yakından alakalı. Öyleyse daha güzeli var mı? Var. Kötülüğe karşı kötülükten güzel olan, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamaktan da güzel olan, kötülüğe iyilikle karşılık vermektir. Size kötülük yapan bir insana, siz bir güzel davranışla cevap verirseniz, sanki size bir kötülük yapılmamış da bir iyilik yapılmış gibi, ona siz bir güzel davranışla, güzel bir davranışla, onu mutlu edecek bir davranışla karşılık vermeyi başarırsanız, çok kuvvetli bir ihtimalle bir dost kazanırsınız sevgili kardeşlerim. O sizi daha yeni tanıyorsa, tanımıyorsa, yaptığı kötülüğe karşılık sizden gelen güzel bir davranış biçimi, onu mutlu kılabilecek olan bir davranış biçimi, onu başlangıçta belki şaşırtacaktır. Ama eğer münasebetiniz devam ediyorsa, sizden gelenlerin daima onu mutlu edecek istikamette tezahür ettiğini, onun tespit etmesi demek, kendi standartlarının dışında insanların da bu dünya üzerinde Allah'ın dostları olarak mevcut olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu onu düşündürecektir. Nasıl oluyor da ben şimdiye kadar kime kötülük ettiysem ondan da kötülük gördüm.
Hatta daha fazla kötülük edenlere de rastladım. Ama şimdi öyle birisi çıktı ki karşıma, ben ona kötülük ediyorum. Ama o bana kötülük etmiyor. O bana beni hoşnut edecek, beni mutlu edecek davranış biçimleriyle karşılık veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun anahtarı. Kapıyı açtınız, içeri girdiniz. Öyleyse çözüm kolay mı? Elbette kolay. Size kötülük edenlere de siz en güzel davranışlarla cevap verip onları bu davranışınızla mutlu ederseniz, onlar sizinle birlikte güzelliği yaşayacak olanlardır. O zaman ne olur? O zaman onlar da mutlu olur. Siz de mutlu olursunuz. Ve onlara belki ömürleri boyunca unutamayacağı güzel izlenimler bırakırsınız. Sizinle beraber olmanın huzurunu yaşayan o insanlar hakkınızda hep güzel şeyler düşüneceklerdir. Sizi seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, seviniz ve başkalarını mutlu etmeye çalışın. Siz başkalarını mutlu etmek istikametinde ne kadar ilerlerseniz, ne kadar gayretinizi artırırsanız, kendi mutluluğunuzu o ölçüde artırmış olmakla kalmazsınız. Etrafınızdaki insanları da mutlu eden bir vasıf sahibi olursunuz. Bu ise Allah-u Teala'nın en çok değer verdiği hüviyettir. Çünkü siz o takdirde iyiliğe karşı iyilik eden bir insansınız, tamam. Ama kötülüğe karşı da iyilik eden bir insansınız. Bu ikinci tamam çok daha ötede bir mana ifade eder. Allah-u Teala'nın istediği budur. Hepinizin size yapılan, sizlere yapılan kötülüklere karşı en güzel davranışlarla cevap vererek sahip olduğunuz Allah'a yakınlığı onlara da ispat etmeniz. Bir tarikat mensubu olmak bir insana çok şeyler kazandırır sevgili kardeşlerim. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. Hem de bu mutluluk başkalarını mutlu etmek suretiyle kazanılan, başkalarının mutluluğunu da muhtevasına alan bir mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bunu hep asli unsur olarak değerlendirmelisiniz ve sadece sevmelisiniz. Sizin defterinizde nefretin ismi bulunmamalıdır. Nefret size yaklaşamamalıdır. İşte Allah'ın dostları nefretin kendilerine ulaşamadığı sevgi fedaileridir. Onlar sevmek için yaşarlar, nefret etmezler. Kendilerine kötülük edenlere de kızamazlar. Onlara kötülük edemezler. Onlar sadece severler. Ve böyle olduğu için, onların kalpleri sadece sevgi dolu olduğu için, insanların onları yanlış anlaması da, onlara haksız ithamlarda bulunmaları da, onları çok fazla rahatsız edemez. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları başkalarını mutlu etmek üzere yaratmıştır. Ki o mutluluğu yaşayanlar da başkalarını mutlu etsinler. Şu dünyadaki bütün insanlar eğer başkalarını, diğerlerini mutlu etmek için yaşasalardı ne olurdu? Yaşasalardı bu dünya bir cennet olurdu. Sevgili kardeşlerim, böyle olanlar, başkalarını mutlu etmek için yaşayanlar, biliniz ki dünyadaki en mutlu insanlardır. Çünkü Allah Teala'nın kanunu odur ki mutluluk veren mutlu olur. Mutlu kıldığından, mutlu ettiği kişiden daha fazla mutlu olur. Yeter ki onun niyeti diğer kişiyi, diğer kişileri, etrafındaki insanları mutlu etmek olsun. Öyleyse Allah'ın indinde muhteşem bir olayla karşı karşıyasınız. Allah garanti ediyor. Siz mutlu etmek için çalışın. Biz sizi o mutlu etmek için çalıştığınız insanın mutluluğundan çok daha fazla mutlulukla teçhiz ederiz. Mükafatlandırırız da diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Eğer siz birileriyle konuşuyorsanız, onları mutlu edecek olan güzel şeyler söyleyebiliyorsanız, hedefiniz onları mutlu etmekse, o zaman Allah Teala size de ona yaşattığınız mutluluğun aynını verir. Yetmez. Ruhunuzla nefsinize huzur verir. Öyleyse hem siz hem de nefsiniz Allah-u Teala'dan mükafat alırsınız. Etrafınızdaki bir kişiye verdiğiniz mutluluğun bedelidir bu. Ama ikinci bir kişiye de aynı mutluluğu verdiğinizi düşünelim. Allah-u Teala tekrar iki katını size verecektir. 10 kişiyi mutlu edin. 20 katını versin Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar açık ki insanlar şeytan tarafından devamlı telkin aldıkları için yapmaları lazım gelen şeyin tam tersini yaparlar. İnsanlar kendilerini saysın isterler. Kendilerine hürmet etsin isterler. Kendilerini sevsin isterler. Asıl arkasında yatan maksat başkalarından üstün olduklarını onlara ispat etmektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları hep buralar avlar. Herkes de az çok vardır bu duygu. Başkalarından üstün olmak isteği. Bir gün Allah'ın dostu olacaksınız. O zaman göreceksiniz ki siz ne kadar başkaları için olursanız Allah Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ne zaman kendiniz ön plana geçerseniz o zaman mutluluğu yakalayamazsınız. Kendinize bir pay çıkarmak istiyorsanız, insanlar beni saysın, bana hürmet etsin diye bir davanın arkasına düşmüşseniz, o zaman ne insanlar size saygı duyar, ne de siz bu sebeple hedefinize
ulaşabilirsiniz. Belki nefret edilen bir kişi olursunuz. Başkalarını her davranışınızla size saygı göstermeye icbar ettiğiniz için, mecbur ettiğiniz için. Arkasında ne var? Nefsinizin kibir afeti. Arkasında ne var? Nefsinizin gurur afeti. Başkalarından üstün olma talebi. Sevgili kardeşlerim, sevin ki sevilesiniz. Ancak sevenler sevilir. Genel tercih bu istikamette. Eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlara sevginizi belli ederseniz, onlar da sizi mutlaka seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah en azdan en çoğa kadar bütün insanları sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar mutlaka insan olarak yarattığı herkese karşı bir nebze sevgisi vardır. Siz Allah'ı seviyorsanız başkalarını da sevensiniz. Sevensiniz dediğimiz zaman Allah'ı sevmek mutlaka başka insanlara sevgiye götürür insanı. Başka insanları severseniz onlar da sizi sever. Sevginin bedeli sevgiyle ödenir. Öyleyse sevin ki sevilesiniz. Mutlu edin ki siz onları mutlu ederken aldığınız hazla mutlu ettiğiniz kişiden çok fazla, çok daha fazla mutluluğa alışırsınız. Ayrıca o kişi bunun altında kalmayacaktır. O da sizi mutlu edecek olan bir davranış biçimi mutlaka sergileyecektir. Bu size iki kat sonuç sağlar. Başka insanları mutlu ederken duyduğunuz saadet, onların mutluluğu için çalışırken duyduğunuz saadet, huzur, sizin mutluluğunuzun temel sebebidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bir de bizim gözlüklerimizle bakın bakalım ne göreceksiniz. O zaman siz de bazen haykırmak geçer içinizden. Ne kadar mutlu olduğunuzu. Sevgili kardeşlerim, dostluk varken, huzur varken, neden mutluluğu ve huzuru yaşamak değil de nefret etmek? Ve tabii her nefretin arkasından mutlaka huzursuzluk gelir. Çünkü kimden nefret ederseniz o da sizden nefret eder. Ve de sizin ona yapacağınız her kötü davranışın karşılığı size o kişi tarafından ödenmeye çalışılır. Yani o da size ona yaptığınız hakaretin, ona, onun üzerinde oluşturduğunuz nefretin bedeli size ödenir. İki tarafta kaybedenlerden olur. Hem kendinize hem karşınızdaki insana kazandırmak istemez misiniz? O zaman sevin. Sevginin
odada yoktur. Ne kadar çok severseniz o kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki kanunu koymuş Allah Teala, seven sevilir. Nefret edilenden nefret edilir. Ve en kötüsü, kötülük yapana kötülük yapılır. İşte bu genel kanunun bu noktasında bu kanundan dışarı çıkmanızı istiyoruz. Size eğer birisi kötülük ederse siz ona iyilikle karşılık vereceksiniz. Size kötü davranan kişiye size suratınızı asıp arkanızı çevirmeyin sakın. Ona yaklaşın. Onun iç dünyasını anlamaya çalışın, sorun. Size karşı nefreti, kini, öfkesi nereden kaynaklanmış? Ona deyin ki ben eğer seni üzecek olan bir şey yaptıysam Allah Teala'nın huzurunda evvela senden af dilerim. Beni affetmek büyüklüğünü gösterebilir misin? Bu yaptığım hata her neyse onu telafi etmek için ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Hangi noktada seni nasıl yaraladım? Sana nasıl kötü bir davranış biçimi sergiledim ki seni bana karşı muğber görüyorum? İkrar olmuşsun, üzülmüşsün, sıkılmışsın. Ve bunu yüzünden gözlerinden okuyorum. O zaman bana bir fırsat vermeni istiyorum senden, diliyorum. Lütfen. Sana nasıl bir yardımda bulunayım ki? Nasıl senin gönlünü alayım ki? Aramızdaki buzları eritelim. Allah Teala bana sevgiyi öğretti. Ama ben demek ki bunu öğrenememişim. Seni kırabildiğime göre ben bu sevgiyi öğrenememişim. Ama şimdi ders alma zamanı benim için. Sana öyle bir şey yapmış olmalıyım ki sen benden muver olmuş gibisin. Benim sana yaptığım bir davranış biçimi sebebiyle bana dargın gibisin. Lütfen bana hatamı söyle. Bu hatamı mutlaka telafi etmek istiyorum. Onun senin üzerindeki bıraktığı negatif tesiri yok etmek istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Benim bildiğim sen de bana karşı sevgi besliyordun. Ama şimdi bakıyorum ki şu anda sana yaptığım bir yanlış davranış sebebiyle bana karşı

Ama görüyorum ki sen bana karşı kırgınsın. Öyleyse ne yaptığımı söyle ki telafi edeyim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili izleyenlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ki bunları size anlatabiliyorum. Öyleyse söylediklerimizi onları tatbik etmek hedefine dayalı olarak dinleyin. Pişman olmazsınız. Çünkü bu söylediklerimi tatbik etmenin arkası mutlaka saadettir. Huzuru yakalayabilmektir. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenler olabilir. Her zaman olmuştur bu. Siz iyi de olsanız size kötü davrananlar çıkacaktır. Bilemediğiniz bir sebepten dolayı belki onlardan üstün olmanıza tahammül edemedikleri için size kötü davrananlar olacaktır. Peki bu üstünlük noktasına nasıl varmışlar? Onlar size kötü davranmışlar ama siz onlara kötü davranmamışsınız. Onların beklemediği şekilde farklı davranışlar sergilemişsiniz. İnsanlar vardır, sizin kendilerine olan sevgilerini ibretle izlerler. Sonra bakarlar başkalarına nasıl davranıyorsunuz. Eğer başka birisine olan davranışınız onlara karşı olan davranışlarınızdan daha sevgi doluysa o zaman kıskanılırsınız. Bu o kişinin size biraz daha buruk bakmasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, bu da elde olmayan bir şey. Ne kadar gayret etseniz herkese eşit davranmaya, bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Bu davranış biçimlerinde sevgili kardeşlerim, farkına bile varmadan insanların sizden razı olmamasına sebebiyet verirsiniz, verebilirsiniz. Bilerek isteyerek kimseye bir şey yapmasanız da anlayamadığınız sebeplerden dolayı insanlar size kızabilirler. Surat asabilirler. Ne olur? Sanki onları size kızsalar da siz onlara kızmasanız, onlar size surat assalar da siz onlara surat asmasanız ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama şeytan insanların gururuna hitap ederek onları oradan avlar. Sen ondan daha aşağı bir insan mısın ki ondan af dileyeceksin? Şeytan, dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her olayın arkasında o mutlaka vardır. Her olayda bir pundunu arar. Acaba sizi etrafınızdaki insanlarla nasıl kapıştırsın? Nasıl onlara bir fenalık etmenizi sağlasın? Nasıl onlara kötü bir davranışta bulunmanızı sağlasın? Nasıl onların kalbini kırmanızı sağlasın ki aranızdaki dostluk düşmanlığa dönsün? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradan her şey öyle güzel görünüyor ki

Şöyle bir bakıyoruz etrafımıza. Etrafımızdaki herkes bize dost. Bizim kardeşlerimizden olsun, dışarıdan olsun, herkes dost. Neden? Yani bizim hayatımızı gören, bize yaklaşan, etrafımızda olan şu veya bu sebeple bizi tanıyan herkes neden bizden razı? Bir tek sebebi var. Biz onları seviyoruz. Ve bu sevgimizi her zaman gösteririz. Herkesle ayrı ayrı meşgul oluruz. Herkesi severiz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki eğer insanlar için bir şeyler yapacaksanız hep güzel şeyler yapın. O insanlar sizi sevsinler. Çok sevsinler. Onlara sevginizi ulaştırın. Sevgiyle yaşayın. Allah bize insanları sevmeyi öğretti. Siz de öğrenin ve başkalarına öğretin ki onlar da siz sevmeyi öğrendikten sonra yaşayacağınız mutluluğu sizden öğrensinler. Onlar da yaşasınlar. Mutlu olmak herkesin hem hakkıdır hem de ihtiyacıdır. Herkes başkalarını kendilerinden aşağıda görmek suretiyle mutlu olacaklarını zannederler. Ben ondan büyüğüm hissi aslında gururdur. Gurursa nefsin bir afetidir. Hiçbir devrede tevazuu elden bırakmamalısınız. Emir ve kumanda mevkiinde olabilirsiniz. Bu sizin gururlu olmanızı, kibirli olmanızı gerektirmez. Bu sizin insanlara sert davranmanızı gerektirmez. Bu sizin insanları sevmemenizi gerektirmez. İnsanlara hakim olmaya zemin aramak nefsin tahakküm afetine kapı açmak demektir. Tahakküm hükmetme arzusu. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer Allah size hükmetmiş olsaydı, onun hep sizi mutlu etmek üzere hükmettiğini görecektiniz. Eğer siz de insanlara hükmediyorsanız, sadece bir tek yolunuz var. Onları mutlu etmek istikametinde hükmedeceksiniz. Öyle ki sizin idareniz altında onlar mutluluğu yaşasınlar. İşte siz o arada onlara bu mutluluğu yaşatırken onların yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını yaşarsınız. Çünkü o kişi sizin vasıtanızla mutlu olmuştur. Onun mutluluğu herhangi bir davranışınızla siz ulaştırdınız. Onu mutlu etmeyi başardınız. Bunu yapan sizsiniz. İşte ondaki bu mutluluğu hissettiğiniz anda hayretle görürsünüz ki eğer o güne kadar kendinizi tahkik etmemişseniz hayretle görürsünüz ki siz ondan daha fazla mutlu oldunuz. İşte sır burada. Mutluluk veren, mutluluk verdiği kişiden daha fazla mutludur. O mutluluğu başkasına yaşatmanın
hazzını yaşadığı için. Sevgili kardeşlerim, hep böyle olsanız o zaman kimseyle kavga edemezsiniz. O zaman insanları seversiniz. İnsanların hükmetme arzusu nefsani bir talepten kaynaklanır. Bu tahakkümdür. Sakın tahakküme kapılarınızı açmayın. Kimseye hükmetmeye çalışmayın. Öyle bir noktada insanlar sizden rahatsız olabilirler. Oysa ki göreviniz bütün insanlara mutluluğu ulaştırmak, onları mutlu kılmak ve böylece bu sebeple buna dayalı olarak onlardan daha fazla mutluluğu yaşamaktır. İsterseniz bencillik edin. Sadece mutluluğu yaşayabilmek için başkalarını mutlu edin. Sebep ve sonuç ilişkisine baktığınız zaman sonuç sizin ondan daha fazla mutlu olmanızdır. Başkasına ister onu mutlu etmek istikametinde güzel bir şeyler yaparsanız, isterseniz farkına bile varmadan artık size usul haline gelmiştir. Ona güzel bir şey yaparsanız o kişinin mutlu olduğunu yaşayacaksınız. O kişi huzur içinde olacak. Ona mutlu veren siz de sizin sebebinizle o kişi mutlu oldu diye huzur duyacaksınız, mutluluk duyacaksınız. Çünkü o kişinin mutluluğuna siz sebebiyet verdiniz. İşte Allah-u Teala'nın kanunu böyle. Aynaya bakan kendisini görür. Sevgili kardeşlerim, sevmek, sevilmenin başlangıç noktasıdır. Onlar beni sevsin, ben o zaman onları severim. Böyle bir düşünce sizi ömür boyu mutsuzluk çemberinin içinde, zincirinin içinde bırakır. Ömür boyu mutlu olamazsınız. Sev beni, seveyim seni. Bu şeytanın bütün insanlar üzerindeki tesiridir. Sevgili kardeşlerim, hayır. Biz diyoruz ki, Allah bize diyor ki, sevin ki sevilesiniz. Diyor ki, severseniz sevilirsiniz. Diyor ki, siz karşılıksız olarak sevginizi verin. O karşılıksız sevginin size ne kadar sevgiyi geri getirdiğini hayretle müşahede edeceksiniz. Bir şey bekleyerek değil, gönlünüzün zenginliğinden, gönülden gelen bir taleple herkese iyilik etmeye çalışın. Her an bu fırsatı etrafınızda yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde devamlı bir dizayn görüyoruz. Sevmek. Sevgili kardeşlerim, nefret üzerine kurulan bir dünyada nefret eden kişi karşı taraftan kendisine nefretle cevap verileceği için muhatabı her zaman kendisinden nefret eden birileri olacağı için o kişinin mutluluğunu düşünmek mümkün değildir. O kişi huzur içinde yaşayamaz, hep huzursuzdur. Başkaları kendisine kötü davrandığı için. Oysa ki başkalarının kendisine kötü davranması bu insanların
etrafındakilere o başkalarına kötü davranması sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz fedakarlık edin. Başkalarından bir şey beklemeyin. Her zaman terazi sizin lehinize aşağı doğru insin. Sizin ağırlığınızla siz terazinin sizin tarafınızdaki kefesi aşağı insin ki karşınızdakinin kefesi yükselsin. İnsanları yüceltmekten huzur duymalısınız. Mutluluk duymalısınız. Onlara mutluluğu ulaştırmalısınız, huzuru ulaştırmalısınız. Bütün güzellikleri onlarla birlikte yaşamalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bir yakalasanız, bir ucundan sevgiyi, nefsinizin gurur afetini, kibir afetini, başkalarını tahakküm etme arzusunu tanımaya çalışın. Eğer siz müsaade etmezseniz, nefsiniz bunu yapamaz. Sevgili kardeşlerim, neden dünyayı kendinize kapkaranlık bir dünya haline ulaşacak biçimde bir göstergeye sahip kılıyorsunuz? Yazık değil mi? Neden mutlu değilsiniz? Çünkü başkalarını mutlu etmek konusunda hiçbir talebiniz yok. O zaman başkalarının da sizi mutlu etmek konusunda hiçbir talebi olmayacaktır. Böyle başa, böyle tıraş. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları severseniz, etrafınızda hep sizi seven insanlar görürsünüz. Gülümseyen yüzler görürsünüz. Seven kalpler görürsünüz. Bu onların sevmesiyle başlamaz. Sizin onları sevmenizle başlar. Sakın başkalarından bir şey beklemeyin. Siz karşılıksız verin. Sevginizi verin insanlara. Karşılık beklemeyin. O beklemediğiniz karşılık size isteseniz de istemeseniz de geri dönecektir. Siz etrafınızdaki bütün insanlara en güzel davranışın sahibi olarak yaklaşırsanız, onları sevdiğinizi gözlerinizden onlar anlarlarsa, yüzünüzdeki Allah'ın aksettirdiği sevgiyi hissederlerse, o zaman göreceksiniz ki onlar sizi sevmemezlik edemezler. Ellerinde değildir. Seven kişi, sevgili kardeşlerim, mutlaka sevilir. Hani bazı insanlar vardır, akılları sıra yüz vermezler insanlara. Sert davranırlar, saygı görmek isterler. Gördüklerini kabul edelim. Ne karşılığı bir sevgi bu? Korku karşılığı bir sevgi. Affedersin, saygı. Değer mi? İnsanlardan saygı görmek için onlara kötü davranmak, ters davranmak, hakim olduğu intibanı vermek. Neden?
Çünkü şeytanın o konuda telkini var. Şeytan herkesin birbiriyle kavgalı olmasını istediği için, herkesin mutsuz olmasını istediği için insanları hep negatif istikamette işler. Birisi diyelim ki sizinle karşılaştı ama sizden evvel başka birisiyle kavga etmiş. O farkına bile varmadan size karşı belki içinde de olan, çıkamamış olan o nefretini bilmediği bir sebepten dolayı size karşı da kullanabilir. Farkına bile varmaz sizi kırdığının. Siz onun davranış biçiminden alınmazsanız ona belki sorarsınız. Ne oldu sana, nasıl yardım edebilirim, seni biraz üzgün görüyorum. Bu bile sizin onu sevdiğinizin bir göstergesidir. Ona yaklaşın. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Yardımcı olmaya çalışın. Böyle bir dizaynda insanlara her zaman yardım elinizi uzatmalısınız. Hangi arkadaşınızı, kardeşinizi huzursuz görürseniz, sıkıntılı görürseniz yaklaşın yanına. Sorun. Bana bir yardımınız mümkün olabilir mi diye gayret içinde olun. Yardım isterse mutlaka yardım edin. Onu sevdiğinizi, onun arkadaşı olmaktan mutluluk duyduğunuzu davranış biçimlerinizle ifade etmelisiniz. O zaman onun da elinde olmayacaktır. Farkına bile varmadan o da sizi sevmeye başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Hiç kimse her şeyini kendisi imal edemez. Hep başkalarının ürettiği bir şeyleri yemek veya kullanmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse her an bir şeyleri paylaşmak durumundayız. Başka insanlarla mesela aynı odayı sizin misafiriniz olurlar veya siz onlara misafir gidersiniz. Sizi ziyaret ederler veya siz ziyaret edersiniz. Şu veya bu sebeple insanları her konuştuğunuz kişiye sizden gitmesi lazım gelen sinyaller mutlaka mutluluk sinyalleri olmalı. Siz mutluysanız başkalarını da mutlu edecek olan sırrın sahibisiniz demektir. Hep öyle yapın. Bütün davranışlarınızla başkalarını mutlu ve huzurlu kılmaya çalışın. Herkes sizinle mutlu olsun. Sizin saadetinizi sizinle paylaşsın. Sizin onlara ulaştıracağınız her sevgi hamlesi onlardan size sevginin geri dönmesini sağlayacaktır. Herkese bunu yapın, en çok kazançlı siz olursunuz. Herkese onları sevdiğinizi belli ederseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İşte böyle bir dizaynda sizden etrafınıza her an sevginin bütün boyutlarıyla yaşandığı, bütün boyutlara ulaştığı bir ortamda onlar tarafından sevilen bir insan olursunuz. Hiçbir düşmanınız olmasın sevgili kardeşlerim. Herkes dostunuz olsun. Allah Teala'nın bu davranışlarınız sebebiyle herkesi size dost kılması dualarımızla bu konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle
Sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Çok değerli muhterem izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruhu adındaki programımıza tekrar hoş geldiniz. İnşallah bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim ayetleriyle şiddetin çözümü. Muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran hocamız her zaman olduğu gibi yine Kur'an-ı Kerim ayetleriyle suallerimize cevap verecek ve bizleri bilgilendirecek inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz, nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun, hamd eder şükrederiz, bizler çok iyiyiz, sen de iyisin inşallah.
0: Allah Teala'ya hamd eder şükrederiz, sizinle daha iyiyiz muhterem hocam. Muhterem hocam bugünkü konumuz Kur'an ayetleriyle şiddetin çözümü inşallah. Bu konuyla ilgili insanlar dinimizin, İslam'ın şiddetle anıldığı zaman buna karşı çıkıyorlar, yanlış bir şey olduğunu söylüyorlar. Ama ne acıdık ki kendileri Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamıyorlar muhterem hocam. Bize Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı anlatır mısın inşallah?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Kur'an'ın lafzı ve yedi ruhu programında bizleri bir araya getirdi. Konumuz Kur'an ayetleriyle şiddetin çözümü. Evvela şiddetin kaynağı insan nefsidir. Ve İslam ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Arapça adıyla İslam babamız İbrahim'in Hanif dini teslim külliyle Allah'a teslim olmaktır. Her kim ki nefsini Allah'a teslim ederse o hayatından tamamen şiddeti çıkartmış, sulh ve sükuna ulaşmış, iç dünyasında sulh ve sükunu, huzuru yaşar, başka insanlarla ilişkilerinde barış, kardeşlik, dostluk ilişkisi içerisinde bir dünya hayatını yaşar. Allah'la ilişkilerinde Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıya sahip olur. Ama bu dediğim gibi evvela nefsin tezkiyesi, daha sonra tasfiyesiyle. Çünkü şiddetin kaynağı insan nefsidir. Evvela tezkiyeyle bu bizi şiddete sürükleyen, insan hayatını zehirleyen 19 afetin tezkiye ile kontrol altına alınması, daha sonra tasfiye ile tamamen kalbimizden temizlenmesi yerine 19 faziletin sahibi olmamız. Faziletli insan erdemli insandır. Erdemli insan ahlaklı insandır. Ahlaklı insan başkaları için yaşayan, onları mutlu eden, kısacası Allah için olan birisidir. Allah herkesi bu fıtratla yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratılan, teslim-i külliyle Allah'a teslim olan herkes, hayatından tamamen şiddet çıkartmış, tam tersi onun yerine sulh ve sükun, dostluk, kardeşlik, sevgi, her şeyin sonsuz bir dizayn içerisinde Allah tarafından gerçekleştirdiği bir hayata kavuşmuştur o kişi. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, tüm dünyayı saran bu şiddet ve kavganın kaynağı nedir? Ve insanlar neden mutluluk ve barış içerisinde yaşayamıyorlar muhterem hocam?
1: İşte bu şiddetin kaynağı insan nefsidir. Evvela Allah-u Teala'nın bizleri üç vücut ve serbest irade ile yarattığını görüyoruz. Ekrana baktığımız zaman Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesi bu dünyaya ait olan fizik bedenimizi, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi berzah alemimiz olan bir nefsimiz ve secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruha sahibiz. Allah-u Teala babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ı bize farz kılmıştır. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denilir. Hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah nefsimizden yemin almış. tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Kalü bela gününde Allah-u Teala ruhumuzdan misak almış, Allah'a ulaşacağına dair. Kalü bela gününde Allah-u Teala fizik hücumumuzdan at almış, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği fiilleri işlememeye dair. Öyleyse her halükarda ilk teslim ruhun Allah'a teslimidir. Ama aklın ki müşaviri var, fizik bedene kumanda eden akıldır. Beyin vasıtasıyla akıl bedene kumanda etmektedir. Fakat bedenin içerisinde iki müşavir var. Bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ruh, akla talebinin yerine getirilmesini istemektedir. Nefs de akla kendi talebinin yerine getirilmesini istemektedir. Ve başlangıç noktasında nefs ve ruh arasında şiddetli bir kavga var. Hangisi aklı ikna ederse, fizik beden o istikamette bir gayretin sahibi olur. Allah-u Teala yaratılış gayemizi Allah'a kul olmak olarak bildiriyor. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهِ لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar her kavimde Allah'ın vazifeli kıldığı Resuller tek hedef üzere gelmişlerdir. Nahl 36 لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِي اَبُدُ اللّٰهَ وَاِشْتَنَبُوا تَعُوْتَ Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinab etsinler. O zaman başlangıç noktasında herkes tağutun kuludur. Allah'ın kulu değil. Allah-u Teala Resullerini Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinab etsinler. Bir kısmı hidayete ediyor, bir kısmı üzerine delalete hak oluyor. Tağuta kul olmaktan iştinab etmek bir dilekle gerçekleşiyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesi. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Nasıl kurtarıyorlar? وَعَنَابُ اِلَى اللّٰهِ Allah'a yönelmiş oluyorlar. لَهُمُ الْبُشْرَى Onlar için müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Öyleyse her halükarda anabu ilallahi, Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. O zaman fizik vücudun tağuta kul olmaktan kurtulması giriş kapısıdır. Fizik vücudun tağuta kul olmaktan kurtulması ruhun aklı ikna etmesiyle gerçekleşir. Ruhun talebi Allah'a ulaşmaktır. Yunus onun için diyor, ehli dünya dünyada, bu fizik bedenin talebidir. Ehli ukba ukbada, bu da nefsin talebidir. Her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Allah'ın gerek olduğu talep, ruhun talebidir. Allah'a ulaşma ediliyor, ruhun talebini oluyor ve böylece kim Allah'a ulaşmayı, yani dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi kendisini tağuta kul olmaktan kurtarmıştır. Ne olmuştur? Allah'a kul olmuştur. Allah'a kul olan kişiye Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde peş peşe 7 furkan veriyor. Ya eyyühellezine amenu in tettakullaha yec'al lekum furkanen ve yukafir ankum seyyiatikum. Size 7 tane furkan verir. Tağuta kul olanlar bu furkanların sahibi mi? Hayır. Tağuta kul olanlar engellerin sahibi. Allah'a kul olanlara Allah-u Teala bu furkanları veriyor ve onların günahlarını örtüyor. İşte kul olan, günaha örtülen kişi hemen birinci kat cennetin sahibidir. Çünkü bizi cehenneme götüren işlediğimiz günahlarının sevaplardan fazla olması sebebiyledir. Ama eğer Allah-u Teala bizim bütün günahlarımızı örtmüşse, yani günahların miktarı kadar bize sevap verilmişse, o zaman o kişi bir dilekle birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama şiddetin kaynağı ne demiştik? Şiddetin kaynağı insan nefsidir. Bu şiddetin kaynağı olan insan nefsinin de ezelde Allah'a verdiği bir yemin var. yeminini yerine getirebilmesi tezkiye ve tasfiye olmasına bağlı. Allah Teala tezkiye olabilmesi için o nefsin mutlaka müşridine ulaşması gerekir. İşte Allah Teala Tekabun suresinin 11. ayet-i kerimesinde hidayet de o kişinin kalbine ulaşıyor ve dünyaya dönük olan o kalbi kendisine çeviriyor. Allah Teala Kaf 33 ve kalbe giden nur yolunu açıyor. Çünkü kalbimizin gıdası Allah'ın katından gelen fazıllardır. Nur yolunu açıyor ve nur yolunu açtığı bir insan 6 tane kalp şartının sahibidir. Kişi Allah-u Teala'yı zikrederse ki bu bir en hayati önemi haiz ve hasta emirdir, ibadetlerin sultanidir. O kişi Allah'ın katından rahmet ve fazla alacaktır ve rahmet o kişinin kalbine girecektir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinize olmasa içinizden hiçbiri nefsini tezkiye edemez. Öyleyse rahmetin gelebilmesi, nefs tezkiyesinin başlayabilmesi rahmetin gelmesine bağlı. İşte huşu sahibi olan kişi hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istiyor ve Allah'ın 12 tane insanlığa gösterdiği mürşide tabi olursa nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi şiddet açısından kıymeti ne? Bizi toplumdaki diğer bireylerle karşı karşıya getiren, kavgaya götüren, devamlı kaos halini bize yaşattıran nefsimizin manevi kalbindeki afetlerdir. Ama eğer biz nefsimizi tezkiye edebilirsek bunun manası nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetinin kontrol altına alınması sağlanır ki artık o afetler istediği gibi aklı ikna edip bize şer işlettiremiyor, bizi diğer insanlarla karşı karşıya getiremiyor. Evet, afetlerin istekleri var ama akıl kontrolü sağlamış vaziyette. Dolayısıyla böyle bir tezkiye olayı var. Ama şiddetin tamamen çözümü, insan hayatından çıkması, yani nefs tezkiyesi o kişinin artık başkalarına karşı bir kötülük yapmaması demektir. Ama o kişi kendisine kötülük yapıyor mu? Evet. O kişi kendisine, nefsine zulmediyor. Her zikretmediği noktada derecat kaybediyor. Ama kendisine de zulmetmemesi için ne lazım? Daimi zikre ulaşması lazım ki Allah'ın istediği bu nefs tasfiyesi. Bunu şöyle bir misalle de açıklayabilirim. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde intihar eden kişinin cezası yoktur. Çünkü o zulmü kendisine yapmıştır ve kendisini yok etmiştir. Ama Allah'ın evrensel beyannamesinde, kutsal kitaplarda intihar edenin cezası da vardır. Öyleyse Allah-u Teala sadece kişinin başkalarına kötülük yapmaması değil, kendisine de kötülük yapmamasını farz kılmıştır. Başkalarına kötülük yapmamak nefs tezkiyesiyle. Ama kendimize de zulmetmemek nefs tasfiyesiyle gerçekleşir ki bütün bu hükümleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi sadece başkalarına şiddet uygulamaktan kendimizi kurtarmak değil, kendimize de zulmetmekten kendimizi kurtarmaktır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Efendi Hazretlerinden ve sizden öğrendik. Başlangıçta bütün insanlar dalalette. Bu insanlar dalalette olduğunu biliyorlar mı? Bu savaşlar, kavgalar, olaylar insanların dalalette olduğu için mi gerçekleşiyor Muhterem Hocam?
1: Tabii bilmeyenler kutsal kitaplardaki Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Bilmiyorlar doğru. Başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil. Bilmiyorlar. Nereden biliyoruz? Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Öbür taraftan bir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttı dedikten sonra Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde emaneti ruhu yerlere, göklere, dağlara hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. اِنَّهُ كَانَ زَلُومًا جَهُولًا Zalim ve cahil olan nefs yüklendi. Nefsin 19 afetinden bir tanesi nedir? Cehalettir. Nefsin 19 afetinden bir tanesi nedir? Zulümdür. evvela kişinin cehaletten kurtulması gerekiyor. Bilen kavimden olması lazım. Bu da neyle, neyle gerçekleşir? Bir dilekle. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala 12 tane ihsan da müşridine ulaştırıyor. Müşride tabi olduğu zaman 7 nimet, arkasından 7 kadar da nefs eskesi, ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve başkalarına hakkı tavsiye etmesi. Yani hakkı tavsiye eden kişi artık bilenlerdendir. Ama o hakkı tavsiye eden bilen kişinin de kendisine zulmetmemesi, yani nefsini tasfiye etmesi söz konusu. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne buyuruyor? Nefsinize zulmetmeyin, onun da sizin üzerinizde hakkı vardır. İşte nefsimizin üzerimizdeki hakkı nefsimizi tasfiye etmek, yeminimizi yerine getirmektir. Bu da neyle mümkündür? Daimi zikirle. Kim bu noktaya ulaşırsa mutlak surette iki cihan saadetine ulaşır ve hayatından şiddeti tamamen yok etmiş olur. Yani bir insanın hayatından şiddeti kökten çözmesinin olmazsa olmaz şartı daimi zikir, nefsini Allah'a teslimidir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, insanların başına gelen nusibetler, savaşlardan nasıl bir ders çıkarması lazım ki Allah'a ulaşma dileğine vesile olsun ve Allah'a ulaşmayı dilesin?
1: Evet, insanla Allah arasında 28 basamaklık bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamaklık İslam merdivenin birinci basamağında insanlar yaşadıkları olayları yanlış değerlendiriyorlar. Bakara 216'ya göre Allah-u Teala diyor ki, siz hoşunuza giden olaylara hayır, sizi üzen olaylara şer zannedersiniz. Belki de öyle değil. Sizi üzen olaylar hayır olabilir, sizi sevindiren olaylar şer olabilir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse yaşadığımız olayları doğru değerlendirmek ancak Allah'ın hükümleriyle değerlendirmeyi gerektiriyor. O zaman ikinci basamakta olayları yaşayıp olayları değerlendiren insanları iki gruba ayırıyor. Bir, seçilenler, iki, seçilmeyenler. Seçilmeyenler yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah-u Teala onları seçmiyor. Ayetleri yalanlayanlar, ayetleri satanlar, ayetleri inkar edenler, ayetleri gizleyenler, ayetleri satan, alay edenler, bunlar hepsi fesat çıkaran insan. Bunlar seçilmiyor. Geri kalan ayetleri bilmeyen insanların hepsi seçiliyor. İkinci basamakta. İşte bu ayetleri bilmeyen insanları Allah-u Teala İki yolla eğitiyor. Bir, olaylarla, iki, onlara ayetleri tilavet eden, açıklayan Resul'le. Allah Teala Nâr suresinin 36. ayet-i kerimesinde her ümmetin içerisinde insanlar Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtenab etsin diye Resuller bahsediyor. Resul'ün birinci görevine yettu aleyküm ayatuna. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Öyleyse Resul'ün birinci görevi ayetleri tilavet etmek suretiyle insanların tağuta kul olmaktan içtinab edip Allah'a kul olmaları. Resul'ün ayetleri ve beyanı bu, bu istikamette. Ama aynı zamanda seçilen bu kişi olayları da yaşıyor. Yaşadıkları olaylar musibet nevindendir. Musibetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah-u Teala Şura suresinin 30. ayet-i kerimesinde, Kasas suresinin 47. ayet-i kerimesinde musibetlerin, ayetlerin bilinmemesi sebebiyle kişinin kendi nefsine, hevasına uyarak işlediği şerlerin bir neticesidir. Çünkü neden? لَوْلَا اَنْ تُسِيبَ مُسِبَةٍ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ Yani ellerinin kazancının bir neticesidir musibetler. O zaman kişi yaşadığı musibetlerden ders çıkartıysa, ders çıkartan kişi kimdir? Resul'ün tilavet ettiği ayetleri işiten, manasına varan kişidir. Üçüncü basamakta Resul ayetleri tilavet etmek suretiyle nereye davet ediyor? Allah'ın zatına davet ediyor. O kişi bu daveti kabul ederse, ruhuna Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 Furkan veriyor. Günahlarını örtüyor. Buradan da anlıyoruz ki evet, musibetlerle ve ayetlerle, musibetler olayları, ayetler de Allah Teala'nın hükümlerini bildiriyor. Resul her ikisini de bilen kişidir. O noktada daveti kabul eden bir insan, Rahim esmasıyla Allah tecelli etmek suretiyle o kişiyi mutlaka mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaştığı zaman ne yapacaktır o kişi? Nefs tezkiyesine başlayacaktır ki o kişi de Resul'ün kendisine söylediği ayetleri kendisine mal etmek üzere öğrenecektir. Ve gerçekten de Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar Allah'ın öğretim sistemi bu şekilde gerçekleşmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. Allemehu öğreten. Teallemel öğrenen. O zaman en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Hayırlı dediği nokta daimi zikrin sahibi olan kişi. Daimi zikrin sahibi olan kişi Kur'an'ı kimden öğreniyor? Teallemel. Allah'tan öğreniyor. Kime öğretiyor? Kullarına. Hani Mevlana'nın ifadesiyle açıklamak gerekirse haktan alır, halka veririz. O zaman haktan almak hakta Allah-u Teala'dan öğrenmektir. Halka vermek de öğretmektir. Kim bu noktaya gelmişse hayatından şiddeti tamamen çıkartmış, kalbini arındırmış, 19 faziletin sahibi olmuşsa artık o kişi topluma mal olmuş bir kişidir. Hani bazen derler ya falan şahıs topluma mal olmuştur. Artık o topluma mal olmuştur. O sadece başkaları için yaşayan birisidir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Allah'a ulaşma dileğini insanlara anlattığımız zaman bu dinin soyut bir bölümü, yorumu diyorlar ve tasavvufun bir başka kolu diyorlar. Bize ruh hakkında ve Allah'a ulaşma dileğini insanlara nasıl anlatırız? Bu konuda bilgi verir misiniz Muhterem Hocam?
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor yani ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür, bir emanettir. Nefsle ruhu karşılıklı mukayese ettiğimiz zaman nefsle ruhu birbirine ayıran 12 tane özellik var. Şimdi hemen ekrana yansıtırsak fizik beden zaten belli bu dünyaya ait olan bir kalıbımız. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz var, birisi Allah'ın zatından üfürülen ruh, diğeri de berzah alemine ait olan bir nefs. Şimdi Şemsedi'de Allah nefsi dizayn etmiş. Ama secde 9'da Allah ruhu üfürmüş. İkinci farklı özellik, Allah nefsin tezkiye olmasını, temizlenmesini istiyor. Ama ruh zaten başlangıç noktasında ahsendir. 3. Nefs başlangıçta ahsen değildir. Ruh ise ahsendir. 4. Nefste 19 tane hastalık var. Şeytan vücuda giriş merceği. Ruhta 19 tane haslet var. Şeytanın asla etki etmediği. 5. Nefs ölümü tadar ama ruh Allah'a döner. 6. Nefs berzah alemine aittir. Ruh emr alemindendir. 7. Nefs azap görür. Ruh ise azap eder. Halk arasında bu azabın adı vicdan azabı. Ayetler belli. 8. Nefs şer işler. Zulmeder, ruh asla şer işlemez. Ruhun şer işleyebilmesi söz konusu değil. Şer bizim nefsimizdendir. Allah razı olsun. 9. Nefs cennet veya cehenneme gider. Ruhun cennet ve cehennemle hiçbir ilgisi yok. Ve 10. Nefs cüz'i iradeyle dilediğini yapma serbestine sahiptir. Ruh sadece Allah'ın emrini yerine getirir. 11. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılabiliyor. 12. Nefs çift yönlü bir, değişebilir bir muhtevaya sahiptir. Ruh ise tek yönlüdür. Hiçbir zaman ruhun negatif istikamette bir değişim göstermesi mümkün değil. Negatif istikamette, negatif durumda olan nefsin pozitif kamette değişebilmesi ve ruhun halleriyle hallenmesi söz konusudur. Öyleyse ruhla nefsi birbirinden farklı 12 tane özellik sahip olması hasebiyle bunları birbirine karıştırmak, işte bu ruhsaldır, bu tasavvufun bir başka koludur demek ayetleri inkar etmek manasına geliyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Hud suresinin 118 ve 119. ayet-i kerimelerine göre Rahim esmasıyla Allah-u Teala'nın tecelli ettiği kişiler ihtilafa düşmeyen toplumlar olmasının önemini anlatır mısın?
1: Evet, şimdi kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Onlar dinde fırkalara ayrılanlar şirkte olanlardır. Onlar küfürde olanlardır. Birbirine düşman olanlardır. Birbiriyle kavga halinde olanlardır. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dinde fırkalara ayrılan herkes birbiriyle kavga halindedir. Devamlı soyan, soygun yapan, 14 asır evvelde ifade edildiği gibi kız çocukların dirildiği gömen, cahiliye adetlerinin bütününe sahip, kaosu yaşayanlar. Ama kendilerini bu negatif durumdan kurtarabilenler kimlerdir? Onlar tek cemaati oluşturanlardır. Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'dır. İslam'ın üç temel faktöründen bir tanesi vahdet, Allah tektir. İkincisi tevhid, tek cemaati oluşturmaktır. Üçüncüsü de teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Öyleyse bu ayet-i kerimede, Hud 118'de Allah dileseydi sizi tek ümmet kılardı. Allah Teala'nın dileyip tek ümmet kıldığı kimdir? Hidayetini dilediği kişi. Çünkü la teçtemi ümmeti an delaleti. Delalet üzerine cem olmak söz konusu değil. Hidayet birleşmenin adresidir. O zaman velev şa'a rabbuke lec'alne nasi ümmeten vahideten, sizi tek ümmet kılardı demekte kim? Bu tek ümmet kıldığı kişi kimdir? Allah'ın hidayetini dilediği kişi. Allah kimin hidayetini diler? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin hidayetini diler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişini Allah kendisine ulaştırmayı diliyor. Neye, ne asıl yapıyor? İlâmen rahime rabbuk. Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor ona. Rahim esmasıyla Allah kime tecelli ederse mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama ruhun Allah'a ulaşması hangi şarta bağlı? Nefsin yedi kademe tezkiyesine. Ama nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı? Fizik vücudun Allah'a kul olmasına. Yani fizik vücut ruhun taleplerini yerine getirecek. Ruhun taleplerini yerine getirdiği oranda da nefs buna karşılık tezkiye olacak. Nefsin tezkiye olması oranında da ruh yücelecek, yükselecek, Allah'a ulaşacak. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Hud suresinin 24. ayet-i kerimesinde âmâ sâr, gören ve işitenlerden bahsediliyor. Bu şiddet ve savaşlarla bir ilgisi var mı bu ayet-i kerimede?
1: Hud 20?
0: 24.
1: 24. İki toplumun durumu, âmâ ve sâr ile gören, basar hasası çalışan, işiten, semî hasası çalışan durumu örneği gibi midir? İkisinin hali, seviyesi eşit midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Değil. İşte bu iki toplumdan bir tanesi saadeti yaşıyor, bir tanesi birbiriyle kavga halinde. Birbiriyle kavga halinde olanlar nedir, kimlerdir? Kör ve sağır olanlar. Birbiriyle dost olanlar kimlerdir? Gören ve işitenler. İkisi birbirinden farklı. Birisi cehenneme giden bir topluluk, öbürü ise bu dünyada da mutluluğu yaşayacak, ölüm sonrası hayatta cennete gidecek olan kişi. Yani ikisinin durumunun eşit olması mümkün değil. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Enam 125 ve Hadid 16'ya göre zikirsizlik sebebiyle kalplerimizin daralanmasından bahsediliyor. Zikri bize anlatır mısınız Muhterem Hocam, zikrin önemini?
1: Evet. Şimdi her zaman Efendimiz ruhun Allah'a ulaşmasının bir asansörle, fizik alemdeki bir asansörle tarif ediyor. Asansöre baktığımız zaman dört kenarı alt ve üst, yani üst tavanla alt tavanı ile birlikte 6. Bir de bu asansörün motoru var. 7. İşte bu asansörün Allah'a giden yolda 7 menzile bizi ulaştırması şarta bağlı. Asansörün giriş kapısı, yani asansöre binmek bir dilekle gerçekleşir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne yazık ki günümüz din tatbikatında bu dilek yok. Ama bu dileğin sahibi olan kişi, kalben ulaşmayı dileyen kişi asansöre binmiştir. Ama asansöre binmiş olmasına rağmen asansör çalışmıyorsa yine menzillere ulaşması mümkün değil. Öyleyse asansörün motorunun çalışması lazım. O motoru da Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı zikirle temsil etmek mümkün. Yani asansöre giriş kapısı, asansöre binmek Allah'a ulaşmayı dilemekle, asansörün çalışması ise Allah'ın zikriyle gerçekleşir. Şimdi beraberce bakalım. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman zikir yapsa dahi ne yapmayacaktır? O kişiyi menzillere ulaştırmayacaktır. Zaten asansöre binmemişler Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama asansöre bindiğini kabul edelim. O kişinin asansöre bindiğimiz zaman o kişi zikretmese asansör çalışır mı? Çalışmaz. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen, asansöre binen kişiyi Rahim esmasıyla da Allah tecelli ediyor ve öncü rahmet grubunu o kişinin kalbine ulaştırıyor. Böylece ilk startı ona veriyor. Yani ilk asansörün hareket edebilmesinin rahmetini ashabına kime veriyor? Veya şöyle bir şey söyleyelim. Asansöre bindi, derhal Allah'ın katından Rahim esmasıyla Allah kişiye tecelli ediyor ve o kişi zikre başlıyor. Rahim esmasıyla kişi tecelli etmese, zikretse dahi o zikrin o kişiye faydası yok çünkü asansörde değil. Şimdi beraberce bakalım zikirle asansöre biniş arasında nasıl bir ilahiyat rabıtası var. Allah-u Teala Taha suresinin 123 ve 124. ayetlerinde dikkatle bakın ne diyor. Birbirinize düşman ve yeryüzüne inin, benden size hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilemek hidayettir. Dilerse o zaman o asansöre binmiştir. Ama men araden zikri. Ama kim zikirden yüz çevirirse, yani zikirden yüz çeviren kişi kimdir? Delalette olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi otomatikman ne yapmıştır? Zikirden yüz çevirmiştir. Öyleyse ulaşmayı dilemek yoksa

0: Özel bir yardım mıdır muhterem hocam inşallah?
1: Elbette. Mürşit, kişi için özel bir yardımdır. Kur'an-ı Kerim'de istihane ile tarif ediliyor. İstihanenin geçtiği ayetler var. Mesela Bakara 45'te وَاسْتَعِينُ بِسَبْرِ وَسَلَاتِ. Yine Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Ve yine Arap suresinin 143. ayet-i kerimesinde 142 Allah Teala Harun Aleyhisselam'a diyor ki Musa Aleyhisselam'a istihaneyle Allah'tan yardım isteyin. O zaman bu istihane gerçekten özel bir yardım, mürşidi temsil ediyor. İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz ve iyyâke nestaîn, mürşidimizi sadece senden isteriz. Çünkü kişi mürşide tabi olduğu an yediği nimeti alır, kalbine iman yazılır. Kalbe iman yazılanlar Allah'ın fazlı müminlere hastır. Öyleyse kalbe iman yazılmadığı takdirde o kişi nefs eskiyesine başlayamaz. Kalbine iman yazılması mürşide tabi ise o zaman mürşidsiz hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Bu sebeple Allah Teala buyuruyor ki sabır ve namazla istihane yani mürşidinizi Allah'tan isteyin. Zordur ama huşu sahipler için değil. Allah Teala huşu sahiplerine mürşid göstereceğini garantisini veriyor bu ayetlerde. Ulaştığı zaman tabiyetle birlikte o kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, mürşidimize tabi olduktan sonra Allah-u Teala bizi yalnız bırakmıyor. Nimet üstüne nimet veriyor. Bu 7 nimeti açıklar mısınız inşallah muhterem hocam?
1: Evet, 1. nimet Allah-u Teala o kişinin kalbine imanı yazıyor. Bizde kim iki can serveri Peygamber Efendimiz'in hadisinde ennezafetü minel iman, temizlik imandan gelir. Kimin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa fazıllar iman kelimesinin etrafında birikir. Yani Allah'ın katından gelen fazıllarla iman kelimesinin manyetik gücü birbirine zıt. Birisi pozitif, diğeri negatif. Ama karanlıklarla selavatın manyetik gücü birbirinin aynısı. Aynı güçler birbirini iter, zıt güçler birbirini çeker. Dolayısıyla fazıllarla iman kelimesi birbirine zıt olduğu için Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında birikir. İman kelimesi o fazılları kendisine çeker. Karanlıklar o kişinin kalbine fücur kapısından dolmaya başlayınca hemen derhal selavat devreye girerek o aynı güçteki selavat o karanlıkları tekrar geri itiyor. Böylece belli oranda fazıllar o kişinin kalbinde birikmeye başlıyor. Bu 1. nimettir. 2. nimet mutlak surette devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Devrin imamının ruhunun yerleşmesi 2. nimet olarak karşımıza çıkıyor. Ve devrin imamının ruhu 4 cepheden bizi koruyor. Önden arkadan ve sağdan soldan kanatlarıyla. Bu koruyuculuk nefsin afetlerine karşı bir koruma ama şeytanın zulmani ilimlerine karşı bir koruma da var. 4 ayet-i kerimede de bunu söylüyor. 3. nimet, o güne kadar işlenen bütün günahların sevaba çevrilmesi. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif onu seyr eyler, Mevla görlerim neyler, neylese güzel eyler. İşte bu şerrin hayra tebdili söz konusu. 4. nimet, o kişi zikretmeye başlar. Vasıta emirlerin içerisinde zikir, ibadetlerin sultanı. Zikrettiğiniz an, eğer 7 kalp şartının sahibiyseniz, mutlaka 2 çift nur gelir göğsünüze, açılan yolu takip eder, kalbinize ulaşır. 1. çift nur rahmet ve fazıl, 2. çift nur rahmet ve selavat. Rahmet her ikisini de taşıyor.

0: Puzzle'lar kalpte toplayıcı birikim sağlar. Selavat da bağlayıcı. Yani selavat fazlaları iman kelimesine tutkal vazifesini göre yapıştırıyor. Rahmet de fazlaları Allah'ın katından kalbe taşıyor. Selavat iman kelimesine yapıştırıyor. Rahmet ise Allah'ın katından taşıyor. Birisi taşıma vazifesini görüyor, öbürü ise yapıştırma vazifesini görüyor. Rahmetin fonksiyonu taşımaktır, selavatın fonksiyonu yapıştırmaktır. Kalpte toplanan nedir? Kalpte toplanan fazlalardır, nurlardır. Böylece o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Dördüncü nimet, beşinci nimet bizim devrin imamın ruhu başımız önüne geldiği zaman bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Altıncı nimet o kişi zikir yapmaya başlıyor ki 15 bin zikir, 17 bin zikir, 19 bin zikir ve artan zikir ibadetine paralel o kişinin derece sistemi artıyor. Eskiden fizik ucunun yaptığı her ayra Allah-u Teala 1'e 10 verirken şimdi fizik ucunun yaptığı her ayra emarede 1'e 100, levamede 1'e 200, mülhimede 1'e 300, mutmainede 1'e 400, raziyede 1'e 500, marciyede 1'e 600 ve tezkiyede 1'e 700. Yani fizik vücut bu zikirleri yapmak suretiyle nefs tezkiyesi sağlandığı zaman derece sistemi devamlı artıyor. Tezkiye olmadan evvel fizik vücudun her yaptığı hayır 1'e 10 karşılık alırken tezkiye başladığı zaman her tezkiye kademesinde onun 10 katı kadar artış oluyor. Emmare'de 10 kere 10, 100. Levame'de 200. Mülheme'de 300. Mutmain'de 400. Raziye'de 500. Marziye'de 600 ve tezkiye'de 700. 1'e 700 kazanmaya başlıyor ki bu 1'e 700 kazanç o kişinin de 7. nimet iradesinin güçlenmesini sağlıyor. 7 nimeti bu şekilde Allah'tan alıyor ki o 7 nimetle nefs tezkiyesini yapıyor inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, nefs tezkiyesinin şiddeti önlenmesindeki rolü nedir Muhterem Hocam?
0: Çok güzel bir sual. Evet, nefs tezkiyesi kesinlikle toplumdaki şiddeti çözmesinin ilk adımıdır. Çünkü şiddetin kaynağı nefsin afetleriydi. Ama nefsin afetleri kontrol altına alınmış. Yani şöyle düşünelim. Halk arasında bir söz var. Mızrak çuvala sığmaz. Bu 19 tane hastalığı her birisini bir mızrakla düşünelim. Bu çuvalın içerisinde devamlı taşıyor ve etraftaki insanlara o mızraklar zarar veriyor. Ama nefs tezkiyesinin sağlanması demek ne demek? Artık o mızrakların çuvaldan taşmaması demektir. Çuvalın içinde yine var ama taşmıyor. Öyleyse o çuval, mızraklar çuvaldan dışarı çıkmıyorsa, taşmıyorsa artık o kişi etrafındaki insanlara bu mızraklar sebebiyle zarar verebilir mi? Hayır, vermiyor. Bu sebeple o kişiye hangi zulüm yapılırsa yapılsın, o biliyor ki onlar nefs sahibi. Bu yanlışlıkları yapabilir ama kendisi nefsini kontrol altına almıştır. Nefsini kontrol altına alan kişinin kötülüğe karşı kısas tatbik etmesi mümkün değil. Kötülüğe karşı af. O kişi affediyor, affedebiliyor, öfkesini yutabiliyor. Ama ikinci merhalede asıl yapılması gereken şey ne? O mızrakları ve çuvaldan tamamen dışarı atıp yok etmek. Bu da ancak nefs tasfiyesiyle gerçekleşiyor. İşte Kur'an ayetleriyle toplumda şiddeti yok etmenin, çözmenin olması olma şartı daimi zikirdir. ...33 bin zikirle nefsin kontrol altına alması, daimi zikirle de nefsin tamamen tasfiyesi ve kişinin şiddetten beri olması söz konusudur. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, İslam dininin sevgi dini olduğu ön plana çıkmasına rağmen insanlar insanları gruplaştırmış. Bu Ermenidir, bu Alevidir diye. Hatta onları sevmenin günah olduğu derecesine kadar gelmişler. Bu ifade doğru bir ifade mi Muhterem Hocam?
0: Bunların hepsi Kur'an'a uymayan yanlış ifadeler. Allah Teala iki cihattan bahsediyor. Cihad-ı sahir, cihad-ı ekber. Cihad-ı ekber kişinin nefsine karşı cihattır. Cihad-ı sahir dış düşmanlarla yapılan cihattır. Ama Allah Teala onun da şartını koyuyor. Cihad-ı sahir dış düşmanlara yapılan cihat bir nefs-i müdafadır. Ve Allah Teala Mümtehine suresinin 8. ayet-i kerimesinde 7. ayet-i kerimesinde Allah sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında Mümtehine 8. Allah din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden, adaletle davranmanızdan sizi yasaklamaz. Bakın, şartı bu. Sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan, din konusunda sizinle savaşmayan, sizi yurdundan çıkartmayan insanlara iyilik yapmanız, iyilik yapmanız ve adaletli olmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Yani manasına Allah sizden din konusunda sizden savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkartmayan insanlara iyilik etmenizi ve adaletli olmanızı emrediyor. Allah'ın hükmü bu. Öyleyse Allah'ın hükmü bu iken hayır ne söylüyorlar? Suali bir daha tekrar edersen.
1: Muhterem Hocam, İslam sevgi dinidir diye bu sözü ön plana çıkarmalarına rağmen insanları bu Ermenidir, bu Alevidir diye sınıflandırıyorlar.
0: Şimdi bakın, bu Ermenidir, bu Alevidir diye sınıflandırarak onlara karşı bir hüsüme düşmanlık körükleniyor. Halbuki kişi kim olursa olsun, ırkı, dini, inancı, mezhebi ne olursa olsun, tekrar ediyorum, din konusunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkartmayan insanlara adaletli olmanız, iyilik yapmanız Allah'ın bir emridir. Sizi yasaklamıyor diyor. Bunu yapın diyor yani. Sadece kime karşı savaşın diyor. 9. ayet-i kerime Mümtehine 9. Fakat Allah din hususunda sizinle savaşmış, dinde size savaşan ve sizi yurdunuzdan çıkartan, sizin çıkarılmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, dostluk kurmanızdan sizi yasaklar. Bunlara sizinle savaşıyorlarsa siz de savaşacaksınız. Bu bir nefsi müdafaadır. Ama sizinle savaşmamış olan insanlara iyilik yapmanızı Allah-u Teala engel koymaz. Adaletli olmanızı Allah-u Teala engel koymaz. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, son terör olaylarından sonra internette bir kişi sormuş. İnsanlar ayetleri farklı yorumluyorlar ve terör olayları çıkıyor. Örneğin Maide 33'ü nasıl anlayalım? Hangi emri uygulayacağımızı nasıl bilelim ve uygulamanın doğru olduğuna dair 1,5 milyar insanı nasıl ikna edelim? Din alimleri bile aralarında anlaşılmazlıkları, ayetlerin ruhlarına biz nasıl varalım diye soruyorlar.
0: Bir kere sadece Maide 33 değil, kalben ulaşmayı dilenmeyen dini tahsili ne olursa olsun Allah hükmünü koymuştur. Maide 33 kalsın, Yunus 7. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen herkes ayetlerden gafildir. Allah'ın hükmü bu. Ennellezine la yercune likana ve radu bil hayatü dünya. O zaman kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Maide 33'ü Allah'ın gözlükleriyle değerlendirebilir mi? Ayetlerden gafil, ayetleri bilmiyor. İşte ayetlerden gafil, ayetleri bilmeyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. Ve ayetleri bilmediği için de o kişi zanda bulunur, zanda ayetlerin yerine geçemez. Şimdi Maide 33'ü kim değerlendirebilir? Maide 33'ü bize dini öğretmekle vazifeli olan Allah'ın mürşitleri, Allah'ın Resulleri değerlendirebilir. her devirde, her kavmin içinde Allah'ın o kavmin lisanıyla ayetleri açıklayan Resulü var mı? Var. Hadi kabul edelim ki o yoktur diyorlar. Öyle kabul edelim. Veli mürşitler var mı? Var. O zaman o kişilerin veli mürşide tabi olması gerekir. O zaman veli mürşitler bu ayet-i kerimeyi nasıl değerlendiriyorlar? Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin, Maide 33, Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat, bozgunluk çıkartmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmesidir. Bu onların dünyadaki rızığıdır. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır. Aşağı inir tekrar. Şimdi Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin, dikkatle bakın, bir harp etmek var, bir de cihat etmek var. Harp edenler kimler? Harp edenler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanlardır. Nereden biliyoruz? Hemen gösterelim. Maide 33 ile birlikte Maide 64'e bakalım şimdi. Orada bir harp geçmiş olması lazım. Maide 64. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların eli bağlandı. Bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Rabbinden sana indirilen şey, ilahi buyruklar, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü arttırıyor. Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin ilka ettik. Her ne zaman, bakın burası çok önemli, her ne zaman harp için ateş yaktılarsa Allah onu söndürüyor. Öyleyse harp için ateş yakanlar kimler? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani Kur'an Kur'an'ı tefsir ediyor. Bu ayeti nasıl anlamamız gerekir? 6213 tane ayet-i kerime. Bu 6213 tane ayet-i kerimeden bir tane ayette Maide 33'tür. O zaman 6213 tane ayetten oluşan Kur'an-ı Kerim'de bir ayet Maide 33'te, Maide 33'te mana vermek, gerçek manasına ulaşmak için neyi bilmek lazım? 6212 tane ayet-i kerimeyi bilmek lazım. 6212 tane ayet-i kerimeyi bilirseniz ki şu anda biz bu Maide 33'ü neyle açıkladık? Maide 64'te açıkladık. Demek ki harp edenler kimler? Harp edenler yeryüzüne fesat çıkaranlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olanlardır. Onlar harp ediyorlar. Halbuki cihat dediğimiz zaman cihadı kim yapıyor? Cihadı Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan kişi. Bu cihadı kimle yapıyor? Nefsiyle yapıyor. Öyleyse Allah yolunda cihat ile öbür tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların birbirine harp etmesi farklıdır. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki bu harp edenler için, ölen neden öldüğünü bilmeyecek, öldüren de neden öldürdüğünü bilmeyecek. İşte harp edenlerin durumu bu. Şu anda İslam aleminde oluşan ne yazık ki cihat değil, harptır. Dileklerinde, kalplerinde Allah'a ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok. Allah'a ulaşma dileği, mürşide tabiyet olmayınca cihat diye zannettikleri sadece harptır. İşte o harp edenler aslında fesat çıkartıyorlar, bozgunculuk yapmaya çalışıyorlar. Allah Teala da o harp edenlerin cezası, çıkartmaya çalışılan cezası öldürülmeleri. Yani bugün öldürülmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Gayet açık ortada. Yani asıl ceza kimleredir demek ki? Ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmiyor. Çünkü toplumda şiddetli körükleyenler, fesat çıkaranlar bunlardır. Öbürleri ise Allah'a ulaşmayı dileyerek, müşrine tabi olmak suretiyle kendisindeki şiddetin kaynağı olan nefsi ne yapıyor? Evvela kontrol altına alıyor tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen hayatından çıkartıyor. Yani Allah-u Teala'nın temel gayesine insanlara mutlu etmektir ve mutlu olmaktır. Bütün insanları iki can saadetine ulaştırmaktır. Herkese dost olmaktır. Düşmanlık değil. Ve bu dostluğa giden yol da Allah Teala'nın cihad diye tarif ettiği cihad-ı sahib, cihad-ı ekber. Üstün olan hangisi? Cihad-ı ekberdir. Neden? Çünkü cihad-ı sahibiyle karşı taraf bir eksiliyor ama siz kazanmıyorsunuz. Savaşta kazanan yok. Fakat cihad-ı ekberle o düşman taraftan bir eksiliyor, siz bir kazanıyorsunuz. Öyleyse kazanmak mutlaka nefsin tezkiye ve tasfiyesiyle gerçekleşiyor. Allah Teala'nın dizaynı bu. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine aynı izleyicimiz Maide 32'de kim bir insanı öldürmüşse haksız yere o bütün insanları öldürmüş gibidir buyuruyor. Maide 33 ile 32'nin ard arda gelmesinin hikmetini soruyor Muhterem Hocam.
0: Tamam, çok güzel işte. Burada dikkatle bakın. Maide 32'de cevabı verilmiş. İşte bu Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın, yani kısas hükmü olmaksızın A B'yi öldürmüş, B'nin akrabasına da hak olarak Allah ne yapıyor? A'yı öldürme emri veriyor, kısas. Kim bir kişiye bir kişi karşılığında olmaksızın, kısas hükmü olmaksızın veya yeryüzünde bir fesada karşılık olmaksızın. Öyleyse fesat çıkaran kişiyi öldürmek var mıdır? Vardır. Fesada karşılık olmaksızın. Yani kısas hükmü yok. Fesada karşılık öldürmek söz konusu değilse muhakkak ki başkasını öldüren kişi o bütün insanları öldürmüş gibidir. Ama kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibidir. Yaşatmak, ulaşmayı dilemek, tabiyeti gerçekleştirmekle oluyor. Öyleyse dikkatle bakın, gayet açık. Maide 32 ile Maide 33 arasında %100 bir ilet rantası var. Neden yan yana getirelim? Maide 32, Maide 33. Allah ve onun Resulüne karşı harp edenler. Allah onun Resulüne karşı harp edenler kimlerdir? Bozgunculuk yapanlar. Çıkartmaya çalışanlar. Yani fesat çıkaranlar. Bozgunculuk yapan, fesat çıkaranlar. O zaman fesat çıkaranın cezası ne? İşte burada belirtilmiştir. Fesat çıkaran cezası. Ama bu fesat çıkartmak karşılığı olmaksızın kim bir başkasını öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onu yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibidir. Öldürenler var mı? Var tabii. Kim bir başkasını Allah yolundan saptırırsa aslında onun ölümüne sebep olmuştur. Kim de bir başkasını Allah yoluna girmesine vesile olursa o aslında bütün insanları yaşatmış gibidir. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Kim bir başkasının hidayetine verir? Ya Ali diyor, sen bir başkasının hidayetine vesile olursan senin için üzerine güneşin doğduğu batı yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Bütün insanlar nerede? Güneşin doğduğu batı yerler dünyada. Öyleyse bir kişinin hidayetine vesile olmak o bütün insanları yaşatmak gibidir. Bir kişinin delaletine sebep olmak, bütün insanları öldürmek gibidir. Hadiste gayet net olarak açıklıyor ve Maide 32, Maide 33 arasında kesin bir ilet rabıtası var. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine internette bir yorumcumuz, tek çıkar laiklik. Laikliği uyguladığımız takdirde, çünkü herkes dini kendisine göre, kendisi açısından yorumluyor. Laikliği uygulayabilirsek tek çözüm budur diye söylüyor. Bunu yorumlar mısınız Muhterem?
0: Asla doğru değil. Zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hükmünü koymuş. Maide suresi Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde. Dinde zorlama yok. Allah Teala la kerahfe din, dinde zorlama yok. Ama dinde zorlama olmamasına rağmen dinde beyan etmek var. Katte benüştüm nel gay. Zorlamak yok ama irşat yoluyla gay yolunu, şu anda bizim size yaptığımız gibi Allah'a giden irşat yolunu ve cehenneme götüren gay yolunu beyan etmek, ayetlerle açıklamak var. Arkasından herkes cüz'i irade, serbest iradenin sahibidir. وَمَنْ يَكْفِرْ بِتَاغُوتِ Kim tağutu inkar ederse وَيُمِنْ بِاللّٰهِ işte o irşat yolunu tutmuştur, mürşide tabi olmuştur. Öyleyse laiklik nedir hakikaten?
1: Dinle devlet işinin birbirinden ayrılması.
0: Hayır, tam tersi. ne olması lazım? İnsanların kendi inançları bir başkasına zorla empoze etmemesi gerekir. Herkes inancını kendi mesele nedir? Ben ateistim diyen bir insan. Tamam, ateistliğini yapsın. Dışarıdaki topluma zarar vermemek kaydıyla hesabını Allah'a verecek. İşte orada toplumun hükümleri söz konusu. Mesele nedir? Tamam, sen ateistliğini yapabilirsin. Hesabını Allah'a vereceksin. Ama sen ateistinden dolayı nefsindeki afetler sebebiyle bir başkasına zarar verince toplumdaki kanunlarımla ben senin tepene binerim. Cezayı veririm. İşte bugün batılı toplumların sağladığı bu aslında. Yani kanunlarını koymuşlar ve o toplumsal dizaynı kanunlarla sağlamışlar. Ama mesele o değil. Mesele sadece bir başkasının zarar görmesi değil, fertlerin de zarar görmemesi. İşte insan hakları evrensel beyannamesi, herkesin övüp başına koyduğu o nesne sadece zahiri alemdeki bir kontrolü sağlayabiliyor. Ama intihar eden kişinin cezası insan hakları evrensel beyannamesinde yok. Fakat Allah'ın hükümlerinde var. Onun için Allah Resulü ne diyor? Nefsinize de zulmetmeyin. Onun da sizin üzerinizde hakkı vardır. Yani Allah Teala herkesi iki cihan saadetini yaşamak üzere yaratmıştır. Herkesini iki cihan saadetini yaşamak üzere yaratmıştır. Toplumda o adam ben inancımı serbestçe yaşarım. Onu yaşayan bir insanın toplumdaki diğer fertlere zarar vermemesi mümkün mü? Mutlaka. Hani bir çuval, bir bozuk incir, çuval inciri ne yapıyor?
1: Asıyor.
0: Berbat ediyor. Öyleyse onu o şekilde görmek doğru değil. Hayır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, günümüzde din savaşları yaşanıyor. Bütün insanlar kendi peygamberlerini şeriat kitaplarına uygulasa, yaşasa bu savaşlar olmaz diyebilir miyiz Muhterem Hocam?
0: Bütün kutsal kitaplardaki mutluluğun temeli hidayettir. Ama bugün din adına savaşların hepsi ne yazık ki hidayeti bilmedikleri için birbiriyle savaştılar. Kendilerini farklı dinin mensubu olarak zannediyorlar. İşte tekrar açılan bakalım. Acaba farklı dinler var mı? Yoksa ezeli ve ebedi bütün insanlar için Allah'ın vaaz ettiği din tek mi? İşte kutsal kitaplarda Tevrat'taki din, Zebur'daki din, İncil'deki din, Kur'an'daki din aynı din. Tevrat'taki din de 7 safa ve 7 safanın farziyeti, Zebur'daki din 7 safa ve 7 safanın farziyeti, İncil'deki din 7 safa ve 7 safanın farziyeti, Kur'an'daki din 7 safa ve 7 safanın farziyeti. Öyleyse bütün kutsal kitaplarda değişmeyen asıl hükümler 7 safa 4 teslim var. O zaman farklı din olabilir mi? Allah tektir. Allah Teala tek cemaati, tek cemaati oluşturmamızı istiyor ve Allah Teala tek dini yaşamamızı istiyor. Yani Yahudilerin de 4 teslimi gerçekleştirmesi, Zebur'e tabi olanların da 4 teslimi gerçekleştirmesi, İncil'e tabi olanların da 4 teslimi gerçekleştirmesi, Kur'an'a tabi olanların da 4 teslimi gerçekleştirmesi gerekir. Bu 4 teslimi gerçekleştiren bir insan, %100 kendisini başkasına adayan bir insandır. Kendisini başkasına adayan bir insanda o kişinin kavgası olabilir mi?
1: Hayır.
0: Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de geçen irşat makamlarını devre dışı bırakarak dünya barışı sağlanması mümkün olur mu?
0: Bir daha.
1: Kur'an-ı Kerim'de irşat makamlarını devre dışı bırakarak.
0: Hayır, imkansız.
1: Dünya barışı sağlanması mümkün olur mu?
0: Dünya barışının sağlanması imkansız. Çünkü Allah Teala 14 asır evvel asr-ı saadeti barışı iki can serveri Peygamber Efendimiz'e gerçekleştirmiştir. Her devirde o barış içerisinde huzur ve saadeti yaşayanlar ancak Allah Teala'nın kendileri için tayin ettiği irşat kademesine bunu başaranlardır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Süremiz sona erdi muhterem hocam.
0: Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah'a emanet olun inşallah.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz biat, yani tabiiyet. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O küfürdedir, şirktedir, şeytanın kuludur, hüsrandadır, hidayette değildir, yani dalalettedir. Gideceği yer cehennemdir. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinin vasıfları. Gideceği yer mutlaka cehennem. Cehennemden onu kurtaracak olan şey ne? Allah'a milaki olmayı dilemek. Dileyen herkes dilediği an cehennemden kurtulur mu? Evet. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden mutlaka kurtulur. Yani ertesi gün ölse, böyle bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilese ve ertesi gün ölse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyurmaktadır ki: Ey amin olanlar, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Allah'a inanan herkes mümindir. Amin o kelimesi de inanan demek. Ama kişi inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. İnanç tek başına bir insanı cehennemden kurtarıp cennete ulaştırabilecek olan bir vasfı ihtiva etmez. İşte bu ayet-i kerimede görüyoruz ki Enfal 29'da amin olan kişinin takva sahibi olması gerek. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki takva sahibi olsun. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde ilk takvayı görüyoruz. Çünkü Rum 31 ve 32 beraberce ele alındığında Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte kalacakları, bu gizli şirkte kalanların ise cehenneme gidecekleri kesindir. Kim şirkteyse onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Onların cehennemden kurtulabilmesi ancak bir tek sebeple mümkün: Allah'a ulaşmayı dilemekle. İşte Rum 31. مَنْ يُؤْمِنُ اِلَيْهِ وَيَتَّقُوهُ وَيَقُومُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah'a ulaşmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse fırkalara ayrılan 72 grubun içerisinde insanlar var. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse günahlarım da var. Allah Teala beni cehenneme bir süre koyacak. Orada biraz hafif tertip kavurduktan sonra alacak, tekrar cennetine
Hamdolsun ki gireceğim. Böyle diyen insanlar çoğunlukta. Böyle olduğunu zanneden demek daha doğru. Çünkü hiç kimse cehenneme girdikten sonra bir daha çıkamaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 48 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve kıyamet günü olay tahakkuk edip de insanlar cehenneme girdikten sonra ta cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar cehennemde olanlar cehennemde kalacaklar. Cehennemin gökleri çatladıktan sonra da zaten orada da hiçbir şey kalmayacak. Sadece başlangıçtaki gibi Allah kalacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile yapılan bir anlaşma söz konusu insan için. Bütün insanlar ezelde Allah'a söz vermişler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair. Araf 172 Allah-u Teala buyuruyor. Biz bütün insanların sırtlarından, Ademoğullarının sırtlarından onların çocuklarını, onların çocuklarından da daha sonraki nesli onların çocuklarını ve kıyamete kadar devam edecek olan bütün nesilleri bir araya topladık. Hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki bela. Evet dediler, negatif suallerin pozitif cevabı. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Kalu dediler ki bela, evet. Şimdi önemli olan bundan sonra ne oldu? Allah Teala bundan sonra ne olduğunu şöyle anlatıyor. Allah Teala diyor ki Mücadele Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki evet. Araf 172. Ondan sonra Allah Teala ruhlarımızdan, fizik vücutlarımızdan ve nefslerimizden yemin, misak ve ahd istiyor. Ruhumuzun Allah'a teslimini istiyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini istiyor. Nefsimizin Allah'a teslimini istiyor. Ve bizden yeminler, misaklar, ahdlar olarak bunu istiyor. Ondan sonra da Allah'ın ahdi geliyor. Ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini, nefsimizin yeminini yerine getirmesini istiyor Allah Teala. Ondan sonra da ilahi irade cüz'i iradeden, iradenin de Allah'a teslimini istiyor. Bu da Allah'ın ahdi oluyor. Allah'ın ahdi bizim irademizden ilahi iradenin talep ettiği bir şey, irademizin de Allah'a teslimi. Burada çok açık bir muhteva görünüyor. Bir insan ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmeden iradesini teslim etmesi mümkün değildir. Öyleyse
Afdallahi, Allah'ın affı, bizim irademizin Allah'a teslimini içerdiği cihetle toplam olarak düşünüldüğünde ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade eder. Ama bir de Allah'ın vasiyeti var. Allah'ın vasiyetine baktığımız zaman bu vasiyet ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Nefsimizi Allah'a teslim etmemizi emrediyor. İrademizi de Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Son teslimle evvelkileri de toplamak olay değil. Hepsini birden istiyor. Ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edebilmesi, önce Allah'a ulaşmayı dilemesini ihata eder. Birinci aşama. Sonra kişinin mürşidine tabiiyetini ihata eder. 14. basamak, 3. aşama, 2. aşama. 1. aşama 3. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileme 3. basamaktaki olaydır. 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Burada ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. 21. basamakta da Allah'ın zatına ruhumuz ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibidir. Sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde Allah tecelli eder. O kişinin irşat makamını alelade bir insandan ayıramayan gözlerini ve görme hastasını artık irşat makamını irşat makamı olarak görmeye ulaştırır. İrşad makamının sözlerini herhangi bir kişinin sözlerinden ayıramayan bu kişinin, irşad makamının sözlerini artık bir mürşidin sözleri olarak değerlendirmesini ifade eder. Ve Allah Teala bundan sonra kişinin kalbine tecelli eder ve o kişinin kalbinin irşat makamının sözlerini idrak etmesini temin eder. İşte kör gözler, sağır kulaklar ve kapkaranlık bir kalple başlayan dünya hayatı irşat makamının sözlerini işiten, manasını anlayan ve ona tabi olan insanları muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz bu ikinci safhayı ifade eden biat müessesesidir. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra? Hacet namazını kılması gerekir. Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Kim hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa, bunu yaptığı takdirde o kişinin eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı
diyorsa Allah kalbindeki talebi bilir. O zaman hacet namazı kılındığında Allah Teala ona eğer talep varsa mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mürşidini isteme talebini Allah onda yeşertir. Vücuda getirir, güçlendirir, hacet namazını kılmasını sağlar. Hacet namazını kıldığında da Allah'a ulaşmayı kişi gerçek anlamda diliyorsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. İşte biat bu mürşide ulaşıp tabi olmaktır. Tabi olan kişi o noktaya kadar Allah'tan yardımlar almıştır. Bu noktadan sonra gene yardımlar almaya devam eder. Ama bu nokta öyle bir noktadır ki kişi hacet namazını kılıp mürşidine ulaştıktan sonra, mürşidine Allah-u Teala'nı gösterdikten sonra ona ulaşıp tabi olduğu zaman o Allah'tan 7 tane nimet alır. O noktadan evvel aldıkları, kazandığı sevaplardı. Nimet adı verilen müessese, kişinin mürşidine tabiiyetiyle başlar. Tabiiyet kelimesi ve biat kelimesi aynı kökten gelir. Kim bir mürşide tabi olmayı dilerse, hacet namazını kılar, Allah-u Teala'dan mürşidini sorar, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Bu kişi Allah-u Teala'nın gösterdiği, mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir. Veya o mürşidin bir vekili veya Allah-u Teala doğrudan doğruya vekile ulaştırır. Vekil onu mürşidine ulaştırır. Tabiiyet Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. O güne kadar o kişinin dereceleri sevap adını almaktadır, kazandığı dereceler. Ama bu noktadan sonra alacakları artık Allah'ın nimetleridir. Sevgili kardeşlerim, kişi mürşidine tabi olduğu zaman ne olur? Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala böyle bir tabiiyetten bahsediyor. Arşı tutan melekler ve oradaki kişi diyor. Allah-u Teala derler ki, Ya Rabbi kim tabi olur da mümin olursa sen onların günahlarını ört ve sevaba çevir. Onların günahlarının örtülmesi ve sevaba çevrilmesi söz konusudur. Arşta melekler, arştaki melekler, arşta kim vardı? Allah var. Allah arşa istiva etti diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Allah arşa istiva etmiş, oraya ulaşmış ve arşta bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç'ta arşa ulaşmıştır. Allah'ın kürsüsü oradadır. Arştadır. Arşta Allah ile aralarındaki mesafe bir ok boyu, bir yay boyu kadar kalmıştır. Karşı karşıya gelmişlerdir ve normal bir konuşma cereyan etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmüştür. Nefsindeki kalp gözünün gördüklerini gözleri, ruhunun gözleri tekzip etmedi diyor Allah-u Teala Miraç'ta. Aynı şeyi gördüler, aynı Allah'ı gördüler.
Tek bir Allah var ve görünen O'dur. İşte biat meselesinde kişi boy abdesti almalıdır, müşrine ulaşmalıdır, önünde diz çöküp tövbe kelimelerini tekrar etmelidir. Müşrinin de yapılan tövbede Allah-u Teala'nın huzurunda tabiyetten bahsedilir ve tövbenin aldığı, alındığı açık bir lisanla ifade edilir. Mürşit söyler, mürit, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, mürit murad eden demektir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı murad etmiştir ve bu sebeple mürit adını almıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala biatı Arap Suresinin 157. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَ الَّذ۪ي اُمِّيَ Onlar ki ittiba ettiler, tabi oldular Resul'e ama Nebi Resul'e, Resulen Nebiye. El ümmiyellezi, o ki ümmidir, okuma yazması yoktur. Ellezi, o ki yecûni dînehu mektûben indihum fit tevrati vel incili. Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları, mektuben kitap edilmiş, yazılmış o indihum, onların yanında bulunan fi içinde, fi tevrati, tevratın içinde ve incili ve incinin içinde yazılı buldukları yecudu nehu, onu buldular, mektuben yazılı buldular. Resul, Resulen Nebiyyel Ümmiye. Nebi Resul, ümmi olan, okuma yazma bilmeyen Nebi Resul'e tabi oldular.

Ye'muruhum bil marufi. Onlara marufla emreden ve yenhahum onları nehyeden anil münkeri, münkerden Allah'ın yasak ettiği fiillerden onları nehyeden onlara o fiilleri işlemelerine mani olan ve yuhillu helal kılan lehum onlar için tayyibati tayyip olan şeyleri ve yuharrimu ve haram eden aleyhim onların üzerine el hava ise habis olan kötü olan şeyleri ve yedau anhum israhum onlardan münkeri

Yani günahlarını sevaba çevirip ağırlıklarını kaldırır. Tabi oldukları anda bu olay tahakkuk ediyor. Ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Yani ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki yedi vakumlu zinciri kaldırır. Fellezine aminu bihi, o zaman onlar ona iman ettiler. Ve azer ruhu, azer ruhu, azer ruhu, ve ona saygı gösterdiler. Ve nesaruhu, ve ona yardım ettiler. Ve tebeuni, ve ona tabi oldular. Ettebuuni nurellezi ünzile, ona indirilen nura tabi oldular. Meahu, hem de onunla beraber bulunan ona indirilen nura, yani Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. Ülâike hümül müflihun, işte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biatı anlatılıyor. Daha evvel İncil vardı. Ondan evvel Tevrat vardı. Tevrat'ta da İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği kesin bir şekilde işaret edilmiştir.

Fetih Suresinin 10. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki innellezine muhakkak ki onlar yubâ'ûneke sana tabi olurlar. İnnemâ yubâ'ûn Allah. Muhakkak ki o zaman Allah'a tabi olurlar. Onlar sana tabi oldukları zaman muhakkak ki Allah'a tabi olurlar. İdullahi fevka eydihim. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Bir elin üstte olması ancak o elin öpülmesiyle mümkün. Eğer toka etseler iki el aynı seviyede kalır. İki elin hiçbirisi diğerinin üstte değildir. Eğer toka söz konusuysa iki el aynı seviyededir. Ama el öpülecekse öpülen elde

ise onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yedullahi fevka edihim. Onların ellerinde Allah'ın eli vardı, ellerinin üzerinde. Hemen ne kese kim bozarsa, naksederse, yani bir taviyetten sonra taviyetini bozarsa bundan sonra en kusu onu bozar ala nefsihi, nefsi üzerine. Kendi nefsi aleyhine bozar. Ve men efva, kim de ifa ederse, vefa ederse, ve men efva bima ahede, kim ahitlerine vefa ederse, Allah'a verdiğimiz, ezelde verdiğimiz yemin var, misak var, ahd var. Bizim yeminimiz, misakimiz, Allah'ın da ahdi var ve vasiyeti var. Bunların hepsi bir bütün ifade eder. Yani ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ifade eder. Ve men efva bima ahede aleyhullâhe. Kim ahdlerine vefa ederse, Allah'a olan ahdlerine vefa ederse, ve men efva bima ahede aleyhullâhe, Allah'ın onun üzerine verdiği ahde vefa ederse, ahdlerine, Allah'a olan ahdlerine vefa ederse, fese yutihi, o zaman verilecek ecren azima, büyük ecir verilecek ona. Allah'a olan ahdler, ruhun misaki, fizik vücudun ahdi, nefsin yemini, iradenin misaki. Öyleyse irademiz de Allah-u Teala'ya misak vermiş. Bu misak ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin yeminini, misakini ve ahdini, hepsini muhtevasına alan, irademizi de Allah'a teslim kılan bir müessese. O zaman Allah-u Teala'nın tabiyetten neyi ortaya koyduğunu görüyoruz. Tabiyet, mürşide tabiyettir. El öpmekle gerçekleşir. Ve el öpüldüğü zaman mürşidin Allah'tan aldığı cereyan veya onun da kendi mürşidinden aldığı cereyan veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi Cebrail Aleyhisselam'dan aldığı cereyan, o Cebrail Aleyhisselam'dan cereyan almıştır. Ondan sonra gelen herkes kendi mürşidinden cereyan almıştır. Öyleyse bu cereyan Allah'tan gelen cereyandır. Mümtehni 12'de de Allah Teala şöyle söylüyor: Ya eyyühen nebiyyü izâ câekel müminî na müminâtu. Eğer ey nebi, ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, izâ câekel müminâtu, ke sana

Mümin kadınlar geldiği zaman geldiğinde İza o zamanki caeke sana gelir el müminatü. Mümin olan kadınlar. Yuba yineke ala.

rivayine ke sen onların tabiyetini kabul et. Ama en la yüşrikne billahi şeyen, Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamaları kaydıyla. Ve la yesrikne, hırsızlık etmemek, sirk, hırsızlık. Ve la yeznine, ve zinada bulunmamak. Ve la yaktülne evladehünne, evlatlarını, yani küçük kız çocuklarını öldürmemek, katletmemek kaydıyla. Ve la ye'tine bi buhtanin yefterinehu beyne eydihinne ve erculihinne, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup Resul'e getirmemek. Ve la yasineke fi marufin. Marufla ve la yasineke, sana asi olmamak üzere, fi şeylerde marufin. Yani marufla kendilerine emrettiğin şeylerde sana asi olmamak üzere. Ve bayihunne, onlar söz verdikleri zaman, ve estağfirlehunnallah, onlar için Allah'tan mağfiret dile. İnnallâhe gafurun rahim. Muhakkak Allah gafurdur, rahimdir. Buradaki Allah-u Teala'nın en önemli cümlesi, onlar sana geldikleri zaman diyor, şu şu şu şartlarla onların biatlarını kabul et diyor. Onların biatlarını kabul et. İnnallâhe gafuran rahim. Muhakkak Allah gafurdur ve rahimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesi sadece hanımlara ait olan bir biatı ifade ediyor.

Onlar sana geldikleri zaman onların biatlerini kabul et buyuruyor Allah Teala. Öyleyse üç ayet-i kerime Araf 157, Fetih 10 ve Mümtehine 12. Bu üç ayet-i kerimede Allah-u Teala biattan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe tabi olmuşlardır. Biat, bu bir peygambere yapılan biattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebi olduğu cihetle kendisine biat edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. El Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizleri Allah yolunda bir beraberlikte bu şerefe layık kıldı. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz insanları hidayete erdirmekle vazifeli olmak bu devirdeki dünya üzerinde en önemli görev diye düşünüyoruz. İşte insanlar başlangıçta mutlaka dalalette ve hüsrandalar. Hüsranda olan ve dalalette olan insanların da gideceği yer mutlaka cehennem. Allah Teala buyuruyor ki Müminin Suresinin 103. ayet kerimesinde وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينَهُ Ve kimin mizanı, yani sevap tartıları hafif gelirse ve ulaikellezine hasuru enfusuhum o zaman onlar ki onlar nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir. Fi cehenneme halidun cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada görüyoruz ki kim diyor Allah Teala sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor. İşte felaha erenler hüsranda ve dalalette olmayanlar. Onlar da başlangıçta hüsrandaydılar, aynı zamanda dalaletteydiler. Ama onlar Allah'a mülaki olmayı dilediler. Diledikleri anda kurtuldular. Öyleyse konunun başlangıcına baktığımız zaman Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes hüsrandadırlar. Herkes dalalettedir.

Araf 178'de Allah Teala buyuruyor ki: "Men yehdillahü fehüvel muhted." Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Hidayette olur. Hidayete ermiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen hidayette olur. Hidayet üzere olur artık. Allah'a ulaşmayı dilemezden evvel o kişi de dalaletteydi, hüsrandaydı. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayet üzere olur. Sonra ne olur? Sonra mürşidine ulaşır. Hidayet üzere olması devam eder. Ve ruhunu Allah'a ulaştırır, hidayete erer. Hidayette olmakla hidayete ermek arasında bariz bir farklılık söz konusudur. Kaldı ki bu henüz ruhun hidayetidir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimse hidayette olmaz. Hidayet üzere olmaz. Hidayette olmakla hidayet üzere olmak aynı manaya gelir. Ama hidayete ermek farklı bir anlam ifade eder. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o ruhunu hidayete erdirmiştir. Ruh açısından hidayete ermiştir. Basamak 22. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, o fizik vücut hidayetine ermiştir. Basamak 25. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, o nefs hidayetine ermiştir. Basamak 26. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, o iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ne onun iradesi istikametinde bir hidayeti söz konusudur. Bu hidayetlerin sonuncusudur. İradesini Allah'a teslim eden kişi irşada memur ve mezun kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte hidayete adım atmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için hüsran, onlar için dalalet söz konusudur.

Araf 178'de Allah Teala diyor ki men yehdillahi fehuvel müted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman onlar hidayete ermişlerdir. Ve men yudlil kim de dalalette ise fe o zaman ilahi onlar işte onlar hüsrandadırlar. Yani nefslerini hüsrana düşenlerdir.

Allah Teala28 basamaktan sadece iki tanesini hidayetin dışında bırakmış. Birinci basamakta olanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olanlar olayları tetkik ederler ve iki defa yılda en az birkaç defa imtihana çekilirler Allah-u Teala tarafından. Her sene birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. Bir ve ikinci basamaktakiler henüz hüsranda olanlardır. Henüz dalalette olanlardır. İşte bu insanlardan bir kısmı Allah Teala tarafından seçilir. Seçilmeyenler sadece başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten menedenlerdir. Kendileri Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Ama başka insanlara da derler ki öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok. Ruh vücuttan ayrılınca hafızan Allah İnsan ölür. Hiç kimse de ölmek istemeyeceğine göre ruhun vücuttan ayrılması diye bir şey olmaz. İşte bu çarpık inanç sebebiyle milyarlarca insan hidayete ulaşmaktan men edilmiş asırlarca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzeli ifade eder. Her şey öylesine güzel ki. Bir Allah'a ulaşmayı dileseler, dünyada ne kadar büyük güzelliklerin mevcut olduğunu en az 7-8 ay yaşayacaklardır onlar da. Onlar da sonra Allah'a aşık olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, İsra suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ Allah kimi kendisine ulaştırırsa o kişi hidayete ermiştir. Ve men yudlil, kim de dalalette ise, ve len tecide lehum, onun için yoktur, evliyae min dunihi, ondan başka, yani Allah'tan başka, onlar için evliya, yani dost yoktur. Ve nahşuruhum, ve haşredileceklerdir, Yevmel kıyameti, kıyamet günü ala vücuhihim. Sürünerek yüzüstü, sürünerek umyen, kör ve bükmen, dilsiz ve sümmen, sümma, ve sağır olarak haşrederiz onları diyor Allah Teala. Mevahüm cehennem, onların varacakları yer, kalacakları yer, varacakları yer cehennemdir. Kullama habet zidnahüm sa'ira. Ve biz onlara her sönmeyi yüz tutuşunda arttırdık. Ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırırız diyor
Allah Teala arttırdık diyor. Kıyamet günü bize göre arttıracağız manasına geliyor. Allah'a göre bütün zaman parçaları bitmiş, kıyamet kopmuş. Hatta cennetler, cehennemler bile yok olmuş. Ama biz daha kıyametin kopmasından evvelki bir devrede şu dünyada verilen gezegende yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. Bir tek galakside de 100 milyar ortalama yıldızın var olduğu anlatılıyor, ifade ediliyor, tahmin ediliyor. Öyleyse bizden sonsuz uzaklıkta milyarlarca gezegen var. İçlerinde bizim gibi insan olanlar da mevcut. Çünkü Allah Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye bir tarif vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bize göre göklerdeki insanlar, yukarıda gökyüzünde olan insanlar, ama dünyanın kuzey yerküresi, yerkürenin kuzeyi ne göre yukarıda olanlar, yeryüzünün güneyine göre aşağıda olanlardır. Doğuya göre yukarıda olanlar, batıya göre aşağıda olanlardır. Öyleyse bütün gezegenler için göklerde olanlar ve yerlerde olanlar ayrı bir hüviyet taşır. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. Bu dizaynda görünen odur ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ve dalaletteyle olanların da gidecekleri yer cehennemdir. İsra 97 bunu söylüyor. Tamam diyor. Kim Allah'a milaki olmayı, Allah kimi kendisine ulaştırırsa, onlar hidayete ermiştir. Ve men yehdillahü, Allah kimi Allah'a ulaştırırsa, ve hüvel müddet, o zaman onlar hidayete ermişlerdir. Kamer suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, İnnel mücrimine, muhakkak ki mücrimler, suçlular, fi içindedirler. Dalalin, dalalet içindedirler. Ve suur, kızgın ateş içindedirler. Kıyametten bahsediyor. Bütün suçlular, bütün mücrimler, dalalette ve kızgın ateştedirler.

Yevme o gün kıyamet günü yusabune finnari ala vücuhihim. Yüzleri üzere ateşin içinde sürüklenirler, ateşe sürüklenirler. Yüzleri ateşe sürtünerek, ateşin içinde olarak. Zukku messe sekar. Bu kızgın ateşi tadın denir onlara. Kim bu insanlar? Suçlular, mücrimler. Sevgili kardeşlerim, cürüm işlemek, zannedilir ki dünya üzerinde fizik standartlarda bir suç işleyen cürümün sahibidir. Cürüm işlemiştir. Birisini döven, malını çalan, yaralayan, öldüren kişi mücrimdir. Tamam. Doğru bir teşhis. Ama insanlara bir fenalığa dokunmamış, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kendisine söylendiği zaman reddediyor. Hayır diyor, böyle bir şey olamaz. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şarta dayalı olarak bütün insanlar, eğer 5 şartı yerine getiriyorlarsa mutlaka biraz cehennemde kaldıktan sonra cennete gireceklerdir. İşte bu bir zandır. Kur'an-ı Kerim'de tamamen ters düşmektedir. Böyle bir şeyin müdafasını yapan insanlar mücrim standartındadırlar. Cürüm sahipleridir. Neden? Çünkü doğruları söyleyen insanların karşısına çıkarak, Allah'ın mürşitlerinin karşısına çıkarak, onları, mürşitleri dinleyip de hidayete erecek olanlara o yalancının biridir. Söyledikleri bizim şimdiye kadar öğrendiğimiz İslami tatbikata hiç uymuyor diyenler, işte asıl mücrim onlardır. Çünkü milyarlarca insanın cehenneme gitmesinde onlar amil olmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu cürümlerin en büyüğüdür. Şu anda ülkemizde 70 milyondan fazla insan yaşıyor. Ve bu 70 milyon insanın, 70 milyon, 73 milyon insanın, 70 milyonu şu anda cehenneme doğru yürüyor. Sadece din adamları Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için, bilmemenin ötesinde kendilerine Allah'a mülaki olmayı dilemeyen cehenneme gidecek diyorlar. Siz ne diyorsunuz diye sorulduğunda, hayır, öyle şey yok. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şartı yaşayan doğru cennete girer. Ama günahları vardır muhakkak biraz. Onun için Allah Teala onun günahları sebebiyle bir süre cehennemde kalmasını temin eder. Sonra da onu cennetine alır tarzında açıklama yapanlar ard arda hatalar işlemektedirler. Çünkü cehennemden çıkıp da cennete girmek hiç kimse için mümkün değildir. Cennete girecek olanlar için cehennem bir görüntüdür. Cehenneme girecek olanlar için de cennet bir görüntüdür. Allah Teala kıyamet günü cennetliklerin ve cehennemliklerin hüviyetlerini bu noktaya ulaştırıyor. Nefslerle birleştikleri zaman onlar indilahiye ulaşıyorlar. Mahşer meydanında fizik vücutlar nefsle birleştirildikten sonra şu andaki gibi, dünyadaki gibi bir beraberlik söz konusu olur. Çünkü herkes kendi içine nefsini muhtevidir. Nefsi fizik vücuduyla birliktedir kişinin. Ancak uykuya dalınca insan
Nefs fizik vücudu terk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda insanlar eğer başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlarsa, işte onlar hepsi açık bir şekilde mücrimdirler. Furkan Suresi'nin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ellezine yuhşerune ala vucuhihim ila cehenneme." Onlar ki yüzü koyun cehenneme haşredilirler. Yani cehennemin o giriş kapısı fizik bir kapıdır. Kimler için? Cehennemlikler için. Onlar kapı yerden biraz yükseltilerek, burunları yere sürtünerek sürüne sürüne içeri sokulurlar cehennem bekçileri tarafından. Sordukları sual şudur: "Sana Allah'ın Resulleri, Allah'ın Nebileri, Allah'ın nezirleri gelip de Allah'a mülaki olmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir demediler mi?" Onlar da derler ki, geldiler, dediler. Ama biz onlara inanmadık. İşte onlar cehennemin kapısına geliyorlar. Gidecekleri yer cehennem olanlar oradadır. Sual soruluyor, bu cevabı veriyorlar. Oraya girenlerin, cehenneme gelenlerin, bu kapıdan geçerek cehenneme girecek olanların hepsi kendilerine Allah-u Teala'nın vazifeleri gelip de sormasına rağmen Allah'a ulaşma davetini yapmalarına rağmen o davete icabet etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ister karşı çıksınlar, ister çıkmasınlar, her halükarda gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın davetine icabet etmedikleri için. İşte yüzüstü haşredilenler diyor Allah Teala. İşte onlar gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilin dışında kalanlar en çok dalalette olanlardır diyor Allah Teala. Ellezine yuhşerune, onlar ki haşredilirler, ala vücuhihim, yüzleri üzere, ila cehenneme, cehenneme haşredilirler. Yani cehennemin kapısını kaldırılarak sürüne sürüne cehennemin bahçesine girenlerdir. Ülâike şerrün mekânen, onlar mekanı şerli olanlardır. Yani ateş olanlardır. Ve edallu sebîlâ, ve

Sevilin dışında kalıp dalalette olanlardır. Öyleyse eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi ne olacaktı? Dileselerdi o zaman mutlaka cennet ehli olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Takva sahibi olduğu zaman da şirkte olmaktan da kurtulmuştur. Cehennemden de kurtulmuştur. Rum 31 ve 32'de Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte orada kendi elindekiyle ferahlanan insanlar var. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Her biri ayrı bir grupta, şu anda 72 tane fırka dünya üzerinde tespit edilmiş durumda. 73 tane. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 72 fırkadan bahsediyor. 73. fırka 72 fırkanın içinde yaşayıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler. Arap 179'da Allah-u Teala buyuruyor ki: وَلَكَدْ زَرَنَا لِجَهَنَّمَا كَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğunu hazırladık. وَلَكَدْ زَرَنَا ve andolsun ki biz hazırladık. لِجَهَنَّمَا cehennem için كَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ كَسِيرًا çoğunu مِنَ الْجِنِّ cinlerden وَالْاِنْسِ ve insanlardan. Lehum kulübün, onların kalpleri vardır. La yefkahune fi biha, onunla fıkıh edemezler. Ve lehum ayunun, onların gözleri vardır. La yübsirune biha, onunla göremezler. Ve lehum azanun, ve onların kulakları vardır. La yesmeune biha, onunla işitemezler. Ülâike kel enâmi, onlar hayvanlar gibidirler. Belhum edallu, hatta hayvanlardan da daha çok talebettedirler. Ülaike hümül gafilun. Onlar ki, onlar gafillerdir. Öyleyse, cehennem insanların ve cinlerin çoğu için hazırlanmıştır. Allah Teala, kimlerin cehenneme gideceğini, kimlerin cennete gireceğini, bütün bu zaman parçalarını yaşamış olduğu için, sonsuzluğun sahibi olduğu cihetle, zamandan münezzeh olduğu için biliyor. Yasin 62 ve 63'te Allah Teala buyuruyor ki: وَلَكَدْ اَلَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَسِيرًا. Ve and olsun ki sizden çoğunuz dalalettesiniz. اَفَلَمْ تَكُونُ تَاكُلُونَ. Hala akıl etmez misiniz? Yasin 63. Hazihi cehenneme ulleti kuntum tuadun. İşte bu sizlere vaat edilen cehennemdir. Hazihi işte odur ki cehenneme cehennemdir. Elleti kuntum tuadun. Sizlere vaat edilen cehennemdir. İşte Allah Teala burada insanların büyük çoğunluğunu teşkil eden dalalettekilere sesleniyor. Aslında sevgili kardeşlerim, insanlar bir baksalar Kur'an-ı Kerim'e, oradaki hakikati görseler ve Allah'a ulaşmayı dileseler, ne olur dilerlerse, dilerlerse gidecekleri yer mutlaka böyle bir dileğin sahibi oldukları için cennettir. Ve insanlar 32 seneden beri Allah'a ulaşmayı dileyin, gideceğiniz yer cennet olsun
dememize rağmen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların çoğu hala Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve ne İslam'ın beş şartının kendilerini kurtaracağını zannediyorlar. Nisa 167'de Allah Teala diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalan baida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi yafir lehum ve la liyehdihim tarika. Onlar kâfirdirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar, alıkoyarlar. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar muhakkak ki kâfirdirler ve zalimdirler. Allah onları mağfiret etmez ve onları tarika, tarik-i müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse ayrı ayrı açılardan Allah-u Teala dalalette olanları ve hüsranda olanları ele almış.

İnsanların sevap dertleri var ve günah dertleri var. Kıyamet günü hepimiz mahşer meydanında nefslerimizle birleştikten sonra indini ilahiye ulaşacağız. Orada kiramen katibin melekleri tarafından çekilen iki ayrı film gösterilecek bizlere. Birisi aksiyonlarımızın, fiiliyatımızın filmi, her saniyesi derece kazandığımız veya kaybettiğimizi gösteren bir film. Üç boyutlu. İkincisi gene üç boyutlu. Ama düşüncelerimizin filmi. Yani biz ne yapmayı tasarladık? Hayatımızın her anında ne yapmak istiyoruz? Bu düşüncelerimizin filminde yer almış. Ne yaptık? Bu da fiiliyatımızın filminde yer almış durumda. Ve ikisi de derece muhteva ihtiva ediyor. Ama gerçekte derecatımızı tayin eden davranışlarımızın filmidir. Düşüncelerinden dolayı kimse derecat kaybetmez. Kazanmaz da, kaybetmez de. Ama başkaları hakkında iyi şeyler düşünenler Allah'ın sevdikleridir. Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Eğer dilerlerse gidecekleri yer mutlaka cennettir, gördük. Dilemezlerse onlar bu saydığımız ayetler gereğince dalalettedirler, hüsrandadırlar, hidayette değillerdir. Ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şirktedirler ve kafirdirler. Bunların hepsi cehennem işaretleri. Yani sadece dalalette ve hüsranda olanlar değil cehenneme gidenler. Kafirler cennete girerler. Kafirlerin gideceği yer cehennemdir. Kafirler cehenneme girerler. Ama Allah'a inanmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de mümin olmalarına rağmen, amin olmalarına rağmen onların da gidecekleri yer cehennemdir. Neden? Bu kişi müminse önce biraz kavrulacaktır cehennemde, öyle cennete girecektir ondan sonra diye bir şaya var, doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan birisi, inanıyor diye, inancı sebebiyle yani mümin diye Allah'ın cennetine giremez. Onun hak mümin olması lazım. Hak mümin olmak ise şarta bağlıdır. İnananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak müminlerdir. Ne olur? O kişi Allah'a inanıyorsa ama Allah'a milaki olmayı inkar etmişse. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre amene olup da yani Allah'a inanıp da Allah'a milaki olmayı inkar edenlerin amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Allah'a ruhunu ulaştırmayı kim inkar ederse
o kişi için cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an asırlarca evvel unutulmuş. Bu sizlere anlattığımız hakikatler bize Allah'ın öğrettiği Kur'an hakikatleridir. En çok hamdettiğimiz, şükrettiğimiz de odur ki Allah Teala bize hep Kur'an öğretti. Başlangıçta Kur'an'ı okumasını bilmeyen, Arapça kelimelerin manasını bilmeyen biz, zaman içerisinde manaları öğrendik. Kelimelerin köklerini öğrendik. Kur'an'ı tecvidli bir şekilde okumasını bilmiyoruz. Ama artık harfleri görünce tanıyoruz ve okuyabiliyoruz sayılır. Bu konuda da bir iddianın sahibi değiliz. Allah Teala bize bu vazifeyi Kur'an'ın okunmasını, tecvidli okunmasını öğrenelim diye vermedi. Bize bütün insanlığın cehennemden kurtuluşu görevini verdi. Eğer insanlar sözlerimizi dinleyebilselerdi, o zaman mutlaka Allah'a mülaki olmayı dileyeceklerdi. Dileyen herkes de mutlaka Allah'ın cennetine girecekti. Bu kadar kolay bir sebepten bütün insanların Allah'ın cennetine girmesi mümkün iken, insanların çok çok büyük bir kısmı kendilerine yanlış öğretilen ilim sebebiyle cehenneme gidecekler. Allah'a mülaki olmayı dilemedikleri için. Bu sebeple hüsranda kaldıkları için, bu sebeple dalalette oldukları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Eyzübillahimineşşeytanirracim. Ay Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim, maliki ve medeni, yâke râhudu ve yâke. Sırat-ı müstakim, sırat-ı lezzine enamte aleyhim, galim ve tabi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu insanların hep ulaşmak istedikleri ama bir türlü ulaşamadıkları mutluluk. Kim bu insanlar? Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler. Kim bu insanlar? Allah'la iletişimi kuramayanlar. Kim bu insanlar? Allah'ın söylediklerini öğrenmek gereğini duymayanlar. Sevgili kardeşlerim, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak için söylemedik söz kalmadı. Onlara mutluluğu anlata anlata dilimizde tüy bitti. Ama hala öğrenmediler. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler yalnız öğrenmekle kalmadınız. Hayatınıza tatbik ettiniz. Mutluluğunuzu dile getirdiniz. En güzelini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyerek manevi hayatınıza başladınız. İşte mutluluğun başlangıç noktası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluğun giriş kapısı. O kapıdan geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. İnsanlara sorarsınız, ey kardeşim sen mutlu musun? Oo der, ben mutlu bir insanım. Peki mutluluğun ne olduğunu biliyor musun? Elbette biliyorum. Mutluluk bir insanın huzur duyması halidir. Hayatından memnun olması halidir. İşte ben öyle biriyim. Peki her zaman öyle misin? Her zaman öyle değilim tabii. Yani ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum diyeceksiniz o zaman. Mutluluk devamlı bir vetiledir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Armoni. Başka insanlarla en iyi ilişkilerin içinde olmak ve onlarla beraberken de onlardan ayrıyken de hep mutlu olmak, huzuru yaşamak. Öyleyse bu bir insanın kavgayı bitirmesi anlamına geliyor. Nasıl bir kavga sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne tarz bir kavga? İç dünyanızda kavga, dış dünyanızda kavga, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga. Öyleyse bu kavga konusuna dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizayn ettiği mutlulukta tam bir uyum hali üç ayrı faktörde de oluşması lazım.
iç dünyanızda sulh ve sükun. Yani nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bitmesi. Dış dünyanızda sulh ve sükun hali sizinle başka insanların arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun hali, Allah'ın ibadetleriyle çatışmamak, ibadetlerin size zevk vermesi.

fikirleriniz? Sizler için sadece bir güzelliği ifade etmeli. Allah'ın emirleri mi? O emirler sizi kendisine çekmeli. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak sizin için bir zevk olmalı sevgili kardeşlerim. Ne zaman o zevki yaşamaya başlarsanız, işte o zaman mutluluğunuz mutlak ölçekte bir mutluluk haline gelecektir. Muhtevayı ona göre dizayn edin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kahvenizden bir yudum aldığınız zaman büyük mutluluk duymalısınız. Allah Teala'nın size bir nimetli bir ihsanı kahve. Kahvenin pirini biliyorsunuz. Üveys el-Karani Hazretleri. Kısaca Türkçemizde Veysel Karani denir. Adı Üveys'tir. Üveys el-Karani Hazretleri. Annesine olan düşkünlüğüyle, yatalık olan annesine olan o muhteşem bakımıyla anılır. Annesini her şeyin üzerinde değerli tutan bir Allah'ın büyük evliyası. Bütün hayvanlara, kendisi bir çobandı, sözünü mutlaka dinletirdi. Hayvanlar onu dinlerlerdi ve onun onları gütmesi gerekmezdi. Sadece konuşarak onlara ne yapmaları gerektiğini söylerdi. Hayvanlar, develer onun ne söylediğini anlar ve itaat ederlerdi. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman da bütün hayvanlarla, kuşlarla konuşmak yetkisinin sahibiydi. Cinlere ve şeytanlara kumanda ederdi. Onlar da insan bizim gibi. Ama Allah'ın nimetlerine mazhar olmuşlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Nerede kalmıştık? Mutluluk diyorduk. Mutluluk. O kadar güzel bir şeyden bahsediyorum ki size. Hayatınızı dizayn edecek olan şey, sizi mutsuzluktan çekip koparacak olan şey, mutluluğun o tül kanatlarına ulaştıracak olan, kendisiyle beraber uçuracak olan şey. Sevgili kardeşlerim, kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizin mutluluğunuz, biliyorsunuz. Başka bir talebi yok. Çünkü siz mutlu olduğunuz zaman Allah sizin mutluluğunuzla mutlu olur. Çünkü siz Allah'ın taraftarı olduğunuz için mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle Allah'a kul olduğunuz için mutlu olursunuz. Hadi bana şimdi söyleyin bakalım. Ne zaman Allah'a kul olursunuz? Mutluluğun başlangıç noktası neresidir demek bunun manası? Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin mutlu olması hiçbir şart içinde mümkün değildir. O da bütün insanlar gibi geçici zevkler yaşar. Ondan sonra hayatı gene kapkaranlık bir dünyanın bir parçası olur. Etrafındaki insanların yanlış davranışları, her şey onu üzer. Her fırsatta nefsi onu üzecek olan birçok şey oluşturur ve arkasında

daima başka insanlar vardır. Onları çıkarın aradan. Sadece Allah'la karşı karşıya kalın. O insanların devreden çıkabilmesi ise sizin onlarla sülhü sükûnu gerçekleştirmenize bağlı. Onlar size dost olmayabilirler. Bu önemli değil. Siz onlara dost olacaksınız. Onlar size kızsalar da siz onlara kızmamayı öğreneceksiniz. Kin diye bir şey, nefret diye bir şey hiç oluşmayacak içinizde. İnsanlara, Allah'ın yoluna giremeyen insanlara sadece acıyacaksınız. Burada bir küçücük farklılık var sevgili kardeşlerim. Bireysel mutluluk bunun dışında bir olaydır. Çevrenizde bir sülh ve sükun halinde olmak, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek, Allah'ın bütün ibadetlerini zevk ile yapmak, yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman bundan huzur ve mutluluk duymak. Şeytan devamlı karşınıza Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için fırsatlar çıkarır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey aslında o kadar güzel ki. Arkasında yatan sebepleri bilseniz, bütün olayların arkasında Allah mutlaka vardır. Her zaman size hizmet etmek ister, yardım etmek ister. Bütün olaylar sizin derecat kazanmanız için bir imtihandır. Peki derecat kazanmak önemli mi? Önemli tabii. Eğer derecat kazanırsanız kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olur. Peki derecat kazanmak aynı zamanda önemsiz dersek bir paradoks olarak mı kabul edersiniz bunu? Hem derecat kazanmak önemli bir olay diyoruz, hem de önemsiz bir olay diyoruz. Neye göre önemli, neye göre önemsiz? Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, dilemeyenlere sesleniyoruz şu anda, o zaman kazandığınız derecelerin hiçbir faydası olmaz size, sevgili kardeşlerim. Kazandığınız dereceler sizi asla cennete götüremez. Diyeceksiniz ki iyi ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir diyor. Onlar felaha erenlerdir diyor. Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerime, 102. ayet-i kerimesi. O zaman bana diyeceksiniz ki ne haber? Böyle olduğuna göre biz derecat kazanıyorsak o zaman kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazla olacak demektir. Biz de cennete gideceğiz demektir. Öksürükle karışık da olsa hayır sevgili kardeşlerim. Siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hiçbir ölçüde, hiçbir standartta, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala buyuruyor ki kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de elbette inkar edenler. İnkar eden insan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. İnkar ettiğine göre, bunu kabul etmediğine göre, bu mümkün değil dediğine göre istemeyecek Allah-u Teala'ya ulaşmayı, o kişi hüsrandadır. Hüsranda olursa ne olur? Allah-u Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişi
kendi amelleri dolayısıyla ne kadar derecat kazanırsa kazansın, onun amelleri heba olmuştur sevgili kardeşlerim. Peki daha ötesi de var mı? Daha ötesi de var. Kim? Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse, o alay eden kişinin amelleri boşa gitmekle kalmaz, başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı dereceler de hesaba alınmaz, onlar için mizan tutulmaz. Onların dereceleri hiçbir şey ifade etmez, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz kefeni yırttınız. Yani gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi: ey inananlar, siz inanmakla kalmayın Allah'a, takva sahibi olun. Takva sahibi olursanız Allah'a ulaşmayı dileyin, dilerseniz Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyle yapın ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Seyyiatinizi, günahlarınızı örtsün Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bundan 14 yıl evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sevgili kardeşlerim, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve o lafzın arkasındaki ruhunu, 7 kademelik ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün ileri gelenler, Hazreti Ebubekir olsun, Hazreti Ali olsun, Hazreti Osman olsun, Hazreti Ömer olsun, hepsi Kur'an-ı Kerim'in lafzını da ruhunu da öğretiyorlardı. Onlar sahabeydi. Onlara tabi oldular. Ve onlar Kur'an'ın lafzını da biliyorlardı, ruhunu da biliyorlardı, tilavetini de biliyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona okumayı yazmayı isteseydi bir gecede öğretirdi. Nitekim Kur'an'ı onun kalbine yazdıran Allah, bütün Kur'an'ı ezberden okuyabiliyordu. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Habibim diyor, o sana indirdiğimiz Kur'an'ı ezberleyeceksin diye boşuna kendini telef etme diyor. Onu senin kalbine indiren Allah, senin hafızanda kalmasına da, kalbinde, kalbine yerleşmesine de yeterli gücün sahibidir diyor. Ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca Kur'an'ı okumuştur, hem lafzını öğretmiştir, hem ruhunu öğretmiştir. İşte böyle bir dünyada sevgili kardeşlerim,
yaşamaktasınız. Her geçen gün daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuk yapmalısınız. Yolculuğun başlangıcı, yani sizin mutluluk geminizin iskeleden demir alarak hareket etmesi bir talebinize bağlıdır. Mutluluğunuzun başlama talebi bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer buradan, ağzınızdan Allah-u Teala'ya bir dilek ulaşırsa, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye, bunun yeterli olmadığını bilin. Bu dilek kalbinizde oluşacak. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulumuz, bu yarattığım mahluk, henüz kul olmadı kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, Allah'ın kulu değildir. O hala şeytanın kuludur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kuludurlar. Ne zamana kadar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı diledikleri güne kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı bir insan dilediği zaman o kişi cehennemin kapısını kapatmıştır, cennetin kapısını açmıştır. Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır, cehennemin de kilididir. O kişi cehennemde hiçbir ceza almayacaktır. Onun günahları olmasına rağmen o günahları kabir azabında 40 günlük bir zaman parçasında ona biraz azap edilerek bitecektir. Ama o kişi cehenneme hiç girmeyecek midir? Kıyamet günü bütün insanlar cehenneme girecektir. O da girecektir. Ama farklı bir hüviyette. Cehennemde kalacak olanlar, yani amel defterleri, rakamlı kitapları sollarından verilenler, yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onlar kafirlerdir. Kafir deyince bizim sevgili dostlarımız hep Allah'a inanmayanlar kafirdir, inananlar mümindir derler. Aslında lügat manası itibariyle doğruyu söylerler. Gerçekten mümin iman eden demek, iman eden inanan demek. Kafir de inanmayan demek. Tamam. İnkar eden demek. Tamam. Lügat manası bu. Ama Kur'an'daki lafzi ve ruhi manasına baktığınız zaman Allah'a inanmayan insanların gene kafirler olduğunu göreceksiniz. Ama inananları iki gruba ayırıyor Allah Teala. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennete girebilecek olanlar sadece onlardır. Ama gene inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cennete girmesi mümkün değildir. Onlar Allah'ın cennete girecek olan müminler safına asla ulaşamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey. Sadece bir tek dilek. Öyleyse nasıl bir dilekten bahsediyoruz? Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ama buradan bir dilek, kalpten bir dilek, kalp dileyecek, dil
tasdik edecek. Öyleyse kalbinizde olan bir dileği dilinizle de Allah'a ulaştıracaksınız. Hadi gelin olayı bir defa daha hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkıyor. Çıkarken herkesin, tabi olanların tabiatıyla savaşa iştirak etmesini istiyor. Fakat tabi olmuş görünenlerden münafıklar sefere iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüğü zaman da diyorlar ki biz aslında seninle beraber gelmek istiyorduk. Ama eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Bu yüzden gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde mevcut olmayan şeyi söylüyorlar. Yani kalpleri seninle beraber gelmeyi istemiyor diyor Allah Teala. İşte sizin de kalbiniz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalben böyle bir talebin sahibi değilseniz, gönüllü değilseniz bu işe, gönüllü olmak bu demek, gönlünü vermek demek. O zaman Allah Teala dileğinizi kabul etmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediniz mi yoksa dilemediniz mi? Bunu anlayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemesine rağmen namazdan hoşlanmıyorsa, oruç tutmak ona hala sıkıntı veriyorsa, zekat verirken zorlanıyorsa, zikir yapmak ona ağır geliyorsa, bu kişi bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilememiştir, yeniden denesin. Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i Kerime aynen şöyle. Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse olay açık ve kesindir. Allah'ın seçtikleri insanların yüzdeliklerinden fazladır. Herkesi seçer. Kimleri seçmez? Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olanları seçmez. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelleyerek onların cennete girmelerini de engellerler, ona da mani olurlar. Allah'ın yoluna girmeleri söz konusu olmaz o insanların. Ve bu engelleyenler omuzlarına her engelledikleri kişi için vebal alırlar. Onların da günahlarına yüklenirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan başka insanların da dilemesine mani olanlar, onlar Allah'ın lanetine muhataptır. Ve ne kadar insanı hidayetten men etmişlerse o kadar vebal alırlar omuzlarına. Onlar için de azap görmeleri oluşacaktır. İşte Allah Teala'nın verdiği söz, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacağı. Ama
Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması lazım. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında tam bir paralellik vardır. Nefs tezkiyesi sadece zikirle gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi huşu sahibi olacaktır ve mürşidine tabi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ancak tabiyetiyle birlikte nefs tezkiyesi başlayabilir o kişinin. Çünkü o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah ona mürşidini göstermişse, o da gidip Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazar. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Kalbinin içine iman kelimesinin yazılması nefs tezkiyesi için gerekli. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gönderilmesi ise ruhun vücuttan ayrılması için, Allah'a dönmesi için gerekli olan iki temel faktördür. İkisi de tabiiyetle gerçekleşir. Öyleyse tabiiyet yoksa ikisi de oluşmaz. Bu tabiiyetin ihsanla tabiiyet olması gerekir. Sevgili kardeşlerim, sık sık öksürmek mecburiyetinde olduğumuz için sakın kusurumuza bakmayın. Bu bizim belki 40 yıllık konumuz, hep boğazımızda bir gıcık vardır. Sevgili kardeşlerim, işte kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi için mutlaka başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi lazım. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün, Allah'a ilka edilme günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, dergahımıza git, oradan da Allah'a ulaş emri verilir ruha. Ruh kime tabi olmuşsa o mürşidin dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının ana dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Altın kapıdan geçilerek ruhlar birer birer saf haline gelirler. Birinci katta secde ederler. Böylece yedi tane katın her birinde gerekli işlemleri yaparak Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte ruhun yedi tane gök katını aşarak Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi kişinin zikrinin devamlı artışına paralel bir vetiredir. Kişi evvela Allah-u Teala tarafından nefs tezkiyesi yapmaya hazır hale getirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Bir, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. İki, neden? Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indirildiği için. Üç, o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolu açar. Neden? Kalbine Allah'ın nurları, Allah'tan gelen nurlar, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşabilsin diye. Bu kişi zikir yaptığı zaman, mürşide ulaştıktan sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat ismindeki iki grup nur, dört nur oluyor. Rahmetle faz, birinci ikili. Rahmetle salavat, ikinci ikili. Böylece bu nurlar kalbe gelir. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi ne kadar önemli olduğunu burada gösterir. Çünkü iman kelimesi bir manyetik alandır. Kalbe giren nurlardan rahmetler, fazıllar ve salavatlardan sadece fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin karşı kutbunu teşkil ederler. Manyetik alan sahibidirler. Ve iman kelimesinin yanından geçerken
manyetik alana kapılırlar ve kalpteki iman kelimesine yapışırlar. Böylece kalpte bir toplanma olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir olaya dikkat etmelisiniz. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması bir paralellik arz eder. Nefsin kalbinde önce, mürşide ulaşmadan önce %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Allah Teala kalbinize ulaşır, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar, ondan sonra zikir yapmaya başlayınca nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu kalbinize girebilen rahmet nurları %2'den öteye geçemez. %2 nur da kalbinize girdiğinde huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuzda hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak yetkisinin sahibi olursunuz. Öyleyse mürşidinizi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olmak.

Allah-u Teala hacet namazını kıldığınızda, eğer siz gerçekten Allah-u Teala'dan hacet namazı kılıp mürşidinizi demişseniz, kalbinizde bu talep varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka Allah-u Teala mürşidinizi gösterecektir. Ona ulaştığınız zaman kalbinize iman kelimesi yazılır ve asıl nefs tezkiyesi buradan başlar. Başlangıçta giren %2 rahmet, nefsinizin kalbini işgal edecek olan Allah'ın rahmetidir. Bu %2 rahmeti %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar takip edecektir. Ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ve rahmet ve salavat göğsünüze gelir. Göğsünüzden o açılan yolu, yarılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinize ulaşan fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak ona yapışır. %1, %2 derken ilk %7 rahmet birikimi tahakkuk eder. Bunun manası ruhunuzun zemin kattan birinci gök katına ulaşmasıdır. İkinci defa %7'nin birikiminde ikinci gök katına ulaşırsınız. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde, fazıl birikimlerinde 7. gök katına ulaşırsınız ve alem geçersiniz. Bu geçtiğiniz 7 tane alem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu geçtiğiniz alemler sizin için Allah'a giden yolda her biri bir kilometre taşıdır. 7 gök katı aşılır. 7. gök katında 7 tane alem geçer ruhunuz ve Sitretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu olay seyr-i sülük adını taşır. Allah'a doğru yaptığınız yolculukta bir sığınak olan Allah'a sığınırsınız. Allah Teala diyor ki vallahu indehu husnul me'ab. Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Sığınakların güzelidir. Me'aptır diyor Allah Teala. Me'ap, sığınak demek. Ve me'aba sığınan ruhunuz, sığınak olan kainatın en güzel sığınağı olan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, ruhlarınız bir emanettir. Emanetin döneceği yerse Allah'tır. Bu emanet ancak nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyle Allah'a döner. Nefs tezkiyesidir ki nefsinizin kalbini derece derece önce %2 rahmetle sonra da %98'e kadar ulaşan fazılla doldurmasıyla Allah'ın mümkündür. %49 fazıl 7 defa %7'dir. %2 de rahmet nuru. %51 nurla ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey aslında çok güzeldir. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamayı kim dilerse onun ruhu Allah'a ulaşır. Zemir suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.
İşte ne diyor Allah Teala? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Burada söz konusu olan Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'ın ismiyle zikredeceksiniz ve her şeyden kesilerek ruhunuz Allah'a ulaşacak. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'a doğru kademeli bir yolculuk yapacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Şimdi kolumuzun can alacak noktasına dönüyoruz. Eğer siz zikir yapmayı sevmiyorsanız, o zaman zikir yapmayacaksınız demektir. Zikir yapmaktan hoşlanmadığınıza göre bu işi başaramayacaksınız demektir. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, hem de zikir yapmayı sevmediğiniz için ruhunuz Allah'a ulaşmamış. Böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözünü bir defa daha tekrar edelim. Bu sefer Maide suresinin 27. ayet-i kerimesinden tekrar edelim. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırırmış. İşte kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra namazlarını kılamıyorsa, zekatını veremiyorsa, zikrini yapamıyorsa, o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden dilesin. Bu sefer ağzıyla değil, kalbiyle dilesin. Kalbi dilek Allah'a ulaştığı zaman Allah Teala o dileği mutlaka kabul eder. İşte bir insanı başka insanlardan farklı kılan, kesin bir farklılığı oluşturan kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, bunların hepsi daimi zikre ulaşınca gerçekleşen işlevlerdir ki böyle bir işlevin tahakkuk edebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemesi asıldır. Allah'ın yardımları ondan sonra gelecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurlar arttıkça ruhunuzla nefsiniz arasındaki mücadele giderek azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, fazıllarla dolacağı için, %98 fazıl, %2 rahmet, hiç afet kalmayacağı için nefsinizin kalbinde kavga da bitecektir. Kavganın bittiği, %100 sülh ve sükuna ulaşıldığı bir noktada olacaksınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız için size bütün yolları göstermeye hazırız. Nerede takılırsanız bize ulaşın. Ama önce Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Eğer değilseniz demek ki henüz kardeşimiz olmadınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mutsuz kalmanız mümkün değildir. Çünkü dilediğiniz andan itibaren Allah Teala şeytanla aranıza kesin bir zırh çeker. Şeytanın size ulaşıp da sizi negatif şeylere ulaştırması mümkün olmaz.
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
2: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Allah Allah. İnanamıyorum. Bu harika. Duyabiliyorum.
3: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah.
1: Kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: Öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor.
1: Allah.
0: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Güzel.
1: Evet, duyabiliyorum. Harika.
0: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
0: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
0: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
4: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman

0: Etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
0: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
0: Ben de Allah'ı istiyorum, mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
2: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

0: Duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim görüşüme İmam İskender Alemi Hazretleri. Rabbim bana o kadar çok sevdi. Dürdü ki saplaracağım. Sizinle sohbet arkadaşlarını çok sevdim.
2: Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'ın izniyle ben sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım.
1: Her önce kanalların o şikayetle karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Ferdi oldum, çok huzurluyum, çok huzurluyum. Allah bir kere razı olsun.
3: Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki. Bir yıldır tabiyim.
4: İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun.
0: Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.

Hayırlı akşamlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cüz-i irade. Birinci sualimiz cüz-i iradenin Allah indindeki önemi nedir? İnsanlar, cinler ve cinlerin bir tayfesi olan şeytanlar cüz-i iradeli mahluklardır. Allah'ın katında cüz-i iradenin çok ama çok büyük bir önemi vardır. Bizler cüz-i irademizi devreye koymadıkça, cüz-i irademizi kullanmadıkça, Allah'ın bize kapalı olan kapıları açılmaz, şeytanın bize açık olan kapıları da kapanmaz. Herkes kendisine verilen cüz-i iradeyi dilediği gibi kullanmak imkanının sahibidir. Cüz-i irademizdir ki sadece bize derecat kaybettiriyor veya derecat kazandırıyor. Evet, cüz-i irademizdir ki bize derecat kazandırır veya kaybettirir. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz noktaya kadar irade yapımız bizi daha büyük mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur. İnsanda pozitif gücün adı iradedir. Bunun zıttı olan negatif güç ise inattır. İnat, nefsimizin 19 afetinin cüz-i iradeye karşı direncini ifade ediyor. İrade, ruhumuzun 19 hasletinin nefsin afetlerine karşı olan karşı koyuşu ifade ediyor. Öyleyse her zaman hepimiz ruhumuzun 19 tane hasletinin karşılığı olan pozitif güç iradeyi kullanmakla müvezzefeliyiz. Yani ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Çünkü ruhun tek talebi budur.

0: Ama nefs de şeytanın tesiri altında 19 afetinin toplam değeri olan inatla o da bizi dünya hayatına sürüklüyor. Şeytanın tesiri altında. İkinci sual, cennete ya da cehenneme girmek kişinin kendi iradesine mi bağlıdır? Evet, iradenin kullanımı Allah mutlak olarak emrediyor. İrademizi kullanmadıkça Allah'ın cennetine girmemiz mümkün değil. Dünya saadetini ise hiç yaşayamaz. Kişinin cehenneme girmesinin arkasında iradesini negatif kullanması veya hiç kullanmaması söz konusudur. Evet, kişinin gerçekten cehenneme gitmesinin arkasında pozitif irade yani ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileğini kullanmaması söz konusu veya negatif irade dünya hayatını dilemesi. Allah'a ulaşmayı iradeyle dilemek ya da dilememek. Hiç kimse başkaları sebebiyle cehenneme ya da cennete girmiyor. Kendi öz iradesi sebebiyle giriyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla hedefe ulaşamayız. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İsteyen cennete gider, istemeyen gitmez. İsteyen cennete girenler, ruhun talebine uyanlardır, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İstemeyen girmez, onlar da nefsin talebine uyan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cennet de ve cehennem de bize ayakkabılarımızın bağından daha yakın. Cehennem de bir dilektir. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dünya hayatından razı olmuştur. Onun gideceği yer kazancı sebebiyle cehennemdir. Şura 13 kim kalben ulaşmayı dilerse onun da mutlaka varacağı yer istisnasız Allah'ın cennetidir. Üçüncü sualimiz irademizi güçlendirmek için ne yapmalıyız? Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. Bir üçlüden bahsediyor. Gayret, himmet, nusret. Ondan sonra iştiyak, liyakat, mükafat. Şimdi gayret, himmet, nusret. Eğer Allah'tan yardımı istersek Allah mutlaka bize irademizi güçlendirecek istikamette yardım edecektir. İrademizi güzellikler istikametine ne kadar çok zorlarsak zikrimizi o kadar çok arttıracağız. Zikrimizin arttıkça irademizin güçlüğünü yaşarız. Öyleyse iradenin güçlendirilmesinin yegane vasıtası zikirdir. Mücahede niçin kıymetlidir? Zikrimizi arttırdığı için. Riyazet niçin kıymetlidir? O da zikrimizi arttırdığı için. Evet, demek ki mücadele, riyazet zikre bir yardımcı olarak devreye giriyor. Asıl iradeyi güçlendiren zikirdir. Ama mücadele zikrimizin artışına sebep oluyor. Riyazet de zikrimizin artışına sebep oluyor. Dolayısıyla zikre yardımcı olarak mücadele ve riyazeti de devreye koymakla mükellefiz. Öyleyse gayret, himmet, nusret biz irademizle o zikri yapacağız. Ama bizi hedefe ulaştıracak olan gayretimiz tek başına değil. Mürşidin duası, himmeti devreye giriyor. Himmetle birlikte Allah'ın nusratı devreye giriyor. Mücadele ve riyazet de iradenin güçlenmesinin vasıtalarıdır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala herkese bir serbest irade yani cüzi irade vermiş ve istiyor ki herkes kendi iradesiyle Allah'a yönelip ona ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ın kurallarını yerine getireceksiniz yani bu.
3: Yani onun istediği şeyleri yerine getirmeyi anlıyorum yani.
4: Allah'a ulaşmak deyince namaz kılmak, oruç tutmak, ibadet etmek kısacası. Her türlü ibadet etmek.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır? O ne olabilir?
3: Ruh mu?
4: Biz ölüyoruz, bedenimiz toprak altında kalıyor, ruhumuz göğe Allah'a gidiyor.
5: Ölünce öyle oluyor.
4: Ama yaşarken nasıl?
5: Yaşarken de ruhumuz Allah'a gidebiliyor.
4: Onu bilmiyorum.
5: Ölmeden önce de Allah'a ruhumuzun ulaşması gerekiyor.
2: Evet.
5: Hani ermiş derler.
2: O ermiş. Ermiş olmak için. Çok ince iş o ermiş işi. Şu ortamda o ermişliği yapmak çok zor yani.
3: Yani herkesin yapabileceği bir şey değil o.
5: Ermişlerin özelliği nedir?
3: İşte o derin mevzular onlar.
5: Nasıl olmuşlar yani orada?
3: Şey, kendini tamamen vermişler demek ki.
2: Gidip dağda yaşayacaksınız ki. Yani çok da müthiş bir irade olması lazım yani. Ne bileyim.
4: Yani her zaman istiyorum Allah'a layık bir kul olmak, Allah'ın emirlerini yapabilmek. Ama ne kadar istesek de şey yapamıyoruz.
0: Bir misafirimiz ermişlerden olmak konusunda o herkesin yapabileceği bir şey değil dedi. Bir misafirimiz de çok müthiş bir irade olması lazım dedi. Ermiş evliya olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın evliyası olmak için yapıp tutuşan insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda evliya olurlar. Yunus diyor ki evliyalık bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Mutlu olmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Dileyene düğün dernektir. İkinci kademede evliyalık yaşat makamına ulaştığı zaman tahakkuk eder. Asıl evliyalıksa, ermiş evliya olmaksa 22. basamakta gerçekleşir. Yani kişi ruhu Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış bir insan olur. Yunus Emre evliyalık bir dilektir diyor. Öyleyse çok zordur, çok güçlü bir irade. Bunlar hepsi Kur'an hakikatlerinin bilinmemesi sebebiyle insanların çok üst seviyede gördükleri bir olaydır. Halbuki Allah-u Teala soya, mala, şekli, şemale bakmıyor insanda. Allah'ın insanda devamlı nazar ettiği yer kalptir. O kalpte Allah bir dileği görmek istiyor. Bu dilek hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırma dileğidir. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse geri kalan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacak. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Evet, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yanlış duymadınız. Öyleyse ne kadar güzel bir şey. Biz dileyeceğiz ama geri kalanını Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Rum 31 Münibine ileyhi ve takû vâkimussela ve lâ tekmînü müşrikîn. İşte Allah'a yönelin, ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun, sakın müşriklerden olmayın. Bu dileği Allah Teala kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli ediyor ona. 7 Furkan 12 tane insanla hacet namazını kılması halinde Maide 35'e göre Allah o vesileyi ona gösteriyor. Tabi olunması halinde mürşide tabiyetle birlikte Allah Teala mutlaka 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetle birlikte o kişinin nefsini tezkiye ediyor. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve nefs tezkiyesi ruhun Allah'a ulaşması o kişiyi Allah'ın kullarından kılıyor. Yani şeytana kul olmaktan o kişi kendisini kurtarıyor. Bir insanın şeytana kul olmaktan kurtulması demek istisnasız 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip olması demektir. Şura 13 ve Rad 27. Sadece o dileğin sahibi olmamızı istiyor. Allah yudilli men yeşâhu. Allah dilediğini delalette bırakır. Ve o delalette olanlardan yehti ileyhi men enâb. Enâb olanları, ulaşmayı dileyeni de Allah kendisine ulaştırır. Başlangıç noktasında herkes delalette. O delalette olanlardan sadece ulaşmayı dilemelerini istiyor ki Allah bütün Resullerini, bütün veli mürşitleri, bütün peygamberleri, bütün dostlarını sırf o dileği insanlar dilesin diye göndermiştir. Onları Allah'a davet ediyor ve bize düşen o daveti kabul edip ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Hidayet, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Şura 13'te aynı hakikati bize dile getiriyor inşallah. Hadis-i şerif, kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa, isterse, Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Bakın, sadece dilek bize ait. Allah'a ulaşmaya muhabbet duymak, istemek, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Yani ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Ama o ruhun Allah'a ulaşmasını dileyen biziz. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse, kerih görürse, Allah da o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Ve bu dünyada da huzursuz, umutsuz, ölüm sonrası hayatta da gideceği yer cehennem. Bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala hidayeti yaşayabilmemiz için irademizi kullanarak Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Gerçek mürşitleri bulup tabi olmak güzel bir şey tabi.
4: Mürşit ilim sahibi kişiler, yani din konusunda daha bilgili insanlar.
2: Onları göndermiş yani insanlara yol göstermesi için, yani başka bir türlü olmaz ki. Cenab-ı Allah kullarından birebir konuşmaz ki. Onları şey kılıyor, onları görevlendiriyor, siz kullarıma yol gösterin, öğretin gerçekleri, o yani.
3: Onu bilemiyorum ki, onu bulmak lazım. Nasıl bulacağız? Bulamayız ki onu. Zor bir ihtimal.
1: Mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
4: Valla nasıl bulacağımızı bilmiyoruz. Bilmiyorum da yani bakıyorum, yani din şeyi yüksek gözüküyorsa mesela çocuklarımızı gönderiyoruz ona, Kur'an öğrensin, namazı niyazı öğrensin diye.
1: Hacet namazı diye bir namaz var. Onu kılın, bana sorun. Ben size en doğru bilgiyi veririm. Size mürşidinizi gösteririm diyor.
3: Hacet namazını kılmam gerekiyor ama yani. Şu an bunu kılmadan bir şey diyemem ki.
4: İnşallah onu da deneyelim bakalım, bilmiyorum. O çok büyüktür, verir inşallah.
0: Bir misafirimiz Cenab-ı Allah kullarıyla birebir konuşmaz. İnsanlara yol göstermesi için onları, mürşitleri göndermiştir. Çok doğru. Başlangıç noktasında durum böyle. Herkesin mutlaka mürşidi olmalı mıdır? Evet. Allah-u Teala herkese mürşidi farz kılmıştır. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o şakilerden olmaz ve delalette de kalmaz. Akâf 32'de وَمَنْ لَا يَجُبْ دَعَيَ اللّٰهِ, kim Allah'ın davetine icabet etmese o yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamaz. Onun Allah'tan başka bir dostu da yoktur. O apaçık bir delalettedir. İşte Allah Teala delalette olan insanlara İsra 15'e göre Resuller gönderiyor. Resul göndermesem azap etmem. Mü'minin 44'te kavim Resulleri ardarda arda gönderiliyor. Nahl 36'da her kavmin içerisinde şeytana kul olmaktan kurtulsun, Allah'a kul olsunlar diye Resuller vazifeli kılıyor. Olay buysa, Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla hacet namazını kılması halinde Nahl 9, Maide 35 ve Bakara 45'e göre Allah mutlaka ona mürşit gösteriyor. Daveti kabul etmeyenler, onlar 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayacakları için onlar delalette. Evet, 10 ayete göre mürşidine tabi olmayan delalettedir. Gördüğünüz gibi. Öyleyse her halükarda Allah'a ulaşmayı kalben dileyip 12 tane insanla hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmamızı Allah-u Teala farz kılmıştır. Herkesin bir mürşide olması Allah-u Teala'nın temel emridir, farzdır. İnsanlar kendi bildiklerini bir ömür boyu yapmaya devam ederlerse onlar sadece kendi çaplarında yaşayan insanlardır. Ama eğer Allah'ın sırlarına vakıf olan birisi varsa hayatlarında, yani bir mürşitleri Allah ile beraber her an konuşabilen, Allah'tan aldığı bilgileri kendisine ulaştırabilecek olan bir mürşidi varsa, mutlaka o kişi tabi olması halinde o kişi dünyada en mutlu insanlardan birisi olur. Allah Teala'nın mutluluğumuz meyanında evvela Allah'a ulaşmayı dilemek, daha sonra ikinci safhada 12 tane insanla mürşide tabi olmayı bize farz kılmıştır. Tabi olmayanlar delalette, tabi olanlar hidayette. Eğer hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ise bu mürşitsiz olmaz. Ne ruhun teslimi, ne fizik vücut teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi mürşide tabi olmadan hiçbirisi için gerçekleşmez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öperim. Size bir sorum olacaktı müsaadenizle. Nefsimize uymamızın sebebi irademizin zayıf olmasından mı kaynaklanıyor?
0: Seni çok seviyoruz İstanbullu kardeşlerimize, mutluluklar diliyoruz. İrademizin zayıflığı, nefsimizin inadının irademize galip gelmesini sağlar. Ve bu ayak uydurma değildir, yenilmektir. Hiçbir zaman irade, nefsin afetlerinin talepleri doğrultusunda ona ayak uydurmaz. Her zaman karşıdır, yenilir ama talebinden vazgeçmez. En başta irade, en zayıf iradedir. Nefsin afetleri azaldıkça, iradenin gücü devamlı artacaktır. Daimi zikre ulaştığımız zaman, irademiz tam güçle çalışacaktır ama, daha ötede iradeye zaten ihtiyacımız kalmadığı için, onu serbest irademizi, cüz'i irademizi Allah'a teslim etmeliyiz. Neyle bu gerçekleşir? Daimi zikirle. Öyleyse evet, irademizin zayıflık ki başlangıç noktasında, en zayıf irade olarak devreye giriyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: İrademiz bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur. Ve Allah-u Teala irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Faydası çok. Her şeyden korur zikir insanı, her kötülükten. Zikir Cenab-ı Allah'a yaklaşmak demek, kötülüklerden korunmak demek, çok Allah'ın hoşnut olacağı bir şey bu.
4: Zikir yaptığınız zaman yani kendimi daha çok mutlu hissediyorum, daha hafif hissediyorum. Yani her türlü şeyliği var, mutluluğu şeyi var.
3: Mutluluk verir insana ya. Az verir, mutluluk verir.
1: Allah bizim üzerimize zikri, çok zikri, en sonunda da daimi zikri. Her an Allah'ı zikretmeyi farz kılmış. Bunu biliyor muydunuz?
2: Daima yani yürürken, otururken her zaman tabii onu biliyorum. Rahmetli annem bile söylerdi bana devamlı zikir yap diye. Büyüklerimiz söylerdi yani onlar mübarek insanlar.
4: Farz olduğunu bilmiyordum da yani yapıyoruz ya ama bu devamlı yapamıyoruz.
3: Kılmış yani güzel bir şey aslında onu biliyorum da neden kılmış onu bilmiyorum.
1: Yeterince zikrediyor muyuz Allah'ım?
3: Değil, yeterince değil tabii. Elimizden geldiği kadarıyla.
4: Yani dediğiniz gibi mürşit olması lazım o kadar devamlı zikretmek için. Yani aklımızdan çıkıyor.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda farz kılmış onu biliyorum da neden kılmış bilmiyorum. Allah-u Teala zikri neden farz kılmıştır? Mutlu olmamız için. Allah-u Teala bütün insanları mutluluk hedefiyle yaratmıştır. Biz insanlar ilmel yakinin, aynel yakinin, arkal yakinin sahibi kılan, cennet saadetinin sonsuzluğuna ve dünya saadetinin sonsuzluğuna ulaştıran vasıta, zikir adlı bir vasıtadır. Zikri mutluluğumuzun temel vasıtası olarak kabul etmedikçe bu hedefe varamamayız. Zikir nefsimizin kalbini temizleyen yegane ilaçtır. Zikir Allah-u Teala'nın tevekkülün sağlam işaretidir. Evet, zikir Allah'a tevekkülün kesin yegane işaretidir. Bakara 152'de وَاسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفِرُونَ Zikredin, ben de sizi zikredim, şükredin, sakın küfredenlerden olmayın. Ankebut 45'te de sana vahyettiğimiz Kur'an'ı tilavet et oku. Kur'an'ın tilaveti bir zikirdir. وَاَقِمُ السَّلَاةَ Namaz kıl çünkü namaz insanı kötülükten fuhşiyetten men eder. İnsanı kötülükten fuhşiyetten men eden namaz da bir zikirdir. Ama bu iki zikirden daha önemli olan vele zikrullahu lekber Allah'ın ismiyle yapılan zikir. Baktığımız zaman 7 tane zikirle ilgili ayetimiz var. Müzemmil 8 Evet Yasin 11'de Gayb'de Rahman'a huşu duyanlar, Hadid 16'da Allah'ın zikriyle kalbi yumuşayanlar, Müzemmil 8'de 3 saatlik zikri yapanlar, Ahzab 41'de çok zikredenler, Nisa 103'te daim zikredenler ve külli zikir, Enbiya 7'de ise ehli zikirden bahsediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki din tamamen Allah'ın zikriyle yaşanıyor. Evet, dini yaşamamıza engel olan İnsanların baş düşmanı şeytan da devamlı olarak bizi zikirden alıkoymaya çalışıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, saygıyla, sevgiyle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle inşallah bir sualim olacaktı. Ashab suresi 38. ayeti kerimeye göre peygamberlerin Allah'ın ilahi iradesi altında olduğu söylenebilir mi? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Evet, söylenebilir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de seni çok seviyoruz. Tüm İstanbullu kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Ashab 38 gerçekten öyle. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesine ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Yani bütün nebiler kaderi yaşarlar. Kaderi yaşarlar çünkü iradeleri ilahi iradenin kontrol altındadır. Nebiler kendi iradelerinin dışında bir iradenin, ilahi iradenin tesiri altındadırlar. O iradenin kumandası altında olayları gerçekleştiriyorlar. Allah'ın farzlarının yerine getirilmesi peygamber için takdir edilmiş bir kaderdir. Öyleyse Allah Teala tarafından peygamberlerin yönlendirildiği, Allah'ın onlara hükmetmesiyle peygamberlerin olayları vücuda getirdiği kesinlik kazanıyor. Yani ne yapıyorlarsa peygamberler Allah onlara yaptırıyor. Ne konuşuyorsa Allah Teala onları konuşturuyor. Ve bu ayet-i kerimeler aynı zamanda 7 ayet-i kerimede de peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğunu görüyoruz. Asaleten vekaleten devrin imamların, resuller tasarruf altındadır. Araf 188, Enfal 17, Fetih 10, Necm 26, Necm 3, Nahl 127, Kasas 68 ve Taha 109. Bütün bu ayetler bize resullerin kesinlikle nebilerin de kaderi yaşadıklarını bize izah ediyor inşallah. Allah razı olsun. Evet, suallere geçiyoruz Allah'ın izniyle. Ankara'dan bir izleyici, muhterem hocam, insanlara sevgimi göstermekten çekiniyorum. Bu konuda doğru düşünce nasıl olmalı? Mutlaka göstermelisin. Hani eskilerin söylediği tavşan dağdan küsmüş, dağın haberi yokmuş. Belki içinden ben zaten onları seviyorum ama onların haberi yoksa bu sevgi kuvveden fiile çıkmadıkça bir tesiri olmaz. Onlar, sevgin varsa o sevgiyi onlar bilmeliler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eğer seviyorsan o sevgiyi karşı tarafa ulaştırmalısın, takdim etmelisin, onlar da bilmeli senin sevdiğini. Dolayısıyla böyle yaparsan onun neticesine, meyvesine ulaşırsın. Ankara'dan bir izleyici, muhterem hocam, Araf suresi 146. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Araf 146'da Allah Teala yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ifade ediyor. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Bu ayetlere iman etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. وَاِنْ رَوْ سَبِيلَ رُشْتُ لَا يَتَخُذُ سَبِيلَ. Onlar irşat yolunu, mürşit yolunu görseler onu yol edinmezler. وَاِنْ رَوْ سَبِيلَ الْغَيْ يَتَخُذُ سَبِيلَ. Onlar gay yolunu görseler. Bu kimlerdir gay yolunu görseler, yolu edinirler. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar, şeytan onlara yaptıklarını güzel gösteriyor. Şeytanın yaptıklarını kendine güzel gösterdiği kişiler gay yolunda olanlardır. Zalike bi annem kezibu bi ayatina ve kanu anna gafilin. Bu onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları, Allah'a ulaşmayı dilememeleri ve Allah'ın ayetlerini yalanlamaları sebebiyledir. Allah Teala iki sebep gösteriyor. Allah razı olsun. İzmir'den Müge Hanım, muhterem hocam, birinci suali Allah'a ne derece yalvarmalıyız? Yalvarabildiğiniz kadar yalvarmalısınız. Özellikle manevi istikametteki isteklerde. Çünkü insanlar dünyevi taleplerde bulunabilirler Allah'tan. Bir de manevi taleplerde bulunabilirler Rabbimizden. Allah Teala Bakara 186'da İza se'aleke ibadi anni. Kullarım sana benden sorduğu zaman. Ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin davetini icabet ederim. Onlar da benim davetime icap etsinler. Bana amel olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar. Bu ayet-i kerimede manevi istikametteki taleplerimizin nasıl kabul göreceğini Allah-u Teala bize anlatıyor. Yani biz dua ediyoruz. Rabbimizin duamıza icabeti bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlıdır. Davete icabet etmeyenlerin duasını Allah-u Teala kabul bulmuyor. Ama dünyevi isteklerde Allah-u Teala dileyen dünyayı ister, biz veririz ama onun ahiretten nasibi yok. 7 ayet-i kerimede kim bizden dünyayı talep ederse, öyleyse uhrevi taleplerimizi Allah-u Teala'nın kabul buyurması bizim Allah'ın davetine icabet etmemize, yani Allah'a ulaşmayı kalben dilememize bağlı. Ama dünyevi istekler söz konusu olduğu zaman bizden dünya isteyenlere veririz ama onların ahirette bir nasip yok. İşte ayetler gayet açık ortada. Bütün bunlar hepsi. Dolayısıyla bize dünyada ver diyenler Allah-u Teala onlara veriyor ama onların ahirette bir nasibi yok. İkinci suali Yunus suresi 62. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Yunus 62 اَلَا اِنَّ اَوْلِيَ اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Buradaki korku cehennem korkusu. Niçin? Eğer veli ise evliyalık bir dilektir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an istisnasız Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli etmiş ve o kişinin günahlarını örtmüş, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Öyleyse birinci kat cennetin sahibi olan kişiler için kesinlikle korku yoktur, cehennem korkusu yoktur. Yetmez, masum da olmak söz konusu değil. Çünkü masum olmak birilerine cenneti vermiş ama ona verilmemişse masum olabilir. Ama kesinlikle zaten cennetin sahibi olmuştur. Yani evliyanın bir dilek olduğu açıkça bu ayet-i kerimede de ortaya çıkıyor inşallah. Allah razı olsun. Ardından Tayyip Hanım muhterem hocam, tebliğ yaptığım zaman bazı insanlar bana ben Kur'an'ımı okumuşum. O bana şefaatçi olacak. Benim için Kur'an yeter diyorlar. İnsan Kur'an-ı Kerim'i okumakla kurtuluşa erebilir mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Gerçekten Kur'an emirlerine uydukça şefaat eder. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali diyor ki o fitnelerden kurtuluş ne iledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü onda sizden öncekilerin haberi, sizden sonrakilerin haberi ve aranızdan kimlik vardır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Şimdi Hazreti Ali diyor ki Kur'an suskundur. Onu konuşturacak birisi lazım. İşte kim ki kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. Öyleyse görüyorsunuz ki ne olması lazım? Kim hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O zaman Kur'an'da istisnasız ne yapmamız lazım? Hidayeti Kur'an'da aramamız lazım ki bu bir dilektir. O dileğin sahibi olmayanları Allah delalette bırakıyor. Kim de hidayeti ondan başkasına ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah Teala'nın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakimi ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakimi ulaştıran hikmet dolu bir haberi. Evet, bütün bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim içerisinde ama kibrinden dolayı Kur'an'ı terk ederse Allah Teala onun belini kırar. Kibir deve. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa. Yani eğer hidayet yoksa Kur'an-ı Kerim'e girmek mümkün değil. Ulaşmayı dilemek Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısıdır. Dolayısıyla Kur'an bana yeter okumakla değil, içindeki emirlere itaat etmek, yerine getirmektedir. Allah Teala 7 safa hidayeti bize farz kılmıştır. Onun giriş kapısı hidayeti dilemektir, kalbine ulaşmayı dilemek. Bu olmadığı takdirde istediği kadar o kişi ben Kur'an-ı Kerim okurum. Hayır. Allah razı olsun. 7 safa hidayeti görüyorsunuz. Bunlar hep Allah'ın ayetleri. Ve kişinin bu ayetleri yerine getirmesi gerekir. Allah razı olsun. Hakkari'den bir izleyici. Muhterem hocam, Müzzemmil suresinin 1, 2, 3 ve 4. ayet-i kerimelerini açıklar mısınız? Ya eyvel müzzemmil. Ey örtünüp gizlenen. Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksil. Veya onu daha da arttır. Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Evet sevgili kardeşlerim, Müzzemmil suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Müzzemmil suresinin 1, 2, 3 ve 4. ayetleri arasında bir illiyet rabıtası var. Müzzemmil 20. Dikkatle bakın. Bu 4 tane ayet-i kerimenin özeti. Bakarsak enne rabbeke muhakkak ki Rabbin seninle ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun. Peygamber Efendimiz Rabbin Allah seninle, Peygamber Efendimiz ve seninle beraber olan bir topluluğun sahabeyle gecenin 1/3'ünde, gecenin 2/3'ünde, daha azında ve onun yarısında Kur'an okumak, zikir yapmak, kanaatli olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. O geceyi gündüzü Allah'a takdir eder. Onu sizin asla hesaplamayacağınızı bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin. Allah için güzel bir şekilde borç verin. Nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz onu Allah katında daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Allah'a istiğfar edip tövbe edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Öyleyse Müzzemmil 20 ile Müzzemmil suresinin 1, 2 ve 3, 4. ayetleri arasında bir ilet rabıtası var. Peygamber Efendimiz ve onunla birlikte olan sahabe gecenin 1/3'ünde, yarısında ve 2/3'ünde bu ibadetleri yerine getirin diye Allah-u Teala'nın bir emri var. Bunları yerine getirenler, onlar en güzeline ulaşacak olanlardır inşallah. Malatya'dan bir izleyici. Muhterem hocam, gün içerisinde zikri sürekli unutuyorum. Aklıma başka düşünceler takılıyor ki bu konuda ne yapabilirim? Ettekrarul ahsen ve levkane 180. Ne kadar zikri unutursan tekrar başla. Muhterem Efendimizin bu konuda kardeşlerimize, bizlere verdiği daimi zikre ulaşmak için saat zikri. Saatinizi 52 dakikaya ayarlayın. O 52 dakikada size bir işaret verir ve zikre başlarsınız. Bir hafta böyle devam eder. Bir hafta 52 dakikada o saat size işaret verdiği zaman siz zikre başlayacaksınız. Daha biraz sonra unutursunuz. Sonra 51 dakikaya zikrinizi ayarlayın saatinizi. Bu sefer evvelden 52 dakikada size işaret verirken şimdi 51 dakikada size işaret verecek ve yeni zikre başlayacaksınız. Daha sonra 50 dakika, daha sonra 49 dakika, daha sonra 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 ve 40. Ve zaman aralıkları azaldıkça zikre başlamanız da başlayacak. Ve günün birinde o iki zikir arasındaki mesafe sıfırlanacak. Bu şekilde daim zikre. Bu da neyle mümkündür? Unutabilirsiniz. Ama önemli olan hemen hatırladıktan sonra başlamanız. Başlamanız. Sık sık bu azmi gösterebilirseniz Allah her şeye kadirdir. Allah mutlaka yardımcınızdır. Almanya'dan Necmettin Bey, muhterem hocam, bir Hristiyan'a Allah ondan razı olsun dediğimde yanımdaki kişi Müslüman olmayanlara Allah razı olsun denilmez diyerek beni uyardı. İnsanları ayırt etmeksizin Allah razı olsun diyerek dua etmenin bu duanın kabul olması halindeki muhtevayı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, siz herkese dua edin. Çünkü biz dışımızdaki insanlara ne verebilirsek onu yaşıyoruz. Şu anda sen Allah senden razı olsun dediğin zaman ona dua ediyorsun. O kişiyle Allah arasındaki ilişki onun kalbi üzerinde. Biz onların kalbini bilmeyiz. Ve Allah Teala iki şekilde bizi uyarıyor. Mümtehine suresinin 8. ayet-i kerimesi. Din konusunda sizinle savaşan ve sizi yurdunuzdan çıkartmayan insanlara iyilik yapmanızı ve adaletli olmanızdan sizi nehyetmez. Öyleyse dikkatle bakın, din konusunda bizimle savaşan kimdir o? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan. Yani onlar bizimle savaşanlardır. İkincisi, onlar bizi yurdumuzdan çıkartan, hicrete zorlayanlardır. Onlar hariç, onun dışındaki herkese Allah-u Teala, siz iyilik yaparsanız, adaletli davranırsanız, Allah-u Teala'nın hoşuna gidiyor. Sizi Allah-u Teala o konuda yasaklamıyor. Eğer bu ayet buyur varsa, o zavallı kardeşimiz bunu bilmiyorsa, Allah razı olsun diye sadece Müslümanlar denir. Hayır. İnsanlık tarihi boyunca tek bir din olmuştur. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça dili İslam. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dini de Hanif diniydi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini de Hanif diniydi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini de Hanif diniydi. Hazreti Nuh'un dini Hanif dini. Hazreti Adem babamızın dini Hanif dini. Peygamber Efendimiz'in dini. Bütün peygamberlerin dini Hanif dini. İşte Rum 30. Fakime şekele dini Hanife. Hanif olarak kendini, fizik veçini din için ikame et. Allah'ın Hanif fıtratıyla, ki Allah insanları onun üzerine yaratmıştır. Hanif fıtratıyla. Yani yaratılan bütün insanlar, Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti yaratılan bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılıyor ve sadece Hanif dinini yaşayabiliyor. Allah hiçbir insan Hanif dininin dışında başka bir dini yaşayamaz. Şöyle söyleyeyim, belki biraz daha anlaşılır. Mercedes fabrikasında üretilen bir araba benzinle çalıştırılmak üzere dizayn edilmişse, Mercedes'te üretilmiş, benzinle sadece çalışabilir. O arabayı siz eğer dizaynı benzinle çalışabilecek arabaylarsa, siz toprak koyarsanız, yağ koyarsanız başka bir şeyle çalıştıramazsınız. Tıpkı bunun gibi. Allah hepimizi Hanif fıtratıyla yaratmıştır. ve sadece tek bir dini yaşayabilecek standardımız var. Hanif dini. Hanif fıtratıyla yaratılan herkes Hanif dinini yaşayabilir. Peygamber Efendimiz bu sebeple buyuruyor ki her doğan çocuk Hanif fıtratıyla dünyaya gelir ama Hanif dinini yaşayabilecek standartta. Fakat anne baba onu Yahudi Mecusi putperest yapıyor. Yani anne baba yaratılış dininden gayri onu saptırıyor. Ve o kişi artık Allah'ın dinine değil babasının dinine tabi oluyor. Babasının dinini yaşayanlar, onlar Allah-u Teala'nın kendileri için mizan tutmadıkları hidayeti gizleyenler ve zulmani ilimlerle amel edenler. Onlar babalarının dinini yaşıyorlar. Allah razı olsun. Öyleyse Müslüman olmayanlara Allah razı olsun denilmez. Herkese Allah razı olsun denilir. Sadece iki şey. O kişi bizimle savaşıyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan ve bizi hicrete zorluyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar bizimle olan mücadeleleri bu şekilde tezahür ediyor. Enfal 30'da bakın ne buyuruyor Enfal 30'da. Seni tutuklamak istiyorlardı. Demek ki onların Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar ulaşmayı dileyenleri tutuklamak, mürşide tabi olanları öldürmek ve sürgün etmek gibi bir hileleri var. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzaklarına tuzakla karşılık veriyor. Ama onun dışındaki her şeyde biz onlara dua edebiliriz. Biz onlara adaletli olabiliriz. Allah Teala burada hiçbir zaman bizim önümüze bir engel koymuyor. Manisa'dan Ferit Erefe, Muhterem Hocam 1. Suali Yunus Suresi 7. ayet ile Araf Suresi 179. ayet arasında millet rabıtası var mı? Evet var. اِنَّ la لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادِبُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمُونَ بِهَا وَالَّذِمْ اَعْتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutluluğu yaşayacaklarını zannediyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Araf 179'da ise insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var, onunla fıkıh etmezler. Gözleri var, onunla görmezler. Kulakları var, işitmezler. Bunlar hayvanlar gibiler. Onlar niçin öyle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için o zaman kulakları var, işitmiyorlar. Hatta gözleri var, görmüyorlar. Kulakları var, işitmiyorlar. Kalpleri var, fıkıh etmiyorlar. Sebep Allah'a ulaşmayı dilememeleri. O zaman Yunus da 7 ile Araf 179 arasında bir ilet rabıtası var mı? Var. Allah razı olsun. İkinci suali, bir müridin mürşidinin ayak izinden gitmesi müridi nereye ulaştırır? En üst noktadaki hedefe, yani Allah'la aramızdaki ilişkiler neyi gerektiriyorsa mutlak surette mürşidin ayak izini takip etmemiz gerekir. Allah razı olsun. Nevşehir'den Bekir Bey, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz benim de Mürrebbim Cebrail Aleyhisselam olmasaydı ben de Rabbime arif olamazdım buyuruyor. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Evet. Levlel murabbi lema areftu rabbi. Allah Teala mürşidi bütün insanlara farz kılmıştır. Herkes için Allah'a ulaşmayı dilemek dinin birinci safhasıdır. Bunu peygamberlere Allah yaptırtıyor. Ama arkasından mutlak surette peygamberler için, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler için onların mürşidi melek olan Cebrail Aleyhisselam'ı tayin ediyor. Hazreti Musa'nın da mürşidi o, Hazreti İsa'nın da mürşidi o, Hazreti Peygamber Efendimiz'in de mürşidi o, Hazreti İbrahim'in de hepsi Cebrail Aleyhisselam'ın mürşitliğiyle 7 sabah 4 teslimi yaşamışlardır. Dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam olmasaydı ben de Rabbim marif olamazdım. Olayı kesinlikle bu hakikati ifade ediyor. Azerbaycan'dan bir izleyici. Muhterem hocam, kocam tabi ama son zamanlarda zikirlerini, ibadetlerini yapmıyor. Bazen sorunlar yaşıyoruz. Her seferinde suç onda olduğu halde ben af diliyorum. Hiç yanlışlarını görmüyorum. Hep beni suçluyor. Böyle durumda her seferinde ben af dilemekle onu yozlaştırmış olur muyum? Yozlaşma kişinin zikrini bırakmasından kaynaklanıyor. Aslında sen ona devamlı nasihatte bulun. Yani bak, sen eğer zikrini yapmazsan, ibadetlerini yapmazsan, yapsaydın hangi derecede kazanacaksan, yapmadığın için o derecede kaybediyorsun. Hiç kimse yerinde saymıyor. Sen bunu yapmamakla her gün biraz daha şeytana yaklaşıyorsun. Allah'tan uzaklaşıyorsun. Halbuki ben sana Allah'a yaklaş, şeytandan uzaklaş diye nasihatte bulunuyorum. Benim nasihatim bu. Ben sana yardım edebilirim bu konuda vesaire. Devamlı ona güzellikler, ama bütün bunlara rağmen kişinin de talebi lazım. Doktorun hastaya reçete vermesi yeterli değil. Kendi gayreti, talebi ve de çevre koşulları. Dolayısıyla kendisinin talebi olmadıkça ne yazık ki dualar, çevredeki insanlar da onlara bir fayda vermiyor. Örneğin Nebila Sultanı Peygamber amcasının talebi olmadığı için ona faydalı olamadı. Amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'ye, onu hidayete erdiren Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, küçükken kendisine kol kanat geren, her türlü korumayı sağlayan en sevdiği amcasına kendisi dilemediği için faydalı olamadı. Dolayısıyla insanların iradesi kutsaldır. Kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemiyor. Mutlak surette o kişinin de bunu talep etmesi lazım. İşte onda o talebi oluşturacak olan nasihatı, örnek olmayı, davranışı, yardımı ona vermelisin. İnşallah Allah razı olsun. Kayseri'den bir bayan izleyici, muhterem hocam. Ben 1,5 yıldır zikirlerimi yapamıyorum. 1,5 yıl öncesine kadar 70.000 zikir çekiyordum. Ben 3 tövbe hakkımı da kullandım. Bu konuda ne yapmalıyım? Yine zikir yapmak istiyorsan yeniden tövbe al, ama böyle tövbe al tekrar bozmak, tövbe al tekrar bozmak değil. Mutlak surette kendine bir daha bozmayacak şekilde karar ver ve o gayreti göstermelisin inşallah. Allah razı olsun. Yozgat'tan Konca Hanım, muhterem hocam, İrfan kademesi daimi zikirde mi gerçekleşir? Açıklar mısınız? Önce de gerçekleşebilir. İrfan, ister kalp gözünün açıklığıyla kişi irfan sahibi olabilir, ister kalp kulağının açıklığıyla kişi irfan sahibi, her ikisinin birden açılmasıyla kişi irfan sahibi olabilir. Ama irfanın hikmete dönüşmesi sadece kalp gözü, kalp kulağının açıklığı yeterli değil. Daimi zikrin de olması gerekir. Hikmet sahibi olan kişilerle birlikte daimi zikirde olmakla aynı zamanda kalp gözü, kalp kulağı açık olan insanlardır. 7 tane kademede kalpleri müzeyyen olmuştur. Ulelbab 14 kademede kalbi müzeyyen olmuştur muhlisler ve iradesini teslim edenler 18 kademede kalbi müzeyyen olmuştur. 19. kademede kalbin müzeyyen olması ile birlikte Allah o kişiyi irşada memur ve mezun kılıyor. İrfan kademesi mutlaka ama mutlaka kalp gözü, kalp kulağının devrede olmasını ifade ediyor. Daimi zikrin sahibi olan herkes elbette irfan sahibidir, ama daimi zikre ulaşmadan da kişinin kalp gözü açılmışsa irfan sahibidir. Kalp kulağı açılmışsa irfan sahibidir. Her ikisini birden açıksa yine kişi irfan sahibidir, ama daimi zikir yoksa hikmet sahibi değildir. Daimi zikirle birlikte hikmet sahibi olabiliyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyici, muhterem hocam, bazı müziklerin ses dalgaları nefsimizin afetlerini etkiler mi? Dediğimiz zaman duygu düşüncemizin değiştiğini fark ettim. Bu konuyu açıklar mısınız? Olabilir. Siz de tasavvuf müziği, ilahi müzikleri dinlemeye çalışın. Ankara'dan bir izleyici, muhterem hocam, ölüm acı verici bir olay mıdır? Bu konuyu açıklar mısınız? Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde dünyevi lezzetleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Öyleyse ağır bir musibet olabilir başkaları için ama biz zikreden, Allah'a ulaşmayı dinen, ruhunu Allah'a ulaştıran, fizikini teslim eden insanlar için ölüm şeb-i aruz, tam tersi dosta kavuşma olarak değerlendirilmelidir. Ordudan bir izleyici, muhterem hocam, birinci suali, zikirlerimi sesli olmadan dil zikriyle arttırmaya çalışıyorum. Dil zikri yaparak da fizik beden teslimine ulaşmak mümkün müdür? Tabii. Çünkü fizik beden teslimi için 18 saat zikir gerekli. Uyanır uyanmaz dil zikrine başlarsanız, yatağa gelinceye kadar ara vermeksizin dil zikri yaparsanız fizik vücut teslimini yapabilirsiniz. Daimi zikir kalp zikrini gerektiriyor. Allah razı olsun. İkinci suali, teheccüd namazında kış uygulamasına ne zaman geçiliyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, genellikle saatlerin değiştiği zamanlarda oluyor. Yaz uygulamasında saat 1'den sonra, kış uygulamasında saat 12'den sonra teheccüd namazı kılınabilir. Ama bu özellikle birçok şehirlerin dışında köylerde oturan kişiler için erken uyuma ve uyandıktan sonra kalkma, saat 12'de olsa 11'de olsa yine o teheccüd namazı kılınabilir. Çünkü teheccüd namazının şartlarından bir tanesi uykudan uyandıktan sonra olur. Ama genellikle bugüne kadar kılınan Efendimizin kabulünde 12'den sonra kış uygulaması, yaz uygulamasında 1'den sonra teheccüd namazının kılınabileceğini muhterem Efendimiz böyle buyuruyor. Biz de bunun standartları içinde amellerimizi, uygulamalarımızı yapıyoruz inşallah. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatır.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek inşallah sözlerimize başlıyoruz. Konumuz Allah'a kul olmak ve Allah'a ibadet etmek. Belki şöyle söylemek de mümkün. Allah'a abd olmak ve abid olmak. Abd, kul demektir. Ama abid, ibadet eden demektir. Kul, zaten Allah'a ibadet eden bir kişidir her halükarda. Ama birbirinden o kadar farklı hüviyetleri var ki, dindeki kavram kargaşası bu muhtevayı mahvetmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, abd bir insanın vasfıdır, sıfatıdır. Allah'a kuldur o. Kişinin ismidir. Kur'an'da Allah'ın kulu var, tağutun kulu var. Açık bir şekilde abd olarak yer almış Allah'ın kulu da, şeytanın kulu da. Ama abid, ibadet eden demek. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, zikir yapan kişi. Zikirle beraber, İslam'ın beş şart arasında bildiğiniz gibi zikir yok. Zikirle beraber Allah'a abd olmak da unutulmuş sevgili kardeşlerim. Abd olmakla abid olmak arasındaki fark unutulmuş ve nerede abd kelimesi geçerse o kulluk eden anlamına, ibadet eden anlamına kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, abd Allah'ın kulu demektir. Allah'a kul olmaksa herkesin

maddi değildir. Harcı da değildir. Kişi Kur'an'ın kendisini kul yapacağını kesinleştirdiği bir emri yerine getirmeden Allah'a asla kul olamaz. Allah'a kul olmak son derece basittir, son derece kolaydır ama insanlar bilmiyorlar. Bu iki kelime, abd kelimesiyle abid kelimesi birbirine Kur'an-ı Kerim'de en üstün ifadeleri kullananlar için dahi bir yanıltıcı faktör olarak devreye girmektedir.

Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için mümkün değildir. Birinci kulluk, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Allah'a ibadet eden kişi ibadet ediyor diye Allah'a kul olamaz. Allah'ın kulu, kim Allah'ın kuluysa mutlaka cennete girer. Herkes Allah'ın kulu olamaz. İnsanlar İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar diye Allah'ın kulu olmaları mümkün değildir. Allah'ın kulu olmak bir şartla gerçekleşir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse sadece o Allah'ın kulu olabilir. Dilemeden, Allah'a mülaki olmayı dilemeden hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O ömür boyunca şeytanın kulu olarak kalacaktır. Öyleyse bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim bu konuda? İşte Bakara suresinde Allah Teala 257. ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez-zulümati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricuhum minez-zulümati ilen nuri. Allah, amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince, onlar tağutun dostudurlar ve tağut onları nurdan zulmete çıkarır. İşte buradaki birinci faktör, amene olmak insanı Allah'ın kulu yapan temel faktördür. Sadece amene olanlar Allah'ın kulu olabilirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olabilirler. Sadece Allah'ın kulu olmak şerefine erenler cennete girebilirler. Ve Allah'ın kulu olmak bir tek dileğe vabestedir. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, o kişiyi mutlaka Allah'ın kulu yapar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi mutlak olarak Allah'ın kulu olmak şerefine ermiştir. Dediği an. İşte şimdi abd kelimesiyle abid kelimesinin birbirine karıştırılmadığı ve abdın Allah'ın kulu olarak değerlendirildiği ayet-i kerimeye geliyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Vellezî neştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi febeşşir ibadî. Zümer 17'de Allah Teala böyle söylüyor sahabe için. Diyor ki onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Onlar tağuta kul iken tağutun kulu olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı diledikleri için, Allah'a münip oldukları için,
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müniptir. Enübü kelimesi de ve enübü ilallahi, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala ve şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilemek sebebiyle onların kul olduklarını Allah Teala ifade ediyor. Kullarımı müjdele diyor. Ayet-i kerime son derece kesin olarak bütün sahabenin tağutun kulu olduğunu söylüyor baştan. Vellezî neştenibut tağute en yabudühâ. Onlar tağuta kul olmaktan, abd olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. İçtinab etmek, kaçınmak, sakınmak ve kurtulmak demek. İçtinab ettiler, çekindiler, kaçındılar. Tağuta kul olmaktan çekindiler, kaçındılar. Onlara müjdeler vardır. Çekindiler, kaçındılar. Niçin? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Sadece bütün insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytana kul olmaktan kurtulabilirler. Allah'a kul olabilirler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Lehümül büşra, onlar için müjdeler vardır. Febeşir, öyleyse müjdele ibadi, kullarımı diyor Allah Teala. İbadet edenleri demiyor, kullarımı müjdele diyor. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine önemli bir kavram kargaşası ki, kişiyi cennete veya cehenneme götürebilir. Sadece bu kavram kargaşası tek başına. Bir insan ibadet ediyor diye Allah'ın kulu olamaz. Bir insanın Allah'a namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, hacca gitmesi, kelime-i şehadet getirmesi, İslam'ın 5 şartını yapmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bu 5 şart zaten İslam'ın 5 şartı olarak Kur'an-ı Kerim'de yeterli bir seviye ifade etmez. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üstelik de olmazsa olmaz şartıdır Kur'an-ı Kerim'in. İslam'ın 7. şartı zikirdir. Unutulan ve önemsiz sayılan, İslam'ın 5 şartının yanında o kadar önemsiz sayılan ki ne 32 farzda ne 54 farzda yer almamıştır zikir. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın başına nasıl çoraplar örüldüğünü, nasıl bir tuzak kurulduğunu çok açık bir şekilde anlatır. İslam'ın standartlarına, bugün kullanılan standartlarına bakmak. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman 32 farz, 54 farz,
Bunlar dinimizin bugün kullanılan bütün bölümünü içermesi lazım. Aslında içeriyor diyebilir miyiz? Evet, insanların büyük kısmı bu 32 farzda 54 farzın, özellikle 54 farzın tabii farklılıklar orada, eksiklikler kısmen giderilmiş. İslam'ın bütününü kapladığı zannediliyor. Bu farzların olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve dilemeyen insan abd olamaz. Herkes abittir. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, özellikle abid olmak, namaz kılmak da kendisini belli eder. İbadetin en büyük faktörü, insanı günde 5 vakit değil, 7 vakit meşgul edecek olanı namazdır. Namaz dinin direğidir. Namazın ötesinde, madem ki konumuz abd ve abid müessesesi, Allah'a kul olmak ve Allah'a ibadet etmek müessesesi, ibadetin muhtevasına baktığımız zaman, bütün insanlar için şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. İblis, İslam alemini darmadağın etmiş, mahvetmiş. Sadece bir tek Allah'a ulaşmayı, dilemeyi bu başlangıçtaki temel şartın içine koymamak suretiyle, katmamak suretiyle insanları cehenneme kesin olarak mahkum etmiş iblis. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O hep şeytanın kulu olarak kalacaktır. Ama o kişi bir abittir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişi namaz kılar. Oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Ve namaz kıldığı sürece o abittir. İbadet eden birisidir. Ama abd değildir. Abd olması mümkün değildir. İşte Allah Teala'nın sahabeden verdiği misal, sahabe tağutun kuluyken Allah'a münaki olmayı dileyerek Allah'ın kulu oluyor. Yani Allah'a abd oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Sahabeye bakıyoruz. Kur'an'ın omurgasını oluşturan, temelini oluşturan 7 safhanın 7'si de farz ve bütün sahabe 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmişler. Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak. Farz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'ın kulu olamaz. Ama o kişi oruç tutuyorsa, namaz kılıyorsa, ibadetlerini yapıyorsa o kişi bir abittir. Hiç kimse o kişi abid değildir diyemez. O kişi abittir. Ama o ibadet eden kişi, ibadetlerini yapan Allah'a ibadet eden kişi abd olamaz. Sadece abittir. Öyleyse Allah Teala'nın ve ma halektel
insi vel cinni illa liyabudun.

Allah insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a abd olsunlar diye yarattığı ifadesine bakın. Abdün kelimesinde Allah Teala'nın ifadesi kulluk etmeyi de içeriyor. Burada açık ve kesin bir şekilde bir vakayla karşı karşıyayız. Allah'ın kulları Allah'a ibadet edenlerdir tabii. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah Teala evvela ibadet zevkini oluşturur. O kişi namaz kılarken büyük sevinç içindedir. Zikir yaparken büyük sevinç içindedir. İbadetlerin hepsini yapar. Allah'a başkalarından çok daha fazla ibadet eder. Allah'ın yolunda olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın seyri sülük isimli yoluna girmeyenlerdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu insanları Allah Teala'nın Allah'a abd olmaları için veya abid olmaları için cinleri ve insanları yarattın demesindeki ifade iki manaya da gelebilir. İkisi de geçerlidir. Ama asli unsur bir kişiyi cennetten kurtaracak olan unsur o kişinin ibadet etmesi olsaydı o zaman İslam'ın beş şartı herkesi kurtarırdı. Ama Allah Teala'nın insanları kurtuluşa ulaştırdığı noktaya bakıyoruz. O abid olmakla değil, abd olmakla mümkün. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a abd olmuşlar, abid değil. Ve beşir, ibadi diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu söylüyorsa kim bunun aksini iddia edebilir ki? Ayrıca dinimizin önce Yahudilerin dinlerini kaybetmesinden, sonra Hristiyanların dinlerini kaybetmesinden, daha ötedeki bugüne yaklaştıkça geçen devirler, başlangıçta bütün boyutlarıyla insanları kul eden bir dizayn içinde olan İslam'ın bir süre sonra kurtarıcı hüviyetini kaybettiğini görüyoruz. Ne vardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında? Namaz kılmak vardı, oruç tutmak vardı, zekat vermek vardı, hacca gitmek vardı, kelime-i şehadet getirmek vardı. Hepsi vardı. Ama buna ilaveten Allah'a ulaşmayı dilemek vardı ve zikir vardı. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramayacak olan bir hüviyete sokanlar ve bunun yeterli olduğunu yalnız zannetmekle kalmayıp iddia edenler
milyonlarca insanın cehenneme girmesinde üzerlerine vebal alanlardır. Ve bu konu Allah'ın bugünkü öğretisinin mimarı olan bizim nezdimizde cinayetten daha ağır bir cürümdür. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, bu kavram unutulmuş olduğu için cehenneme doğru gidiyorlar şu anda. Ve biz bütün gücümüzle onlara anlatmaya çalışıyoruz ki ne kaybedersiniz diyoruz. Sadece bir dilek, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Sizden Allah'ın istediği şey bu kadar. Bunu yaptığınız zaman gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir diyoruz. Ayetlerle ifade ediyoruz. İspat ediyoruz. Herkesin cehenneme doğru gitmekte olduğunu. Oysa ki sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemenin herkesi cehennemden kurtaracağını ispat ediyoruz. Ve insanlar duvar gibi sessiz. Din öğreticileri, omuzlarınızda şu anda dünyanın en büyük vebali var. İslam dininin öğreticileri. O insanların cehenneme gitmesinin arkasında, sizlerin cehenneme gitmenizin arkasında sadece bir tek sebep var. Sizin bu konuya yeterli boyutlarda eğilmemeniz, incelemek gereğini duymamanız. Bu bir fitnedir. Ve Allah Teala diyor ki fitne katilden beterdir. Bir insan en nihayet bir kişiyi öldürür, iki kişiyi öldürür, 10 kişiyi öldürür. Ama fitne bütün bir toplumu cehenneme götürür. Sevgili kardeşlerim, şu anda fitne dünyayı tehdit ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hakikatlerini ifade ederken Allah Teala diyor ki onların arasında da diyor kitap sahiplerinin hepsi birbirine eşit değildir diyor. Onların arasında da gece gündüz namaz kılanlar, zikir yapanlar var diyor. İbadetlerini sizin gibi sürdürenler var diyor. E sana bu ayetler geldikçe gözlerinden kanlı yaşlar, sevinç gözyaşları akanlar var diyor Allah Teala. Çünkü Hristiyanlarda da, Yahudilerde de çoktan unutulmuş temel emirler. Namaz unutulmuş, zikir unutulmuş. Zikir, sevgili kardeşlerin, namazdan daha büyük bir ibadettir. İşte Allah Teala'nın söyledikleri Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve kumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, bu ikisinden de daha büyüktür diyor. 3 tane zikir saymış Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala burada. Bir, namaz kıl. Bir, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inin okunması. İkincisi, namaz kılmak. Üçüncüsü, zikir yapmak. Ama zikir diğer ikisinden daha büyüktür diyor. En büyük ibadet
zikirdir diyor Allah Teala. Zikir olmazsa İslam yaşanamaz. Hiç kimse Allah'ın üzerimize defaatle farz kıldığı ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Zikirsiz böyle bir şeyi gerçekleştirmek mümkün değildir. Sadece Allah'ı zikretmek sebebiyle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla ve rahmetle salavat nurları kalbimize ulaşır. Kalbimizde iman kelimesinin üzerine fazıllar ulaştığında karşı çekim güçleri sebebiyle nefsimizin kalbinde fazıllar yerleşir. İşte başlangıçtaki herkesin kalbine kolayca inebilen %2 rahmetin ötesinde asıl fazılların gelip %7 defa %7, %49 yerleşmesi lazımdır ki ruh zemin kattan Allah'a kadar olan yolculuğunu her %7 fazıl birikiminde bir gök katı aşarak emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tesliye kademelerinde aşsın ve Allah'ın zatına ulaşsın. Allah Teala defaatle vuslatı üzerimize farz kılmış. Ve zikirsiz nefsin kalbine Allah'ın nurlarının gelmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Nurlar gelmese nefs tezkiyesi yok. Yoksa hidayet de yok. Dinin temel faktörlerini toplum unuttuktan sonra da asırlar boyunca tasavvufu yaşayanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı aynen yürütmüşler. Onlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Arkasındaki en büyük ulaştırıcı faktör zikir. Zikir yoksa seyri sülük yok. Zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması yok. Öyleyse böyle diyen Allah Teala zikrin Allah Teala'nın farzı olduğunu, az zikrinde, günün yarısından daha çok zikrinde, daimi zikrinde farz olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, üzerimize farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor Allah Teala. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Günün yarısından daha fazla zikrin farz olduğunu söylüyor Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Ya eyyüellezine amenüs kürullâhe zikren kesira. Ey amen olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Kim Allah'ı günün yarısından daha çok zikrederse onlar zahit olurlar. Allah'a dünyadan daha fazla değer verdiklerini 12 saatten fazla her gün zikir yaparak ispat ederler Allah Teala'ya. Her an içlerindeki ses Allah kelimesini tekrar eder. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daimi zikirde farz. Allah Teala buyuruyor ki Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Nisa 103. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala.
Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala zikri farz kılmış. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Ve bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah Teala'yı devamlı zikretmemizi farz kılmış. Aradan 14 asır geçmiş sadece. Bugün tatbikata bakıyoruz. Üniversitelerde öğretilen din öğretimine bakıyoruz. Ve korkunç bir tuzağa düşürüldüğümüzü görüyoruz. Zikir, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayan, insanların ruhunu nefs tezkiyesiyle sağlayan Allah'a ulaştırmasını, sonra fizik vücutların nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini sağlayan daimi zikir ve arkasından tesbih, daimi zikrin ötesi, iradeyi yapanın dışında Allah kelimesini o kişinin iç dünyasında devamlı tekrar etmesi. Sünnetullah'ın insan üzerinde vücuda getirdiği tesbih. Sevgili kardeşlerim, şimdi olay buysa Allah Teala zikri farz kılmışsa, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe zikri daime ulaşmışlarsa ve ruhlarını da fizik vücutlarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerse ve bugün biz insanlar İslam'ın 5 şartıyla amel ederek İslam aleminin kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsak ve biz bu hakikatleri söylemekten dilimizde tüy bitmesine rağmen bu hakikatler insanlar tarafından benimsenmiyorsa, gözlerimizin önünde her ölen kişi cehenneme doğru bir yolculuk yapıyorsa, bunun ızdırabını düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan ne kadar üzüntü duyduğumuzu. Biz sizler için yaşıyoruz. Sizleri kurtarmakla vazifelendirildik. Ve zikir kurtuluşunuzun bel kemiğidir. Ve ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Şeytanın bizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında mısınız? Sevgili kardeşlerimiz, bizi dinleyenler, izleyenler, omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunun farkında mısınız? İnsanlar dinlesinler demiyoruz. Dinledikten sonra bir tahkik etsinler söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'den. Bakalım hepsi doğru mu? Söylediklerimizin hepsi doğru mu? Kur'an'da hepsi var mı? Yetmez. Evvela bunu tahkik edeceksiniz. Söylediklerimiz hep Kur'an ayetleriyledir. Açıp bakacaksınız o Kur'an ayetlerine. Orada var mı söylediklerimiz? Göreceksiniz ki hepsi var. Ondan sonra örnekleri nereden veriyoruz? Kur'an ayetleriyle Allah-u Teala'nın emirlerini birlikte veriyoruz. Ondan sonra da o emirlerin bizim sizlere lanse ettiğimiz, açık bir şekilde Allah'ın bize öğrettiği, size mutlaka öğretmek mecburiyetinde kaldığımız o emirlerin Kur'an-ı Kerim'de evvela var olduğunu ispatlıyoruz size. Yeter mi? Yetmez. Bir şey daha ispatlıyoruz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesinin bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz.
Sevgili kardeşlerim, onun ortası evvel onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İrşad oldular. İradelerini de Allah'a teslim edip irşad makamına tayin edildiler Allah-u Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu hakikatlerin İslam aleminde kabul edilmemesi ve insanların, din öğretenlerin sözlerimizi, söylediklerimizi incelemek zahmetine dahi katlanmaması sadece bizim ülkemizde 60 milyon insandan fazlasını şu anda cehenneme doğru götürüyor. Bu korkunç bilançoyu hangi vicdanı sızlamayan insanlar böyle olduğunu bile bile gözlerini kapatarak insanlara Allah'ın hakikatlerini ulaştırmazlar. Bunu idrak etmek bizim için mümkün olmuyor. Bu nasıl bir vicdan anlayışıdır ki gözlerini kapatıyor din adamlarımız? Onlar diyorlar, cehenneme gitsinler. Bu manaya gelmiyor mu? Sevgili kardeşlerim, her geçen gün hüznümüz büyüyor. Hakikatleri bildiğimiz halde her ölen kişinin bu hakikatin bilincinde olmadan ölmesi sebebiyle sadece bir tek dileği dilemediği için, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme gideceğini bile bile yaşamak, bunun nasıl bir hüzün olduğunu biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Bakınız ne diyor Allah Teala? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar kesin surette, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, İktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sadece bir tek sebep, Allah'a mülaki olmayı dilememek. Elbet hakikatlerin bütün boyutlarıyla ortaya çıkacağı günlere geleceğiz. O zaman bütün dünya bir sülh ve sükun dünyası olacak. Ama ya o günlere ulaşana kadar bizim din adamlarımızın söylediklerimizi inceleyip de doğruyu anlaması ve başkalarına anlatması noktasına kadar ölecek olan milyonlarca insan, onların vebali bu konuda söylediklerimizi incelemeyen din adamlarının
üzerinedir. Allah taksiratlarını affetsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Gene hüzünle kapatıyoruz bu konuşmayı. Gözümüzün önünde hep cehenneme doğru yol alan milyonlarca insan var sevgili kardeşlerim. Milyonlarca insan, dünyadakiler ve özellikle bizim ülkemizdekiler. Ve insanlar, din adamları da dahil olmak üzere cehenneme doğru gidiyorlar. Yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi o tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu kılmasını ve Allah'ın cennetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Bu, Kur'an'dan bahsetmek demektir. Reçete, o reçete. Mutluluk dizaynına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şeyin var olduğunu düşünmelisiniz. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de mutlaka sahibi olmanızı ister. Kur'an'ın bütün hükümleri buna göre dizayn edilmiştir. Mutlaka mutlu oluşunuz. Mutlaka mutluluk. Ne emretmiş Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Dilediniz, birinci kat cenneti elde ettiniz. Ne emretmiş? Bir olgunlaşma süreci geçiriyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra furkanlar veriliyor size. Allah'ın irşat makamını işitmeye, görmeye, idrak etmeye başlıyorsunuz. Sonra kalbinizin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Kuşuya ulaşıyorsunuz. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. İrşat makamına ulaşıyorsunuz. İkinci aşama, tabiyet. İkinci kat cennet. Yedinci basamakta birinci kat cennete ulaşıyorsunuz. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa birkaç dakikada zaten ulaşıyorsunuz. Ve kısa bir süre sonra ikinci kat cennette sizin. Ve farz bu. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz kılmış Allah Teala tarafından. Niçin? Allah'ın cennetine ulaşacaksınız diye. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cennete girer mi? Kesinlikle. Mutlaka birinci kat cennet, cennetin ilk katı onlarındır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve tamamlayalım konunun ikinci bölümünü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Öyleyse Allah Teala hangi emri veriyor? Allah'a ulaşmayı dile ve cennetime gir diyor Allah Teala.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gireceği yer asla cehennem değildir. Allah Teala bunu farz emir olarak koyduğuna göre Kur'an-ı Kerim'ine. Hedefi ne? Hedefi hepinizi cennetine ulaştırmak. Peki inanılmayacak kadar kolay olan böyle bu kadar mı hepsi? Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah Teala da bizi mutlaka cennetine alacak. Böyle şey olmaz. Bunu söyleyen pek çok zavallı insan var. Hiç bu kadar basit bir sebeple Allah insanı cennetine alır mı diye bundan şüphelenen, imkansız böyle bir şey mümkün olmaz diyen tonla insan yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, en sevgili mahluku olan insan olarak yarattı ki sizi. Bu kadar basit bir sebepten sizi cennetine almaya hazır. İşte Kur'an'ın gerçeği bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki kim dilemezse onun gireceği yer muhakkak cehennemdir. İşte negatiften başlayalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı muhakkak ki hiç şüphesiz ki dilemezler. Bize mülaki olmak gibi, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmak gibi bir niyetleri yoktur, bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafillerdir diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Her şey ince ince hesaplanmış. Neden onların gidecekleri yer ateştir demiyor da onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir? Çünkü ayetler hep birbirini tamamlayacak. Hep birbirini teyit edecek. Öyleyse cehenneme gidenlerin durumuna bakıyoruz. Müminin 102, müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından daha fazlaysa, onların girecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onların girecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimmiş bu insanlar? Sevap tartıları hafif gelenler, yani günahları ağır gelenler, günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üç unsurunu sayıyor Allah Teala üç ayet-i kerimede. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Onlar dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gidecekleri yer cehennemdir. Üç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Yani onlar hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse onlar için kazandıkları derecelerin fazla olması kaydıyla cennete girmek
hiçbir zaman mümkün değildir ama Allah'ın kanunu budur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu imkanı vermiyor Allah Teala o kişilere, Allah'a ulaşmayı dilememişse. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Sizleri bu kadar çok seven Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cehennemden cennete almaya hazır olan Allah Teala'yı insanlar kabul etmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldan fazla bir zamandan beri size bunları anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu yana yıkıla sizlere anlatıyoruz. Ey bu ülkenin insanları! Buna rağmen siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsanız eğer bu küfranın nimet değil midir?

ayrı ayrı iradelerdir. Size verilen cüz'i irade, sizi cehenneme atabilecek olan tek sebep sizin cüz'i iradenizdir. Sizin dışınızdaki hiç kimse sizi cehenneme atamaz. Hiç kimsenin size yaptığı şey ne olursa olsun, hiç kimsenin sizin için yaptığı hiçbir şey, sizin cehenneme girmenize sebebiyet veremez. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın ilahi iradesinin de üzerinizde vücuda getireceği olayın mahiyeti ne olursa olsun, eğer müsebbipsiz değilseniz, derecat kaybedemezsiniz. Allah-u Teala size ne yaparsa yapsın, derecat kaybedemezsiniz. Derecat kaybedebilen tek faktör sizin iradeniz. Ya iradenizi Allah'ın emrettiği istikamette kullanacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ı aldatamazsınız. Dilediğiniz an kalbinizdeki bu talebi Allah-u Teala işitir. Bir, bilir. İki, görür. Üç, aynı anda. Hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum kurtuluşu seçecek mi? Onu mutlu etmek istiyor musunuz? Allah'ın sizden memnun olmasını, Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Kendinizi kurtaracaksınız. Serbest iradenizi Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda söz sahibi kılacaksınız. Daha kısa bir ifade kullanalım. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan, kalbinizden bir dilek. Bu sizin serbest iradeniz. Başka birinin sizin için bunu dilemesi bir şey ifade etmez. Kendinizi bunu diliyor zannetmeniz de bir şey ifade etmez. Mutlaka serbest iradenizle, cüz'i iradenizle size Allah'ın külli iradeden sizin hissenize düşen, size verdiği cüz'i irade, onun bir parçası olan irade, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Eğer dilemezse, o kişinin kurtuluşu, cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Aynı irade, eğer dilerse, yani sizin cüz'i iradeniz, o kişinin de cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ne yapmış adam? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yapmış adam? 100 tane adam öldürmüş. İkisi de cehenneme gidecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın emrine isyan etmiştir. Bu kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala bütün insanları cennetine almaya hazır olduğunu işte bizim ağzımızdan size 25 yıldır duyuruyor. Hep Hazreti Nuh'un Allah'a söylediği sözler geliyor aklıma sevgili kardeşlerim. Bunca yıldır ben onlara amini olmayı öğütledim diyor. 20 yıl, belki 30 yıl ve sana firar edenlerin sayısı sadece birkaç tane oldu diyor. Allah'a firar edenlerin sayısı birkaç tane oldu diyor. Sayısı çok olmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne kadar nankör mahluklarız. Allah Teala bizim serbest irademizle yapacağımız bir tek dileği bizi cennetine almak için milyarlarca sene o cennetinde barındırmak için, sonsuza kadar orada barındırmak için yeterli sebep sayıyor. Bir tek dilek. Ve insanların %90'dan fazlası dilemiyorlar. Bu ne inat? Bu ne cüret? Ne zannediyorlar yani insanlar?

Onları Allah Teala özel bir çözüm mü getirecek zannediyorlar? Daha ne getirsin? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey istemiyor sizden. Diyor ki, bana sadece ulaşmayı dileyin. İradenizi, şu serbest iradenizi, cüz'i iradenizi bana ulaşmayı dilemek istikametinde bir de bacık kullanın diyor. Bütün istediğim bu kadar diyor sizden. Sizi üçüncü kat cennete ulaştırayım. Dilediğiniz an birinci kat cennete ulaştınız. Dilediğiniz anda hak ettiniz birinci kat cenneti. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle ikinci kat cenneti elde ettiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı anda üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Ne yaptınız? Birinci kat cennet için sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra ne oldu? Sonra sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılacak olan Allah'ın yardımları gelmeye başladı. Ne oldu? Namazı sevmeye başladınız. Ne oldu? Orucu sevmeye başladınız. Ne oldu? Zikri sevmeye başladınız. Mürşidinizi sevmeye başladınız. Ama daha tabiyetiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennete kavuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz bir cennet ehlisiniz. Neden? Derhal Allah Teala harekete geçer. Yeter ki her zaman kalbinize bakan Allah Teala kalbinizdeki o Allah'a ulaşmayı dileme talebini görsün. Derhal harekete geçer. Derhal size 7 tane Furkan vererek bütün günahlarınızı örter. Bütün günahlarınız örtülünce ne olur? Sevaplarınız günahlarınızı aşar. Çünkü günahlarınız sıfır olmuştur. Hiç sevap işlememiş bir insan mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde. Bir tek derece sevabınız olsa günahlarınızın hepsini örteceği için mutlaka Allah'ın cennetine ehil olursunuz. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir işlem yapamadan, hiçbir ibadet yapamadan sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dalaletten kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Takva sahibi oldunuz. Allah'ın mümin oldunuz. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz biz. Etrafımızdaki mutlu insanların arasındayız. Onlar kurtuluşu öğrendiler. Bu dünyada yaşayan nadir insanlardan. O insanlardan Hristiyanların arasında da var. O insanlardan Yahudilerin arasında da var. O insanlardan Budistlerin arasında da var. Brahmanların arasında da var. Yani kendi dinlerini yaşayan insanların arasında. Onların arasında yaşayan bu insanlar onların dinlerini yaşamıyorlar. Bizim yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, irşat makamına tabi olmakla olgunlaşan, ruhu Allah'a teslim etmekle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmekle oluşan, irşada ulaşmakla sondan bir evvelki noktaya vasıl olan ve irade-i teslimle sonuca ulaşan kainatın tek dini. Dünya üzerinde bulunan 72 tür inanç biçiminin her birinin içinde küçük bir grup onlara Allah-u Teala'nın tayin ettiği bugünkü Resullerinin idaresi altında kainatın tek dinini yaşıyor. Bütün dünyada
ne yazık ki %10'un çok altında küçük topluluklar. Kurtuluşa ulaşanlar, onu hak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün safhaları birer birer geçenler. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemekle görevlisiniz, geri kalanı sizin işiniz değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kendinize vekil tayin ettiniz. Cüz'i iradeniz Allah'ın iradesi, ilahi iradesiyle kontrolü altına alındı. Artık siz Allah'ın iradesine tabisiniz. Ve şeytan ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar artık sizin dostunuz değil, artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar akıllarını başlarına toplasalar ve Allah'a ulaşmayı dileseler, biliyor musunuz bu dünyanın bir gül bahçesi olacağını, bir cennet olacağını? Öyle bir dünya anlayışına doğru yürüyoruz. Bunun mimarı biz olarak tayin edildik. Gelecek günlerde değişik şeyler göreceksiniz. Dünyanın hiçbir devresinde çoğunluk Allah'ın güzelliklerini yaşamadılar. Ama son devrede yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanların çoğu. İşte o devre asr-ı hidayet diyor Allah Teala. Ve o devre girmiş durumdayız. Şu anda insanlar nankör, şu anda insanlar suçlayıcı, şu anda insanlar cehaletlerinin tabii neticesi olarak mutsuzluklarının arkasındaki suçlunun kendileri olduğunu bilmeden başkalarını suçlamaya çalışıyorlar. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ediyorlar bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Her devrede hep aynı olay olmuş. Çok küçük bir azınlık Allah'ın güzelliklerini yaşamış. Ama son devrede öyle olmayacak. Asr-ı hidayetin içindeyiz. İkinci asr-ı saadet yaşanacak. Allah-u Teala'nın bunu nasıl dizayn ettiğini gün be gün öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor demiyorum size sevgili kardeşlerim bu akşam. Bu akşam diyorum ki her şey öylesine güzel ki, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, birçok yanlışlığın, anlaşmazlığın arkasından mutlu günler gelecek sevgili kardeşlerim. İnsanların birbirinin karşısında olmadığı, birbirinin kuyusunu kazmadığı, herkesin yanı başında kendisine yardım eden bir dost bulacağı bir toplum.
sizlerle biz can cana, kalp kalbe bir toplum oluşturuyoruz. Bir büyük mutluluğu müştereken yaşayan ve bu mutluluğun içinde mest olan, hamdolsun ki güzellikleri Allah-u Teala bize her zaman yaşatarak en güzele ulaştırdı bizleri, o mest olmanın içinde. Bizi mest eden şey Allah'tır. Allah bizim sahibimiz. Mutluluğumuz varsa ondandır. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğu oluşturabilen, devamlı oluşturmak isteyen sadece şeytandır. Şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hiçbirinizin mutsuz olmasını istemez. Allah Teala hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Sadece onu şeytan ister. Hangi olay sizi üzmüşse, o üzen olayın arkasında iblisi veya herhangi bir şeytanı var kabul edin muhakkak. İçinizdeki iki sesten hangisi size Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi söylüyorsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa, başka birinin kalbini kırmayı öğütlüyorsa, sizi o istikamette harekete geçiriyorsa, o zaman bilin ki burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Güzellikler sizin için, mutluluk sizin için Allah'ın önerisi ve hedefi ve önünüze serdiği altın bir yol. Kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakim. Ve iblisin korkunç tuzakları. İblis her dinin her peygamberin var olduğu devrinin hemen arkasından tuzaklarını kurmaya başlar. Evvela o peygambere çok az kişi inanır. Kavim Resulleri içinde durum bundan farklı değildir. Bütün kavimlerde şu anda da Resuller yaşamaktadır ve toplumun çok az bir kısmı bu Resullere tabi olmaktadır. Her devirde böyle olmuştur. Sevgili kardeşlerim, her devirde insanların %90'dan fazlası hep cehennem yolunu seçmişlerdir. Seçim onların. Ama ya sizler sevgili kardeşlerim? Bizim etrafımızdakiler, siz güzide bir toplumsunuz. Topluluksunuz. Güzide bir toplumsunuz. Allah'ın seçkin, fedakar kulları. Allah Teala hepinizi en büyük mutluluklara ulaştırmak üzere sizleri yaratmış. Burada olmayabilirdiniz. Buradan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl bir hayatınız varsa o pisliğin içinde olmakta devam edebilirdiniz. Nefsinizin istediği her şeyi yaparak mutlu olacağınızı zanneden ama mutlu olamayacağını görüp de Allah'ın yolunu tercih eden sizler. Sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördünüz mü? Bir tek dileğiniz sizi hangi mutluluklara ulaştırdı? Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra da mutlulukları yaşadınız ve yaşamaya devam ediyorsunuz. İşte böyle bir dünyanın Allah-u Teala'ya yakın insanlara
sunduğu mutluluğu hepiniz yudum yudum içmektesiniz. Ya diğerleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyen şu dünyanın %90'ından fazla yolcusu nereye doğru yolculuk yapıyor sevgili kardeşlerim? Nedir olay? Sadece Allah'ın söylediklerinin 14 asır evvel yaşanan bir topluluk hayatının, bir mutluluk serüveninin asırlar sonraki korkunç sonu. Her şey unutulmuş. İşte güneş doğuyor sevgili kardeşlerim. O güneş hidayet güneşidir. Doğdu. Daha dünyayı yeni ısıtmaya başlayacak. Yeni bir devrin içindeyiz. Asr-ı hidayet. Böylesine güzel bir dünyada Allah'ın dostlarıyla beraber, Allah aşıklarıyla beraber her yeni güne besmeleyle başlamak, her yeni günün sabah namazında o büyük zevki yaşamak, zikrin o muhteşem iç dünya rahatlığını yaşamak, hissetmek, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, Allah'ın hediyeleri, bu dünyada normal dünya insanının çok ötesinde bir mutluluklar dizisini yaşamak, işte Allah'ın size verdikleri bu müstesna hediyeler. Sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizler bunları yaşayanlarsınız. İnsanlar bu söylediğimiz şeyleri kolay kolay yaşayamazlar. Bir topluluk görüyorsunuz. Diyorlar ki biz mürşidimize tabi olduk. Ne zamandan beri tabiyiz? Soruyorsunuz peki aranızda Allah'la konuşabilen kimse var mı? O ona soruyor, o ona soruyor, o ona soruyor. Hayır diyorlar, yok. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar biz tarikatı yaşıyoruz diyorlar. Öyleyse Allah'ın ocağı insanların kalp gözlerini açan, kalp kulaklarını açan, onları geleceğin o muhteşem aydınlığına taşıyan, gözlerine her zaman bir noktadan ulaşan iki ışık çizgisiyle başkalarından ayrılan o muhteşem insanları siz oluşturuyorsunuz. İki ışığın birleştiği yerde ışığın kaynağı var. Nurun, Allah'ın indiği ilahisi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin kalbinin nur dolmasını istiyoruz. Allah-u Teala'dan dua ediyoruz. Dua ediyoruz ki hepinizin kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz sevgili kardeşlerim? Sizlerle iftihar ediyorum. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman biz sizinle birlikteyiz. Nerede olursanız olun, sizinle birlikteyiz. Öyleyse
bu güzellikleri yaşamanın o muhteşem zevkini hep hissetmelisiniz. İç dünyanızda mutlu, Allah'ın nurlarıyla mest, dış dünyanızda mutlu, başka insanlarla dost, Allah ile olan ilişkilerde mutlu, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutluluğu yaşayan onlar sizlersiniz. Bugünün Allah dostları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler varsınız. Bizi temsil ediyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bizi yarattı. Onu temsil ediyoruz. Öyleyse hepimizin o kadar çok şeyi var ki Allah'a şükredecek, Allah'a hamd edecek, mutlu olacak. Hepiniz mutluluğu artık başkasına mutluluk ulaştırmakta buluyorsunuz. Oraya ulaştınız. O imrenilecek noktadasınız. Öğrendiniz ki ancak başkalarına mutluluk ulaştırırsanız mutluluğu, Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Başka bir yolu yok. Bir tarafta zikrin verdiği o güzel mutluluk hali, bir tarafta da sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk karşılığında Allah'ın size verdiği mutluluk. Hep Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Yani eksenlerin birleştiği yerin üst tarafında. Orası pozitif alem, Allah'ın alemi. Sıfırın altındaki kesimse şeytanın alemi. Yukarıda bizim aramızda bir kenarı Allah olan, diğer kenarı ruhunuz olan, üçüncüsü de beraberce bu sohbette olduğu gibi işlediğimiz hayırlar olan bir üçgende yaşamak. Şu anda bir zikir sohbeti dinliyorsunuz. Mutlusunuz ve sohbet boyunca devamlı derecat kazanıyorsunuz. Bir zikir sohbeti dinlediğiniz için, Allah'tan bahsettiğimiz için, aynı zamanda zikir yapıyorsanız, ondan da ayrıca derecat kazanıyorsunuz. Her an kazanç hanenize bir şeyler giriyor, bir şeyler yazılıyor. Allah'ın bütün o güzellikleri başkaları için değil sevgili kardeşlerim. Sizin için, Allah'ın yoluna girenler için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için, o insanlara ne kadar acısanız azdır. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar ki küfürde kalmışlar. Onlar ki hüsranda kalmışlar. Onlar ki dalalette kalmışlar. Onlar ki cehennemden başka bir yere gidemezler. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepimize düşen vazife, bu güzellikleri yaşayan bizlerin, hepimizin görevi, bütün insanlara Allah'ın o muhteşem güzelliklerini anlatmaktır. Hepiniz bununla görevlisiniz. Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzellikler sizlerle. Yaşadığınız
her güzellik konusunda düşünün sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlar sizin yaşadıklarınızı yaşayamıyorlar. Onlar Allah'ın onlara sunabileceği o sonsuz mutluluğu, müstesna saadeti belki de ömürleri boyunca hiç yaşayamayacaklar. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak o gün orada cehennemin kapısı burunları sürtünerek cehenneme girecekleri sırada, cehenneme girmeleri için açıldığında cehennem bekçilerinin onlara soracağı bir sualle kendilerine gelecekler. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Sizi Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Siz amini olmadınız diye sizi nezretmedi mi? Sizi uyarmadı mı diyecekler. Sevgili kardeşlerim, cehenneme kim giderse gitsin, bu sual mutlaka onlara sorulur. İster bir nezir olsun, ister bir resul olsun, mutlaka onlara resulün söylediği veya nezirin söylediği ulaşmıştır. Ve onu dikkate almadıkları için oraya cehenneme gideceklerdir. Ve de Allah Teala buyuruyor, biz resullerimizi göndeririz. Amin olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjde versinler diye, diğerlerini ikaz etsinler diye, uyarsınlar diye. Resulleri için de, nezirleri için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, dilemeyenleri uyarmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Öyleyse sizlerden ayrılmak zor. Ama zaman bir defa daha doldu. Bir defa daha sona eriyor sohbetimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Resul'e indirileni Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, biz iman ettik, amenu olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler. Ve Rabbimizin bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken, niçin biz Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve Resul'e iman etmeyelim? Böylece onlara söylediklerinden dolayı Allah altlarından ırmaklar akan ve içlerinde devamlı kalacakları cennetler ihsan etti. Ve işte bu muhsinlerin mükafatıdır. Ve kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Ey amenu olanlar! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği temiz, helal rızıklardan yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat akit yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Artık onun kefareti, cezası, ev halkınıza yedirdiklerinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmeniz veya onları giydirmeniz ya da bir köle azat etmenizdir. Fakat kim bunları bulamazsa, o takdirde 3 gün oruç tutsun. İşte bu, yeminlerinizi bozduğunuz zaman onların, yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun, onları bozmaktan sakının. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Ancak şarap, kumar, tapınmak için konulan dikili taşlar, putlar ve falokları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Oysa ki şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık bunlara son verdiniz mi? Ve Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen sadece açık bir tebliğdir, duyurmadır. Âmenû olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, birinci takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Âmenû olun ve amilus salihat yapın. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Âmenû olun, sonra da takva sahibi olun. Dördüncü takvaya ulaşın ve ahsen olun. Allah, muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Ey amenu olanlar! Allah sizi gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilmesi, bilinip belli olması için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle sizi mutlaka imtihan eder. Artık kim bundan sonra yasak sınırını aşarsa, o takdirde onun için elim azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken al hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten bilerek onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair içinizden adil iki kimse takdir edip karar verir. Kâbe'ye ulaşacak, Kâbe'ye götürülüp orada kesilecek bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefaret, ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığın işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri, işlenen bu tür cürümleri bağışladı. Kim dönüp de bir daha böyle yaparsa, o takdirde Allah ondan intikam alır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Sizin için ve yolcular için deniz avı ve onun yenmesi bir meta olarak fayda sağlamak üzere helal kılındı. Ve kara avı ise
ihramda olduğunuz süre içerisinde size haram kılındı, yasaklandı. Ve huzurunda haşrolunacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah, Beyt-i Haram olan Kabe'yi, haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı boynuna kurban nişanesi asılı kurbanlıkları insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı, sebep kıldı. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Allah'ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah'ın gafur, mağfiret eden, rahim, rahmet nurunu gönderen ve merhametli olduğunu biliniz. Resulün üzerinde tebliğden, bildirmekten başka bir sorumluluk yoktur. Ve Allah açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, habisin, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile, habis, haram ve kötü olanla tayyip, helal ve temiz olan bir değildir. Ey ulul elbab! Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ey amenu olanlar! Yaşarken Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler! Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğunuz şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kafir oldular. Allah bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır, meşru kılmamıştır. Ama o kafirler, inkar edenler Allah'a karşı yalan iftirada bulunuyorlar, uyduruyorlar. Onların çoğu aklını kullanmıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi derler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Ey amenu olanlar! Nefsleriniz üzerinizedir, nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz, dalaletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ey amenu olanlar! Sizden birinize ölüm hali gelince vasiyet sırasında sizin içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken size ölüm olayı isabet ederse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüpheye düşerseniz onları namazdan sonra alıkoyun. O zaman Allah'a şöyle yemin etsinler. Yakınımız bile olsa yeminimizi bir bedelle değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz mutlaka günahkar kimselerden oluruz. Eğer o iki kişinin bir günaha müstahak olduğunun sonradan farkına varılırsa, o takdirde onlara daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçer, sonra Allah'a şöyle yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden mutlaka daha doğrudur, haktır. Ve biz haddi aşmadık. Aksi takdirde o zaman biz mutlaka zalimlerden oluruz. Bu şekildeki yemin, şehadetle yüz yüze gelmelerinde şahitlere mirasçıların güvenmemesinden veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarından daha iyidir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve dinleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı, sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün, onlar, bizim bir bilgimiz yok, muhakkak ki sen, gaybdekileri en iyi bilen sensin derler.

0: Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştu. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhul Kudüs'te desteklemiştim de, beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle nemli topraktan kuş şeklinde heykel, suret yapmıştın. Sonra onun içine üflemiştin. Böylece benim iznimle bir kuş olmuştu. Ve doğuştan kör olanı ve alaca tenliyi yine benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve onlara apaçık belgeler getirdiğin zaman İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım, seni kurtarmıştım. O zaman onlardan kafir olanlar, küfürde olanlar, bu ancak sadece apaçık bir sihirdir demişlerdi. Ve havarilere, bana ve Resulüme iman edim diye vahyettiğim zaman, onlar da iman ettik ve bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir maide, sofra indirebilir mi demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun dedi. Onlar, ondan yemek istiyoruz ve de kalplerimizin tatmin olmasını istiyoruz ve senin gerçekten bize doğru söylemiş olduğunu bilelim ve onun üzerine şahitlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim için bayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden bir mucize, delil olsun ve bizi rızıklandır. Ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, muhakkak ki ben onu sizin üzerinize indireceğim, fakat ondan sonra sizden kim inkar ederse o takdirde ben mutlaka onu alemlerden hiçbirini azaplandırmadığım bir azapla azaplandırırım. Ve Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye söyledin dediğinde Hazreti İsa, sen Subhansın, seni tesbih ve tenzih ederim, sen yücesin. Benim için hak, gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, o takdirde muhakkak sen onu bilirdin, nefsimde olanları da sen bilirsin. Bense senin zatında olanları bilemem. Muhakkak ki sen gayptekileri, görünmeyenleri, bilinmeyenleri en iyi bilen sensin. Onlara bana emrettiğin, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olmalarından başka bir şey söylemedim. Onların arasında bulunduğum sürece onların üzerlerine şahit oldum. Fakat beni vefat ettirince, aralarından alınca onların üzerine gözetleyici sen oldun ve sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen artık muhakkak ki onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan o takdirde muhakkak ki sen azizsin, üstünsün, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allahü Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu fevzül azimdir. En büyük fevzdir. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların mülkü Allah'ındır. Ve O, her şeye kadirdir. En'am suresi Medine'de nazil olmuştur. 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, semaları ve arzı yaratan, zulmeti ve nuru var eden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler Rablerine başka şeyleri eş, denk, adıl tutuyorlar. Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel, zaman dilimi tayin eden O'dur. Ve eceli müsemma, mekanı ve zamanı belirlenmiş ecel,
1: Allah'ın katındadır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz.
0: Göklerde ve arzda Allah O'dur. O Allah göklerde ve yerdedir. Sizin sırrınızı gizlediğinizi ve açıkladığınızı ve kazanacağınız şeyi bilir. Ve onların Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmemiştir ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlara hak geldiği zaman onu yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecek. Sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirdiğimiz nice kavimleri kendilerinden önce nasıl helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara semadan bol bol yağmur gönderdik. Semayı bol yağmurlu olarak üzerlerine gönderdik. Ve altlarından nehirler akıttık. Fakat günahları sebebiyle onları helak ettik. Onlardan sonra da başka nesiller yarattık. Ve eğer sana kağıtlarda yazılı olarak indirseydik, böylece ona elleriyle dokunsalar bile kafir olan kimseler mutlaka bu ancak apaçık bir sihirdir derdi. Ve ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı dediler. Şayet bir melek indirseydik mutlaka iş olup bitirilirdi. Sonra onlara mühlet verilmez. Ve şayet onu melek yapsaydık onu mutlaka erkek olarak erkek suretinde yapardık. Şüphe ettikleri şeyi mutlaka onlara gene şüphe ettirirdik. Ve andolsun ki senden önceki Resullerle de alay edilmişti. Böylece alay etmiş oldukları şey onlardan alay edenleri kuşattı. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? De ki, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin? Hepsi Allah'ındır de. Allahu Teala kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki nefslerini hüsrana düşürdüler, artık onlar inanmazlar, mümin değillerdir. Gecede ve gündüzde bulunan her şey O'nundur. Ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir veli dost edinir miyim? Ve doyuran, yediren ve kendisi doyurulmayan, yedirilmeyen O'dur. Muhakkak ki ben teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum, de. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım. O gün izin günü kim ondan azaptan uzaklaştırılırsa o takdirde ona Allah rahmet etmiştir. Ve işte bu apaçık bir fevzdir, kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa o takdirde onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa artık o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde kahhardır, yegane galip ve o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır, habirdir. Hangi şey şahit olarak en büyüktür de. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve bu Kur'an bana onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Siz muhakkak Allah ile beraber başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik ediyor musunuz? Ben şahitlik yapmam de. O sadece tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım de. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Artık mümin olmayanlar nefslerini hüsrana düşürdüler. Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o zalimleri felaha ulaştırmaz, kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini haşredeceğiz. Sonra ortak koşanlara, zanda bulunmuş olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Sonra onların, vallahi Rabbimiz biz müşrikler olmadık demekten başka onların fitnesi olmayacak. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti, uzaklaştı. Ve onlardan kim seni dinlerse onu anlamalarına karşı anlamamaları için kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. Ve kulaklarında vakra ağırlık vardır. Ve onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Kafir olanlar, bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten nehyederler, men ederler, yasaklarlar. Ve onlar da kendileri de ondan, hidayetten uzak dururlar, yüz çevirirler. Kendilerinden başkasını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Ateşin üzerinde durduruldukları zaman görsen, o zaman keşke biz geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık, müminlerden olurduk dediler. Hayır, daha önce gizlemiş oldukları şeyler onlara açıklandı. Ve şayet geri döndürülselerdi, men edildikleri şeylere mutlaka geri dönerlerdi. Ve muhakkak ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve bizim hayatımız sadece dünya hayatından başka bir şey değildir. Ve biz beyaz edilecek, yeniden tekrar diriltilecek değiliz dediler. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman görsen, Allahu Teala, bu hak değil mi dedi. Evet, Rabbimize andolsun dediler. Allahu Teala, o halde inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın dedi. Allah'a mülaki olmayı, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. O saat aniden onlara gelince sırtlarında yüklerini, günahlarını taşıyarak orada dünyada aşırı gittiğimiz şeyler üzerine günahlar sebebiyle bize yazıklar olsun dediler. Yüklendikleri şey ne kötü, öyle değil mi? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Onların söylediklerinin mutlaka seni mahzun ettiğini biliyorduk. Fakat muhakkak ki onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetleriyle cihat ediyorlar. Ve andolsun ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Şayet onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, mucize getir. Eğer Allah dileseydi elbette hepsini hidayet üzerine toplardı. Artık sakın cahillerden olma. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, ölü olan Semî isimli işitme hastasını, ölü olan Fuat isimli idrak hastasını, ölü olan Basar isimli görme hastasını diriltir.''

şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rablerine haşrolunacaklar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı mustakim, Allah'a ulaştıran yol üzerinde kılar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Acizliğinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat, kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız, doğru sözlüyseniz, Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Hayır, bilakis sadece ona dua edersiniz, yalvarırsınız. Artık o dilerse ona dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de resuller gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık. Böylece onlar yalvarırlar diye. Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı, katılaştı. Şeytan onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi, güzel gösterdi. Hatırlatıldıkları, onunla uyarıldıkları şeyleri unuttukları zaman, verilen şeylerle ferahlayıncaya, sevininceye kadar her şeyin kapısını onlara açtık. Ansızın onları yakaladığımız, aldığımız zaman artık onlar ümitlerini kestiler. Böylece zulmeden zalim kavmin arkası kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü, aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hassanızı ve görme hassanızı alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi, acizliğinizi anladınız mı? Eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler kavminden başkası mı helak edilir? Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amenü olur, Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? De. Ve Rablerine haşrolunmaktan korkan kimseleri onunla uyar. Onların ondan, Allah'tan başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. Ve aramızdan Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri, şükredenleri en iyi bilir. Öyle değil mi? Ayetlerimize inanan kimseler sana geldiği zaman onlara şöyle de: selam üzerinize olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Öyle ki sizden kim cahillikte bir kötülük yapar, sonra onu yaptıktan sonra tövbe eder, mürşidin önünde ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde muhakkak ki o Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve işte böylece ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin, suçluların yolu belli olsun diye. De ki, muhakkak ki ben dua ettiğiniz Allah'tan başka şeylere kul olmaktan men edildim. De ki, sizin heveslerinize
nefsinizin afetlerinin dileklerine uyma.

0: Eğer uyarsam, öyle olursa, dalalette olmuş olurum ve hidayete erenlerden olmam.
1: De ki, muhakkak ki ben Rabbimden bir beyine delil üzerindeyim ve siz onu yalanladınız. Acele ettiğiniz şey benim yanımda değil. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan fasıl fasıl ayıranların en hayırlısıdır. De ki, eğer acele ettiğiniz o şey gerçekten benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette yerine getirilmiş olurdu. Ve Allah zalimleri en iyi bilir. Ve gaybın anahtarları onun yanındadır. Onu ondan başkası bilmez. Ve denizde ve karada ne varsa bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde hiçbir yaş ve kuru bir tane yoktur ki kitab-ı mübinde bulunmasın. Ve geceleyin sizi vefat ettiren, uykuya sokan, gündüzleri ne kazandığınızı bilen, sonra ecelin müsemmanın, belirlenmiş zamanın ömrün tamamlanması için gündüzün içinde sizi tekrar dirilten O'dur. Sizin dönüşünüz sonra O'nadır. Sonra yapmış olduklarınıza size haber verecek. Ve O kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparken kusur etmezler. Sonra Allah'a döndürülürler. Onların Mevlası haktır. Hüküm onun değil mi? Ve o hesap görenlerin en hızlısıdır. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır de. Gizlice ona yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp düşman edip sizin bir kısmınızın şiddetini bir kısmınıza tattırmaya kadirdir. Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki böylece onlar fıkıh ederler. Ve o hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. Ben sizin üzerinize vekil değilim de. Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanları gördüğün zaman ondan başka bir söze geçinceye kadar artık onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Ve takva sahibi olan kimselere onların hesabından bir şey sorumluluk yoktur. Lakin hatırlatmalıdır, zikretmeleri gerektiği söylenmelidir. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Kendilerinin dinini, kendi dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri bırak ve onları dünya hayatı aldattı. Ve de kazandıklarından, kazandıkları nakıs derecelerden dolayı nefsin helak olacağını onunla, Kur'an'la hatırlat. Onun için Allah'tan başka bir dost ve bir şefaatçi yoktur. O, bütün fidyeleri verse de ondan alınmaz, kabul edilmez. İşte onlar kazandıklarından dolayı helak olmuş kimselerdir. İnkar etmiş oldukları şeylerden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elim bir azap vardır. De ki, bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Ve namazı ikame etmekle de emrolunduk. Ve ona karşı takva sahibi olun. Ve zatına haşrolunacağınız O'dur. Ve semaları ve arzı yeryüzünü hakla yaratan O'dur. Ve ol dediği gün her şey olur. Onun sözü haktır, mülk O'nundur. O gün sura üfürülür, sura üfürüldüğü gün hükümranlık O'nundur. Bilineni, görüneni ve bilinmeyeni gaybı bilen O'dur. Ve O hüküm ve hikmet sahibidir.
0: sahibidir, haberdar olandır. Ve İbrahim babası Azer'e şöyle demişti: sen putları ilahlarla mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben seni ve kavmini apaçık delalette görüyorum.
1: Ve böylece biz İbrahim'e onun mukinin, yakin hasıl edenlerden olması için yerin ve göklerin, semaların melekutunu gösteriyoruz, gösteriyorduk. Gece onun üzerine örtünce, gece olunca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Fakat kaybolunca, kaybolup gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce, benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca, eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse mutlaka dalaletteki kavimden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce, bu benim Rabbim, bu daha büyük dedi. Fakat kaybolup gidince, ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Muhakkak ki ben Hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm. Ve ben müşriklerden değilim. Ve kavmi onunla tartıştı. Rabbim beni hidayete erdirmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ona ortak koştuklarınızdan Rabbimin bir şeyi dilemesi hariç ben korkmam. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala tezekkür etmez misiniz? Dedi. Ve size hakkında bir delil, sultan indirilmeyen şeylerle ona şirk koşmaktan siz korkmadığınız halde ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden, putlardan nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız artık iki gruptan hangisi emniyette olmayı daha çok hak ediyor? Amenü olan kimseler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler ve onlar hidayete erenlerdir. Ve işte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir.
2: Ve ona İshak aleyhisselam ve Yakub aleyhisselamı bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Ve daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik ve onun zürriyetinden Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı da hidayete erdirdik. Ve işte böylece muhsinleri mükafatlandırırız. Ve Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam hepsi salihlerdendir. Ve İsmail aleyhisselam ve Elyesa aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam ve Lut aleyhisselam hepsini alemlere üstün kıldık. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu, boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Onlar eğer onu inkar ederlerse, artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir de. Ve Allah beşere bir şey indirmedi dedikleri zaman onun kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnsanlar için hidayet edici ve bir nur olan Hazreti Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi de. Onu kağıtlara yazıp açıklıyorsunuz, çoğunu gizliyorsunuz. Babalarınızın ve sizin bilmediğiniz şeyler size öğretildi. Allah de. Sonra onları daldıkları şeylerde bırak oynasınlar. Bu Kur'an-ı Kerim, elleri arasındakini tasdik eden ve ahirete ve ona inanan, şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun etrafında olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Onlar namazlarını muhafaza ederler, devam ederler. Allah'a yalanla iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken, bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği şeylerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Zalimleri ölümün şiddet halindeyken ve ölüm melekleri ellerini uzatıp nefslerinizi çıkarın. Bugün Allah'a karşı hak olmayan şeyler söylediğiniz ve onun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız dedikleri zaman görsen. Ve andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek tek tek başına geldiniz ve size ne verdiysek, neyin sahibi yaptıysak, ne lütfettiysek arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Sizinle ortak olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun sizinle aranızdaki bağları koparılmış, haklarında zanda bulunmuş olduğunuz şeyler sizden uzaklaşıp gitmiştir. Muhakkak ki Allah taneyi, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Sabahı fecr vaktini yarıp çıkarandır ve geceyi dinlenme, sükun vakti ve güneşi ve ayı hareketlerini çok ince hesaplarla dizayn ederek zamanı hesaplama ünitesi hesap vasıtası kıldı. İşte bu aziz ve alim olanın Allah'ın takdiridir. Ve kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller, mürşitler kılan O'dur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık. Sizi bir tek nefsten, Adem Aleyhisselam'dan yaratan ve böylece sizin için kararlı bir kalma yeri, fizik vücudumuz için yeryüzü, dünya, bir de emanet kalma yeri, nefsimiz için cennet ve cehenneme gitmeden önce geçici olarak beklenilen yer, berzah alemi dizayn eden O'dur. Fıkıh eden bir toplum için ayetleri ayrı ayrı detaylarıyla açıkladık. Ve semadan suyu indiren O'dur. Böylece her şeyin nebatını, bitkisini onunla, su ile çıkarttık. Ve de ondan yeşillikler çıkarttık. Ondan da üst üste taneler, başaklar ve hurma ağacının tomurcuklarından sarkan hurma salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine, ürününe, meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mümin olan kavim için bunlarda elbette ayetler, deliller vardır. Cinleri Allah'a ortak kıldılar. Onları da O, Allah yarattı. İlimleri olmaksızın onun oğulları ve kızları var, yalanını uydurdular. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Vasıflandırdıkları şeylerden yücedir. Gökleri ve yeryüzünü örneksiz olarak yaratandır. Onun nasıl oğlu olur ki? Eşi olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı. Ve O her şeyi bilendir. Rabbiniz işte bu Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Artık O'na kul olun ve O her şeye vekildir. Görme hastaları onu idrak edemez ve o görme hastalarını idrak eder ve o latiftir, her şeyden haberdardır. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretle, kalp gözüyle görürse onun lehinedir, kendi nefsi içindir. Kimin de kalp gözü kör kalırsa o takdirde onun aleyhinedir ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Ve işte böyle ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve sen ders almışsın, bu ilmi bir yerden öğrenmişsin desinler diye ve onu bilen bir kavme beyan etmemiz için. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere amellerini süsledik. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O zaman yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Ve eğer onlara bir ayet mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet geldiği zaman onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz. Ve onların fuat hastalarını, nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız.

0: unutmayın. Doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah olasınız.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyake na'budu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, değerli öğrenci kardeşlerim, üniversitemizin yeni bir dersinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene hamdolsun ki bir aradayız. Kod numarası 2.2.12.14 ve İbrahim Suresinin 38. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yahfa alallahi min şeyin fil ardi ve la fis semai. Kelimeler Rabbena, Rabbimiz, inneke, muhakkak ki sen, ta'lemu, bilirsin, ma nuhfi, gizlediğimiz şeyleri ve ma nulinu, ve açıkladığımız, aleni olan ve ma yahva, gizli değildir, gizli olmaz. Alallahi, Allah'a, Allah için. Allah'a gizli olmaz. Min şeyin, bir şey, hiçbir şey. Fil, fi el ardı, fil ardı, yeryüzünde. Ve la ve değildir. Fi es semai ve semada. Cümleciklere geçiyoruz. Rabbena inneke ta'lemu. Rabbimiz muhakkak ki sen bilirsin. Ma nuhfi ve ma nu'linu. Bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de. Ve ma yahfa alallahi min şeyin. Hiçbir şey Allah'a gizli değildir, hafi değildir. Hafi, gizli, aleni de, açık. Nuhfi kelimesi de, yahfa kelimesi de, gizli, hafi kelimesinden geliyor. Nulinu kelimesi de aleni kelimesinden geliyor. Fiil ardı ve la fis semai. Yeryüzünde ve semalarda, göklerde.

cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Diyor ki Allah Teala Allah Teala'ya Rabbimiz muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Allah Teala diyor ki nereye giderseniz gidin sizinle beraberim. Açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilirim. Her şeyden haberdarım. O Allah. Ve gene diyor ki size şah damarınızdan daha yakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada vahdet-i vücut sırrı var. Ayet 39, İbrahim Suresi, ayet 39. Elhamdülillahillezî vehebe li alel kibâri İsmail'e ve İshak inne rabbi le semî ud dua. Kelimeler elhamdü lillahi, hamd Allah'a aittir. Hamd Allah'ıdır. Allah'a mahsustur. Ellezî ki o vehebe bağışladı, hibe etti. Li bana ala üzerine el kiberi ihtiyarlık. İsmail'e ve İshak. İnne muhakkak ki Rabbi benim Rabbim ve semû et duayı. Duayı mutlaka işitendir. Elhamdülillahi. Hamd Allah'a mahsustur. Ellezî vehebe li. O ki o bana bağışladı. Alel kiberi, ihtiyarlık halinde.

İsmail'e ve İshak'a, İsmail ve İshak'ı. İnne Rabbi, muhakkak ki benim Rabbim, lesemi'ud duayı, duayı mutlaka işitendir.

Hamd, ihtiyarlık halinde bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Hazreti İbrahim böyle söylüyor. Hamd, ihtiyarlık halinde İsmail Aleyhisselam doğduğu zaman 99 yaşında, İshak Aleyhisselam doğduğu zaman 112 yaşında. Hamd, ihtiyarlık halinde bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Nasıl başlıyordu Fatiha? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Yani Allah'ın, Rahim ve Rahman olan Allah'ın ismiyle başlarım.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. İşte burada da Elhamdülillahi'l-lezî ve hebeli alel-kibari İsmail'e ve İshak'a inne Rabbi lesemi'ud dua. Hamd o Allah'a aittir ki Elhamdülillah. Hamd Allah'a aittir. Ellezî o ki diye devam ediyor ayet-i kerime. Öyleyse bir insanın çocuğunun olmasının mümkün olmadığı, yaşamasının da zor olduğu 99 ve 112 yaşında iki çocuğun sahibi oluyor. Hanımı da İshak'ın annesi de çok yaşlı. Bunlar hep Allah-u Teala'nın vehbi olarak verdikleri. Allah-u Teala nebilere, huzur namazının imamlarına ve resullere vehbi olarak verir. Onlar daimi zikre kendi gayretleriyle ulaşmamışlardır. Allah'ın vehbi nimetiyle ulaşmışlardır. Allah onları ulaştırmıştır. Ama Resullerin dışındaki herkes daimi zikri kesbetmek mecburiyetindedir. Yani bütün kazandıkları kesbidir. Allah-u Teala Resullerine ve özellikle devrin imamına vehbi olarak nimet verir. Allah razı olsun. Ve İbrahim Suresinin 40. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbic alni mukimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel duai. Rabbic alni. Ya Rabbi beni kıl ceale kılmak. Rabbic cealni, Rabbi icalni. Rabbi icalni. Rabbim beni kıl. Mukime, mukime ikame eden. Es-salatı namazı ikame eden, kılan. Ve min zürriyeti ve zürriyetimden zürriyetimi Rabbena bizim Rabbimiz ve tekabbel ve kabul et duayı, duamı. Hazreti İbrahim sadece dua etmekle kalmıyor. Ya Rabbi benim duamı kabul et diye de dua ediyor. Yani birbiri ardından iki talep aynı hedefe yönelik. Dua ediyor, bir talepte bulunuyor. Ondan sonra duamı kabul et diye de dua ediyor. Rabbi, Rabbim, ic'alni mukimes salati ve min zürriyeti. Beni ve zürriyetimi namazı ikame edenler. Kıl. Rabbena ve tekabbel duayı. Rabbimiz duamı kabul buyur. Rabbim beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl.

Rabbimiz duamı kabul buyur. Hazreti İbrahim Allah'a namaz kılıyordu. Tıpkı bugün bizlerin kıldığı namazın aynı. Sadece Hazreti İbrahim değil, Hazreti Musa da kılıyordu tabi olanlarla birlikte. Hazreti İsa da kılıyordu tabi olanlarla birlikte. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu ayeti kerimede Hazreti İbrahim'den bahsediyor mesela, namaz kıldığı kesin. Başka bir ayet surede Hazreti Yusuf'un namaz kıldığını söylüyor. Bir başkasında Hazreti Zekeriya'nın namaz kıldığını söylüyor. Hazreti Musa'nın namaz kıldığını söylüyor. Hazreti İsa'nın kıldığını söylüyor. Ve bütün peygamberlerin namazı mutlaka ikame ettiklerini görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse 41 numaralı ayetine giriyoruz İbrahim suresinin. Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Rabbena, Rabbimiz, ihfirli, beni mağfiret et. Ve li valideyye, ve annemi ve babamı. Ve li el müminine. Ve li valideyye ve lil müminine. Li el müminine, lil müminine. Ve müminleri yevme gün yekûmu yapılır, ikame edilir. El hisabu, hisap ikame edilir. Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine. Rabbimiz beni, anne ve babamı ve müminleri mağfiret et. Yevme yekûmül hisabi, o gün hesap yapılır, hesap görülür. Rabbimiz hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et.

Hazreti İbrahim Allah'a gene başvuruyor. Hesabın yapıldığı günün bir hüküm günü olduğunu biliyor ve Allah-u Teala'dan mağfiret diliyor kendisi için, annesi babası için ve müminler için.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aslında Hazreti İbrahim biliyor. Kendisi günahları tamamen sevaba çevrilmiş. Cebrail Aleyhisselam'a tabiyetinden sonra da bir defa daha sevaba çevrilmiş. Kıyamet günü kendisinin bir mağfirete ihtiyacı yok. Ama o kul olmanın, Allah'a olan büyük sevgisinin ve Allah'ın ona sahipliğinin bir numunesini veriyor. Kendi günahlarının da mağfiret edilmesini, affedilmesini, sevaba çevrilmesini talep ederek. Eğer bu muhteva Hazreti İbrahim daha peygamber olmadan evvelki bir devreye aitse, o zaman her şey yerli yerinde. Yani annesi babası için de kendisi için de mağfiret dilemesi Allah-u Teala'dan, günahlarının sevaba çevrilmesi istikametinde geçerli. Ama burada hesabın görüldüğü gün diyor. Hesabın görüldüğü gün Allah-u Teala'nın bir bağışlaması, kıyamet günü bir bağışlaması, bir affı söz konusu değil. Belki Cebrail Aleyhisselam'a tabi olduğu günü söylüyor. Babası için mağfiret dilemesi çok tabii, çünkü babası kurtuluşa ulaşamadan öldü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'i ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Hazreti İbrahim, Allah-u Teala'nın kendisini affettiğini, günahlarını bağışladığını, sevaba çevirdiğini hepsini biliyor. Ama yine de Allah-u Teala'dan bir dileğin sahibi, Allah'ı Allah olarak yerli yerine oturttuğu için. O Hazreti İbrahim'in Rabbi, sahibi, efendisi. Köle sahibine müracaat ediyor. Her türlü müracaatı yapabilir. Hazreti İbrahim de yapıyor. Allah-u Teala'nın kendisini mutlaka affettiğini, günahlarını sevaba çevirdiğini veya çevireceğini bildiği halde gene devamlı Allah-u Teala'dan taleplerde bulunuyor. Allah her zaman kendisiyle beraber olmamızı, onunla konuşmamızı, ona müracaat etmemizi, münacaat etmemizi ve ondan bir şeyler istememizi her zaman uygun görür. Ve her zaman da vermeye hazırdır. Bunun için bizi hep liyakat üzere olmakla hedeflendirir. Allah razı olsun. Ve 42. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahse bennallâhe gafilen amma ya melluz zalimun. İnnemâ yuahhiruhum li yevmin teşhâsu fîhil ebsâr.
kelimeler. Ve la tahsebennallâhe ve Allah'ı zannetme, sanma, Allah'ın şöyle şöyle olduğunu hesap etme. Gafilen, gafil, bilmeyen, amma, anma, şeyden gafil. Ya'melu, yapıyorlar, ezzalimun, zalimler yapıyorlar. Allah'ı zalimlerin yaptıkları şeyden gafil sanma, zannetme. İnnemâ, sadece, yalnız, yuahhiruhum, onları tehir eder, erteler. Li yevmin, o güne, teşhasu, gözler açık kalır. Gördüğü şeyin dehşetinden gözler açık kalır. Fihi, onda, el-ebsar,

ve cümlecikler. Ve la tahsebennallahi ve Allah'ı sanma. Gafilen amma yamelu zalimun. Zalimlerin yaptığı şeylerden gafil. İnnemâ yuahhiruhum. Sadece onları erteler. Tehir eder. Liyevmün teşhasu fihil ebsaru. Gözlerin dehşetten açılacağı gün. Güne erteler, tehir eder.

Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler diyor Allah-u Teala.

Und jetzt, o gün, ölüm günü, bir başka alternatif kıyamet günü. Bazı insanlar ölürken gözleri çok büyümüş olarak ölürler. Korkunç şeyler gördüklerine delildir. Kıyamet günü de birçok insanın gözleri dehşetten büyüyecek orada gördükleriyle. Aynı gün hesap görülecek, aynı gün insanlar cehenneme sevk edilecek. Bütün insanlar orada gördükleri sebebiyle gözler dehşetten büyüyecek. Cennete gideceklerinde, cehenneme gireceklerinde. Hepsi önce, herkes önce cehenneme mutlaka uğrayacak. Sonra cennete girecekleri, Allah-u Teala oradan cennetine gönderecek aynı gün. Onlar sonsuz şükürlerle ve hamdlerle cennete ulaşacaklar. Ama geri kalanlar hayatlarını sonsuza kadar orada cehennemde o ezayı, işkenceyi çekerek geçirecekler. Allah razı olsun. Ve 43. ayet-i kerime. Muhte'ine, Bismillahirrahmanirrahim, muhte'ine mukni'i ru'usihim la yerteddu ileyhim tarfuhum ve efidetuhum heva. Muhti'ine, hızla gidenler, koşanlar, mukni'i, kaldıranlar, dik tutanlar, gözleri bir şeye doğru devamlı bakar şekilde. Ru'usihim, onların başlarını, la yerteddu, dönmez, dönemez, çevrilmez, ileyhim onlara, kendilerine, tarfuhum, onların bakışları, ve efidetuhum, ve onların kalpleri, hevaün, heva, hevesler, nefsin afetleri vardır. Muhti'ine mukni'i ru'usihim, başlarını dik tutarak, gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar, la yerteddu, dönemez. İleyhim tarfuhum, onların bakışları kendilerine, onlara ve efidetuhum hevaün, ve onların kalpleri heva ile, nefsin afetleriyle doludur.

Başlarını dik tutarak cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Başlarını dik tutarak, yani gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez. Ve onların kalpleri heva ile doludur.

ve onların kalpleri heva doludur. Nefsin afetleri doludur.

Cehenneme gidecek olanlar başlarını dik tutarak gökyüzüne bakarak koşanlar, onların bakışları kendilerine dönemez. Gökyüzüne bakmakta devam ederler ve onların kalpleri heva doludur. Ya da heva ile nefsin afetleri ile doludur. Yani nefsin afetlerinden ibarettir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren nefslerinin kalpleri afetlerle doludur. Bütün insanlar için geçerlidir bu. Nefslerinin kalpleri afetlerle doludur. Ve afetlerden başka nefsin kalbinde hiçbir şey yoktur. Bütün insanların ruhlarının kalbi de sadece hasletlerle doludur. Yani nefsin kalbi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, onları asla yapmak istemeyen, yasak ettiği her fiili de işlemek isteyen bir özellik taşır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala o insanlardan bahsediyor. O insanlar koşuyor. Ama kalpleri heva ile dolu. Bu heva ile dolu olan kalp nefsin kalbi. Yani anlaşılıyor ki kıyamet günü ikinci defa dirilme olmuş, ikinci defa ölüm olmuş, ikinci defa dirilme olmuş. Nefs fizik vücudun içine girmiş. Girmiş ki kalbi heva ile dolu. Öyleyse o gün kıyamet günü Allah-u Teala vücutlar, nefsler birleştiği zaman diyor. Züvvicet. Nefsler birleştiği zaman buyuruyor Allah Teala. Nefsle fizik vücudun beraberce cehenneme gideceği bu ayet-i kerimeyle kesinlik kazanıyor. Çünkü onların kalpleri heva ile doludur diyor. Kasas suresinin 55. 50. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? Habibim, eğer onlar senin davetine, yani tabi olma davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına tabidir. Nefslerinin afetlerine tabidir. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, heva, nefsin afetlerinin genel adı. Bütün afetler hevayı oluşturur.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzirinnâse yevme ye'tihimul azabu. Fe yekûlullezîne zalemû.

Rabbena ahirna ahirna illa ecelin karibin mucib daveteke ve nette bi ir rusule rusul eve lem tekunu aksemtum min kablu malekum min zeval. Ve kelimelere geçiyoruz. Ve enzir ve uyar ennase insanları yevme gün yetihim onlara gelecek el azabi azap. Feyekulu o zaman der söyler ellezine zalemu zulmeden kişiler Rabbena Rabbimiz ahirna bizi ertele tehir et. İla ecelin bir süreye kadar karibin yakın nucib icabet edelim daveteke senin davetine ve nettebi'i ve biz tabi olalım er rusule resullere. Evelem tekûnü ve siz olmadınız mı? Siz değil misiniz? Aksemtüm kasem ettiniz, yemin ettiniz.

Min kablu, önceden, daha önce. Ma lekum, sizin için yoktur. Min zevalin, bir zeval, zail olma, gitme, yer değiştirme, bir yerden bir yere gitme, dünya yurdundan ahiret yurduna intikal etme.

enzirin nase cümlecikler ve insanları uyar. Yevme yetihumul azabı, azabın onlara geleceği gün. Feyekulüllezine zalemu, o zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbena ahirna, Rabbimiz bizi tehir et. Bize zaman ver. İlâ ecelin karibin, yakın bir süreye kadar. Nucib daveteke, senin davetine icabet edelim. Ve nettebi'ir rusule ve resullere tabi olalım. E ve lem tekunu, ve siz değil misiniz? Aksemtüm min kavlu, daha önce siz yemin ettiniz. Mâ lekum min zevalin, sizin için bir zeval yoktur diye yemin edenler siz değil misiniz diyor Allah Teala. Azabın onlara geleceği gün ile insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Cümlecikleri birleştirdik. Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar tehir et. Bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil miydiniz?

Bugün insanlar hep söyler ya, bizim için zeval yoktur. Allah bize zulmetmez. Biz kimseye bir zarara dokunmayanlarız. Vesaire vesaire. Ya da ateş bize sayılı birkaç gün değecek, onun dışında hiçbir şey olmayacak diyen insanlar. Allah-u Teala da burada tam aksini söylüyor her halükarda. Tam aksi geçerli. Hepiniz Firavun'un ölümünü hatırlıyorsunuz. Firavun ölürken Allah-u Teala onun kalp gözünü açıyor ve Rabbini görüyor. Ve görür görmez Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlıyor. Ya Rabbi, beni geri gönder. Tekrar hayata gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olduğumu, sana ne kadar sadık olduğumu ispat edeyim. Bana bu imkanı ver Ya Rabbi diyor. Allah-u Teala diyor ki, bundan sonra, bu noktadan sonra hiç kimseyi, her bütün hakikatler belli olduktan sonra hiç kimseyi geriye göndermeyiz. Dünyaya göndermemiz söz konusu olmaz. Ama diyor Allah-u Teala, seni ey Firavun, seni senden sonra gelecek bütün nesillere misal olsun diye, örnek olsun diye bu secde vaziyetinde seni bırakacağım. Ve Firavun'un vücudu 4000 seneden beri hiç bozulmamış bir vaziyette duruyor ve secde halinde duruyor. Londra'da, British Museum'da. Allah razı olsun. İbrahim suresinin 45. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sekentum fi mesakinillezine zalemu enfusehum ve tebeyyene lekum keyfe fealna bihim ve darabna lekum mul emsal ve sekentum kelimeler ve siz yerleştiniz, mesken tuttunuz, sakin oldunuz orada. Ve mesakini fi mesakini meskenlere, meskenlerin içine. Ellezine zalemu enfisehum, nefslerine zulmeden kimseler. Ve tebeyyene ve beyan edildi, açıklandı lekum size. Keyfe nasıl fealna yaptık. Bihim onlara, onları ve darabna ve misal verdik. Lekum size el emsale misaller, örnekler. Ve sekentum cümlecikler, siz yerleştiniz. Fi mesakinillezine zalemu enfisehum, nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine. Ve tebeyyene lekum, ve size açıklandı. Keyfe fealna bihim, onlara neler yaptınız. Ve darabna lekumun emsale, ve size örnekler verdik.

Diyor ki Allah Teala burada ve siz nefslerine zulmedenlerin meskenlerine yerlerine yerleştiniz. Ve onlara neler yaptığınız size açıklandı. Ve size örnekler verdik diyor Allah Teala.

her devirde zalimler vardır. Ve kuvvetin sahibi kendisini hakkında sahibi kabul eder. Halbuki zalimlerin kuvveti sadece hakkı çiğner. İşte Allah Teala o zalimlerden bahsediyor. Allah'ın resullerine zulmedenlerden bahsediyor. Allah razı olsun. Ayet 46 İbrahim suresi. Ve kat mekeru mekrehum ve indallahi mekruhum ve inkâne mekruhum li tezûle min hul cibal. Ve kat ve olmuştu. Mekeru hile tuzak kurdular. Mekruhum onların hileleri, tuzakları. Ve inde Allahi ve indallahi ve Allah'ın indindedir. Allah'ın katında bilgisi vardır. Mekruhum onların tuzakları, hileleri ve inkâne olsa bile mekruhum onların tuzakları ve hileleri li tezûle zail olması, yok edecek olması minhu ondan, onunla elcibali dağlar. Ve kat mekuru mekruhum onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı. Ve indallahi mekruhum ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir ve onları cezalandırır. Yani Allah onların tuzaklarını bilir ve onları cezalandırır. Ve inkâne mekruhum ve onların tuzakları, hileleri olsa bile li tezûle minhül cibâli onunla dağları yok edecek güçte olsa bile. Onlar tuzaklarını yani hilelerini kurmuşlardı. Ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Yani Allah onların tuzaklarını bilir. Allah onların tuzaklarını bilir. Ve onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile.

Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı. Ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Yani Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala her şeyden haberdardır. Kuvvetin sahipleri her zaman zulüm sahibi değillerdir. Kuvvetin sahibi olup da zulmün sahibi olanlar, Allah onlardan hesap sorar. Şu dünya hayatını yaşarken onlara her şey vız gelir. Her türlü zulmü işlerler. Ama bir gün bu olay olacak, kıyamet kopacak ve o insanlar da canlandırılacak. Ve zulmedenlerin, zalimlerin mekanı cehennem olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel akşam daha sona eriyor. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar vermesini dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, galil maktubi aleyhim ve reddalin, amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bir büyük zevki, bütün boyutlarıyla yaşamak demek sevgili kardeşlerim. Bu bize her zaman sonsuz bir huzur veren bir müessese. Hamdolsun ki sizlerle bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe gönül gönüle bir beraberlik. Konumuz mu? İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'imizde 3 yakin kademesi var. Ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e de ondan evvel İncil'e de ondan evvel Tevrat'a da koyduğu 28 basamaklık bir dizayn söz konusu. Bu dizayn Hazreti İbrahim zamanında gerçekleşmiş. Ondan evvel Hazreti Nuh zamanında gerçekleşmiş. Ondan evvel Hazreti Adem zamanında gerçekleşmiş. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar neyi yaşamışlarsa bu saydığımız bütün peygamberler aynı şeyi yaşamışlar. Son peygamber olan, son nebi olan, nübüvvetin mührü olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber aynı şeyi yaşamış. İlmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini. Ve 28 basamaktan oluşan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, bu 28 basamak ilmel yakini de, aynel yakini de, hakkul yakini de ihtiva eder. Birinci basamak, olayları yaşarsınız, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz ve olaylara karşı tavrınızı ortaya koyarsınız, herkes koyar. Ama burada ayrılırsınız. İnsanlar vardır, Allah'a ulaşmayı dilerler, bundan sonraki basamağa geçerler. İnsanlar vardır, Allah'a ulaşmayı dilemezler, bu basamakta kalırlar. Ama Allah-u Teala onları da seçer. Hem Allah'a ulaşmayı dileyecek olanları seçer, hem de Allah'a ulaşmayı dileyecek olmasa bile Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi seçer. Olmadıkça, ne olmadıkça? O kişi kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan bir kişi olmadıkça. Sadece başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar, onlar seçilmezler. Allah Teala bu konuda diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları Allah'a ulaştırır. Burası seçim basamağı. Seçilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri bünyesinden çıkaracak olanlardır. Seçilenlerin de %90'ı Allah'a ulaşmayı dilemezler. %90'dan fazlası, küçük bir kesim, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Dilerlerse ne olur? Sevgili kardeşlerim, dilerlerse cehennemden cennete dönüş yaparlar. İlk iki basamaktakiler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an, o kişi kendisine tebligat yapılmış olan kişidir. Ve bu tebligatı kabul etmiş olan kişidir. Yani tebliğ ve kabul olayı kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle noktalanan bir başlangıç noktasıdır. Mutlaka birinci kat cenneti ifade eder.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından işitilir, bilinir, bilinir ve görülür. Bu kişi bu noktadan sonra Allah Teala onda tecelli edecektir. Onun kör sağır ve dilsiz olan bu kişinin irşat makamını gören, işiten ve idrak eden birisi, irşat makamını ve söylediklerini gören, işiten ve bilen birisi, idrak eden birisi olacaktır. İşte ilmel yakin burada başlamıştır sevgili kardeşlerim. Bu insanlar bu noktada ilmel yakinin başlangıç kademesindedir. Onlara Kur'an kıraat olunur ve onlar irşat makamını bir makam olarak görürler, bilirler ve işitirler. Ve Allah Teala bu sırada onlara furkanlar verir ve verdikleri furkanlar karşılığında bu gözlerin, kulakların, kalbin görme, işitme ve idrak etme hastalarının açılması, kalbe ifat konulması, derece kazanmasını temin eder kişinin. Kaybettiği bütün dereceleri örtülür. Bütün kaybettiği dereceler örtülür. Yani kazandıkları, kaybettiklerinden daha fazla olan bir noktaya ulaşır kişi. Bu noktada birinci kat cenneti elde etmiştir. Ve de artık gören, işiten ve idrak eden olduğu için kendisine verilen ilmi yavaş yavaş algılamaya başlamıştır. Kişi ilmel yakin kademesindedir. Bu başlangıç hüviyetinde kişi uzun süre durmaz. Mürşidine ulaştığı zaman asıl öğretim başlayacaktır. Bu noktadan sonra burası üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta kişi görmeye, altıncı basamakta işitmeye, yedinci basamakta idrak etmeye başlıyor. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Ve diyor ki Allah Teala femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, ulaşmayı dilerse Allah onun kalbi, biz onun kalbine ulaşırız diyor. Ben onun kalbine ulaşırım diyor. Ne yapar kalbimize ulaştığı zaman? Ne yapacağını söylüyor. Enam suresinin Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde nasıl diyor çorak topraklar yağmura huşu duyarlarsa gaybde Rahman'a huşu duyanlara da diyor yani gaybdeyken Rahman'a ulaşmayı dileyenlere huşu duyanlara Allah Teala onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kaf 33 ile Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmadan evvel kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Burada da 10. basamakta da o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar diyor. Şerh eder. İslam için, Allah'a teslim olması için onun göğsünü yarar diyor Allah Teala. Şerh eder diyor. Kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, İslam'a açar. O kişinin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim olması için göğsünü yarar. Çünkü açılan göğüsten içeriye, yarılan göğüsten içeriye kalbe bir yol açılır.
Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar bu yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşacaktır. Nitekim bu noktadan sonra kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle faz isimli sadece iki nur gelir. Bu iki nurdan rahmet ve faz nurlarının ikisi birden kalbe kadar ulaşır. Ama kalbin içine sızabilen rahmet nurudur. Ve Allah Teala Zümer 22'de göğsünden Allah Teala'nın kalbine nur yolu açtı ve kalbine nur gönderdiği kişinin kalbiyle diyor, kalpleri kasiyet bağlamış insanların, zikir sebebiyle kalpleri kasiyet bağlamış insanların kalbi aynı durumda olur mu diyor. Onların kalplerine Allah'ın göğsünü yararak, göğsünü şerh ederek, İslam'ı açtığı göğsünü şerh ederek kalbine nur gönderdiği kişi diyor. Kalpleri kasiyet bağlamış olan, kararmış olan kişiyle aynı olur mu diyor Allah Teala. Burada kalbine nurun girmesi kişinin söz konusu. Burası on birinci basamak. Ve kişinin kalbine giren nurlar %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin, bu zikri sebebiyle haktan indirilen şeyle, bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, rahmet nuruyla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte bu giren nurların %2'yi bulduğu nokta, o kişinin huşu sahibi olduğu nokta. Ne olur huşu sahibi olursa kişi, o kişi mürşidini Allah-u Teala'dan sorar. Ve Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılmıştır Maide suresinin 35. ayet-i kerimesiyle. Diyor ki Allah-u Teala, يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Kişi hacet namazını kılıyor ve istiyor Allah Teala'dan mürşidini. Ve mürşide ulaşıyor. İlm-ül Yakin'in birinci kademesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip de kalbinin, kulağının, gözlerinin açılması, görmesi, işitmesi ve idrak etmesiyle başlar irşat makamını, ama henüz buna ehil olmamıştır. Bu bir ilm-ül Yakin'in başlangıcıdır. Kişinin kalbine Allah Teala ihbatı koyuyor anlayabilmek için. Burası Hac suresinin 53. ve 54. ayetlerine göre o kişinin kendilerine ilim verilenlerden biri olduğunu ifade eder. O kendilerine ilim verilenlerin kalplerine ihbat konulduğunu söylüyor Allah Teala orada. Ve o kalplerine ihbat konulanların kendilerine ilim verilenler olduğundan bahsediyor. Onların da Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu kalın çizgilerle ifade buyurulmuş. İrşad makamının da hak denilen sözlerin sahibi olduğunun o kişi tarafından idraki söz konusu. İşte 12. basamakta kişi huşu sahibi olmuştur ve bu kişi mürşidini Allah'tan talep etmek yetkisinin sahibi olmuştur. Çünkü sadece huşu sahipleri için Allah Teala onların mürşitlerini göstereceğine dair söz vermiş. Diyor ki Bakara 45 ve 46'da Estaînu bis-sabr ve salatı innehu lekebîretun ilâ'l hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretün, büyük bir iştir.
Ama huşu sahipleri için zor değildir. Yani huşu sahiplerine Allah talep ettikleri zaman mürşidini gösterir diyor Allah Teala. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar için geçerli. Onlara mürşitlerini gösterecek Allah Teala ve gösterir. Bu nokta kişinin huşu sahibi olduğu noktadır. Birinci huşudan sonra ikinci huşunun sahibi olduğu noktadır ve kişi mürşidine ulaşmak üzere hacet namazını kılar. Allah Teala'nın verdiği sözü mutlaka yerine getirir. O kişiye mürşidini gösterir. Kişi gidip mürşidine tabi olur. İşte tabiyetle birlikte ilmel yakin daha önemli bir noktaya ulaşır. Tabiyet. Bu tabiyetle birlikte ne olur? Kişi Allah-u Teala'dan ard arda tabiyetle birlikte tam 7 grup nimet alır. 1. O kişinin kalbinin içine iman yazılır. 2. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Mücadele 22. Allah-u Teala buyuruyor, onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. 2 oldu. Bu gelen ruh 15. ayet-i kerimesinde Mümin suresinin ne yapar? Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişinin yevmit talakının geldiğini ihtar etmek için diyor. Geldiğini söyleyerek o kişiyi uyarması için diyor. Yevmit talak Allah'a milaki olma günü. Allah'a geri dönme günü. Dereceleri yükselten Allah diyor. Orada tabiyet gerçekleştiği zaman kişinin dereceleri yükseliyor. Nasıl yükseliyor? Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Birinci olay kişinin kalbine iman yazılmasıydı. İkinci olay devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesiydi. Üçüncü olay o kişinin derecelerinin sevaba, günahlarının sevaba çevrilmesi. Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde 69. ayet-i kerimesinde bahsettiği cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra bahisle diyor ki ama kim tabi olur da yani mürşidine tabi olur da mümin olursa kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat nefsi ıslah edici ameller nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Aynı zamanda sevgili kardeşlerim burada Allah-u Teala'nın bir başka nimeti daha var. O kişiye Allah-u Teala normal standartlarda her bir günah için bir derece yazdırırken bir derecelik günah için bir derecelik sevabı için 10 katını verir. Bütün insanlar için bu geçerlidir. İnsanlar böylesine torpilli. Ama mürşidine tabi olduktan sonra bir kişi o 10 kat 100 kat oluyor. Kişinin ruhu zemin kattayken ve birinci kattayken 100 kat, ikinci kattayken 200 kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlardayken 700 kata kadar yükseliyor bu müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir dizaynda
Allah Teala'nın insanları nasip ettiği şey hem o kişiye bir 10 verirken bunu 1'e 700'e kadar çıkarmak, hem de o kişinin günahlarını sevaba çevirmek. Onun için Allah Teala o devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gittiği dergâhta dereceleri yükselten Allah diyor. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Buradan muradı da o gelenin arşın sahibi olmakla alakalı olan kesimi. Gelen ruhun, Allah'ın katından gelen ruhun arşın sahibi olmakla alakalı kesimi. Nebe suresinin 39. 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasiminden bahsediyor Allah Teala. Ve o merasimde insanların arşı tutan meleklerin orada olduğunu, onların etrafındaki kişinin, devrin imamının da orada olduğunu söylüyor Allah Teala. Sonra diyor ki sadece Allah'ın kendisine izin verdiği kişi, yani şefaat izni verdiği kişi konuşur ve sevap söyler diyor. Ne diyor? Senin günahların sevaba çevrildi diyor. Sevap söylüyor. Kişinin günahları orada sevaba çevriliyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Sonra nefs tezkiyesine başlıyor. Nasıl? Zikir yapmaya başlıyor nefs, fizik vücut. Fizik vücut nefsi infak ediyor. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını, göğsüne kadar gelen bu nurları göğsünden geçen yarıktan, göğsünden o yarıktan geçerek kalbine, nefsin kalbine ulaştırmasını sağlıyor fizik vücut. Fizik vücut zikri yapan, infak eden o, infak olunansa, nafakayı alansa nefs. İşte o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı giriyor nefsin kalbine. Nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor neyler? Fazıllar. Kalbe giren fazlın elektrik, manyetik alanıyla Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı ters kutupları ifade ettiği için gelen bütün fazıllar iman kelimesine ulaşır, onun etrafında birikmeye başlar, yapışır iman kelimesine ve manyetik alan var olduğu sürece de oradan asla ayrılmazlar. Kalbi bırakıp giden karanlıklar zikir bittikten sonra geri döndükleri zaman kalbe, kalpte orasını artık işgal edemezler. Bu fazılların işgali ilk %7'yi bulduğu zaman ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Mürşidine ulaştığı anda kişi ruhu vücudunu terk eder, o mürşidin dergahına gider. Sonra da o dergahtan devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaşır. Seyr-i sülük ana dergahtan başlar. Ana dergahtan bütün gök katlarına ayrı ayrı çıkılacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve burada kulun aldığı nimetler, nefs tezkiyesine nefsin başlaması, zikirle nefsin kalbine nurların yerleşmesi yani, fizik vücudun afetler azaldığı için nefsin kalbine giren afetlerin miktarı giderek azalıyor. Çünkü nefsin kalbi fazıllar tarafından işgal edilmiş durumda. Devamlı daha işgal büyüyor. Büyüdükçe afetler azalıyor. Nefsin o afetlerle savaşması da kolaylaşıyor. Nefs güçleniyor afetlere karşı. Fizik vücut da güçleniyor. Afetler azaldıkça fizik vücudun hareket kabiliyeti genişliyor. Allah'ın emirlerini daha çok yapmaya başlıyor. İrade de güçleniyor. Nefsin afetlerine karşı savaş veren irade, nefsin afetlerinde hiçbir problem karşılaşmıyor. Giderek nefsin afetlerine karşı daha güçlü oluyor. Ve böylece kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet almış oluyor. Kalbine iman yazılması, 1. Devrin imamının kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi, 2. Ruhun Allah'a doğru yola çıkışı, 3. Nefsin nefs tezkiyesine başlaması, 4. Fizik vücudun güçlenmesi, 5. İradenin güçlenmesi, 6. Ve kişinin derecelerinin hem günahları sevaba çevrilerek hem de 1'e 10'dan 1'e 100'e 1'e 700'e kadar çıkarılmak suretiyle derecelerin
kazancının artması. Böylece nefs tezkiyesi başlıyor. 14. basamakta nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girmişti. Gök katları her %7 fazıl birikiminde bir kat yükselmekle gerçekleşir. Kişi nefs tezkiyesine devam eder. İlmelekin seviyesi nefs tezkiyesi boyunca devam edecektir. Mürşidine ulaşmıştır kişi, artık kendisine ilim verilenlerdendir. Bu noktada nefs tezkiyesine paralel olarak her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselecektir. İlk %7 nur birikimi nefse emare ile ifade edilmektedir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli etti nefsler hariç. Nefsi emare müessesesi birinci gök katına kadar devam eder. Kişinin ruhu ikinci gök katına ulaştığı zaman nefsi levame oluşur. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime felâ uksumu bin nefsi levameti. Ay öyle değil. O levame nefse kasem ederim ki diyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki fazıllar %14 oldu. İki defa %7. Üçüncü defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha 8. ayet-i kerime o nefse takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Takvayı ilham eden Allah, Allah'ın ilhamı geliyor kişiye. Ve burada kişinin ilmi Allah'tan ilham da gelmeye başlayınca daha çok artacaktır. Dördüncü gök katına %28 fazılla ulaştığı zaman kişi ruhu da dördüncü gök katına ulaşmıştır. Ulaştığı için %28 olmuştur. %28 olduğu için ruh dördüncü gök katına ulaşmıştır. Nefsi mutmainne. Ela bi zikrullahi tatmainul kulübe. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ruh dördüncü kata ulaşıyor burada. Beşinci ve altıncı katlar nefsi mardiye ve nefsi radiyedir. Radiye ve mardiyedir. Nefsi radiye beşinci gök katını Allah'tan razı olduğunu gösterir kulun. Nefsi mardiye Allah'ın da kulundan razı olduğunu gösterir. Altıncı gök katını ifade eder. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyeh buyuruyor Allah Teala. Fecir 27-28-29. Diyor ki ey mutmain olan nefs Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Rabbine geri dön. Ey ruh. Ve 7. defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde %2 rahmet başlamıştı yerleşmeye. Sonra 7 defa %7 fazla birikimi %49 eder. 2 daha %51. Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman 7. kata yükselen ruh 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca kişi Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağa, Allah'ın zatında yok oluşta hemen arkasından gerçekleşir. 22. basamağı oluşturur. Burası fena fillah makamıdır. Allah Teala ilim standartlarını Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor.
Kema erselnâ fîküm resûlen minküm. Yetlû aleyküm âyetina ve yüzekkîküm ve yuallimüküm'ül kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnû tâlemûn. Allah Teala diyor ki, bir evvelki ayette Allah Teala başların üzerine verdiği bir nimetten bahsediyor. Bir Allah Teala'nın nebisini bir nimet olarak vermiş. Sahabeye hitap ediyor. Size de diyor, bir nimet olmak üzere başınızın üzerine sizin aranızdan bir resul, peygamber resul gönderdik diyor, irsal ettik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, okusun ve anlatsın diye, sizin nefsinizi teskiye etsin diye. Ne oldu? 14. basamağa kadar 7. basamaktan birinci kesim oldu. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, okunup anlatılması kişi ilmel yakinin içinde. Ve teskiye kademesinde de ilmi kişinin giderek büyüyor, ilmel yakini ruhunu Allah'laştırana kadar artarak devam ediyor. Ve ruh Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin kademesi sona eriyor. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Fena fillah makamı. İşte Allah'ın zatında fani olmak fena, ifna olmak yok olmak fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak fena fillah makamı. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın zatında yok olması. Allah Teala nefsinizi tezkiye etsin deyince bu noktanın bütününü ifade ediyor. Ruhun Allah'a ulaşması Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde son tezkiye kademesiyle anlatılıyor. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapar. Çünkü ezelde Allah'a yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Geri dönerek Allah'a ulaşır. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Âl-i İmran 14. Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Ve Nebe suresi 39. ayet-i kerime Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihim eaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah o kişinin ruhunu o kişinin ruhuna Allah meab olur. Sığınak olur. Diyor. İşte ruh meaba ulaşmıştır. Burası fena fillah makamı. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Velayet kademelerinin birincisidir. İlmel yakin burada tamamlanmıştır. Artık velayet başlamıştır. Velayet müessesesi daimi zikre ulaşıncaya kadar, yani aynel yakine ulaşıncaya kadar geçilmesi lazım gelen bir köprü gibi düşünülmelidir. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, yani fizik vücudun teslimi makamı, bu dört tane muhtevayı ifade eder. Kişi henüz aynel yakın olmamıştır ama ilmel yakinde ruhu Allah'a ulaşıp Allah'ın zatına yok olduğu zaman tamamlanmıştır. İlmel yakinle aynel yakin arasındaki bu müessese, bu dört makam ilmel yakinin devamını ifade eder. Aynel yakının da yakın gelecekte gerçekleşeceğini ifade eder. Allah yolunda bir gayretin sahibidir kişi. Bu gayretinin bir neticesi oluşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
beka makamı o kişiye Allah-u Teala'nın katında bir taht verilmesini ifade eder. Enam suresi 127. ayet-i kerime onlara Allah'ın katında yurt verilir diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında teslim yurdu vardır deniyor. Allah'ın indinde, Allah'ın içinde değil, Allah'ın indinde, indi ilahideki tahtlara sahip oluyor kişi. Beka makamı orada baki oluyor. Bu makama beka billah diyor, deniyor. Beka, baki olmak, bin ile Allah, Allah ile birlikte baki olmak. Ruhun Allah'ın katında Allah ile baki, birlikte olması, tahtın sahibi olduğu için orada gölgesinin görünmemesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Mehdi Aleyhisselam'ın da

Orada baki olanların hepsinin gölgesi görülmediği gibi. Beka makamı böylece aşılınca kişi züht makamının sahibi olacaktır. Ölçüsü o kişinin zikrinin günün yarısını aşması. Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kardeşleri için Yusuf'un, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme çok ucuz bir fiyatla sattılar diyor. Züht bir şeye değer vermemek anlamını taşıyor. İşte bu negatif züğüttür. Pozitifi kişinin günün yarısından daha fazla olan zamanını Allah'ı zikretmeye harcaması halidir. Pozitif züğüt bu konuda bir bütünü oluşturur. Günün yarısından daha fazla her gün zikredebilen kişi zahit olmuştur. Zahit olmak bir lokma bir hırka zihniyetinin sahibi olmak manasına gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'deki zahit olmak, kişinin zikrinin günün yarısından daha öteye ulaşması halidir. Bu hal kişinin nefsindeki afetleri giderek azaltır. Öyle bir nokta gelir ki kişinin nefsinin kalbindeki haslet fazıllar rahmetle birlikte %81'e ulaşır. O zaman fizik vücutta Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete girer. Burası köprünün sonudur. İlmel yakinle aynel yakini birbirine bağlayan köprünün sonudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, köprünün üzerinde fena makamı var, beka makamı var, züht makamı var, muhsinler makamı var. Allah Teala muhsinler için diyor ki Nisa 125'te femen ahsenu dinen mümmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. O kişi hanif olarak bunu yapmıştır diyor. Fizik vücudun teslimi, fena, beka, züht ve muhsinler makamı ile dört makam, velayet makamlarının, evliyalık makamlarının bu dört tanesi ilmel yakinin bitiş noktasına ulaşan bu kişileri dört kademe ileri götürmüştür. Ruhunu alalaştırdığı anda İlmel yakin sona ermiştir. Bundan sonraki kademede kişi ilmel yakinle aynel yakin arasında ikisinin de özelliklerine sahip bir özellikle yaşar. Aynel yakinin özelliklerinden bir tanesi kalp gözünün açılmasıdır veya kalp kulağının açılmasıdır. Bu dört makamın içinde kalp gözü açılabilir, kalp kulağı da açılabilir kişinin. Aynel yakinin özelliği kalp kulağı ve kalp gözünün açılmamış halidir. Bu dört makamda açılmayabilir de. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açıldığı hikmet kademesine ne zaman ulaşırız? Daimi zikirde ulaşırız. Kim daimi zikrin sahibi olursa o hikmet kademesine ulaşmıştır. Öyleyse hikmet kademesine ne zaman ulaşıyormuşuz? Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman. Hikmet kademesi 7 tane özellik taşır. 5 ve 2. 7 tane özellik taşır. 1. O kişi daimi zikirdedir. 2. Bu sebeple o kişinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü zulmet kapısı daima kapalıdır. Rabbani kapı ise, rahmet kapısı ise açıktır. Kişi daimi zikirde olduğu için sonsuz bir şekilde Allah'ın nurları kalbe girer. Kalp devamlı pırıl pırıl aydınlıktır. Üçüncü özellik o kişinin kalp gözünü Allah-u Teala açmıştır. Dördüncü özellik kalp kulağını da açmıştır. Kalp gözüyle o kişiye dilediği şeyleri gösterir Allah-u Teala. O kişinin kalp kulağına da Allah-u Teala dilediği şeyleri

kelime kelime ulaştırır. O kişi Allah-u Teala'nın söylediklerini işitir ve gösterdiklerini kalbiyle görür. İşte bu enfüste Allah'ın gösterdiklerini görmektir. Burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Ulu'l-Elbab makamı hikmet makamıdır. Hikmet aynel yakinin başlangıç noktasıdır. Aynel yakin burada başlar. Kişi bu dört tane vasfın ötesinde Allah ile devamlı konuştuğu için ehli tezekkür vasfını kazanır. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayır olur. Çünkü hayır, derecat kazandıran bir işlemi yapan kişi hayır kazanmaktadır. Bu kişi ise daimi olarak hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır olur. Allah Teala diyor ki kime hikmet verdiyse Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verdiyse o büyük hayır sahibi olur diyor. Gerçekten kesintisiz bir hayır sahibi oluyor kişi ölünceye kadar. Sonra üçüncü sonuncu faktöre gidiyoruz. Kişi ehli hüküm oluyor. Hikmet ehli oluyor. O kişi karar merci olarak vazifelendirildiği zaman ister hakim olsun ister hakem olsun her ikisinde de mutlaka Allah'a sorarak karar verecektir. Yanlışlık olmaz hükümlerinde. O kişi ehli hikmet olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığında 28 basamaktan hangisinde olduğunu kişi hemen görür. Öyleyse 22. basamakta kişi ruhunu Allah'ın zatında yok eden birisidir. Fena filah makamıdır. 23. basamak beka makamını ifade eder. 24. basamak züht makamını ifade eder. 25. basamak fizik vücudunun teslimini ifade eder. Muhsinler makamını ifade eder yani. Ve köprü fizik vücudun teslimiyle sona erer. Hikmet makamı başlar. Şimdi bakalım ne diyordu Allah Teala Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde? Size kitap öğretsin diye diyordu. Önce Allah Teala size de sizin içinizden bir resul göndermiştir. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir 14. basamağa kadar. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye 15. basamaktan 21. basamağa kadar 21. basamağa kadar. Buraya kadar ilmel yakin devam eder. 22. basamaktan itibaren 4 tane makam geçer. Fena, beka, züht, muhsinler. Size kitabı öğretsin diye. Size kitabı öğretsinden muradı Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhunun öğretilmesidir. Birinci ruh fena makamında, ikinci ruh beka makamında, üçüncü ruh züht makamında, dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. İlmel yakin bitmiştir, aynel yakin başlamamıştır. Ama iki özellikte bu makamlarda görülebilir. Bu sebeple bir köprü hüviyetindedir. Ve kişi daimi zikre ulaştığı zaman hikmetin öğretilmesi faslına geçilir. Kitabın dört ruhunun öğretilmesi bitmiştir. Beşinci ruh Ulu'l-Elbab makamıdır. Ulu'l-Elbab makamı daimi zikirdir. Hikmet kademesidir. Ve aynel yakini ifade eder. Çünkü kişinin kalp gözü mutlaka açılır. Ve görerek tahkiki iman başlar. O noktaya kadar kişinin gözleri gaybı görecek bir özelliği taşımıyordu. 21. basamaktan sonra böyle bir imkan verilebilir. Ama kişi hikmet sahibi olmamıştır. Sadece gözü açılmıştır. Veya kalp kulağı açılabilir. O da mümkündür. Ama hikmet sahibi olmamıştır. Hikmet sahibi olan kişi mutlaka daimi zikrin sahibi olmak durumundadır. Ulu'l-Elbab kimdir? Daimi zikrin sahibidir.
Ulu'l-Elbab makamının sahibi, daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir, kişinin nefsinin kalbini %100 Allah'ın nurlarıyla doldurur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a şükredecek ne kadar çok şeyimiz var, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey en güzel standartlarda. Ve Ulu'l-Elbab makamında kişi bu dört tane ruha girdikten sonra hikmetin birinci kademesine ulaşır. Bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Bu sebeple Ulu'l-Elbab diyor Allah Teala. Li Ulu'l-Elbab yezkurullah kıyamen kuden ve ala cunubihim. Ulu'l-Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bu noktadan sonra kişi İhlas makamının sahibi olacaktır. İrşad olacaktır. Aynı zamanda hem irşad olmuş hem de muhlis olmuş olacaktır. İkisi de aynı makamdır. 26. basamak. Ulu'l-Elbab makamında o kişiye 7 kat yerler gösterilir. İhlas makamında 7 kat gökler gösterilir. Ve 7. gök katının en son, en üst noktası olan Sitret-i Münteha'yı kişi gördüğü anda kalp gözüyle o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, nasıl kişi mürşidinin karşısında bir tövbe yapmışsa, mürşidin söylediklerini tekrar ederek, Allah'ın karşısında da Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirir. Bu, İhlas makamının tamamlandığını, Salah makamının birinci kademesine ulaşıldığını gösterir. Bu noktadan itibaren Allah Teala o kişinin günahlarını burada da örtecektir. Arkasından o kişinin başının üzerine salah nuruna verecektir. Artık kişi salah makamındadır. Arkasından da o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Bu sevaba çevirme işlemi tamamlanınca o kişi hakkül yakinin sahibi olacaktır. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin edilecektir. Burası bir hakkın takvanın sahibi olunan yerdir. Kişi Allah'ın irşad makamının sahibi olmuştur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe buraya da ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 7. ayet-i kerimesi bütün sahabenin buraya ulaştığını ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sahabe ister ensar olarak var olsun, ister muhacirin olarak, her ikisine de tabi olunmuş, tabi olanların adları tabi'in. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte bu hikmetin ötesidir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde size kitap öğretsin, ilmel yakin ve ilmel yakinden sonraki dört kademe kitap, ilmel yakinden sonraki dört kitap, dört kademe Kur'an'ın fena beka Züht ve Muhsinler makamındaki Kur'an'ın dört ruhu. Size hikmet öğrensin, Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamının dört kademesi. Hikmetin de ötesini öğretsin, o da Salah makamının beşinci kademesi, Hakkül Yakin kademesi, kişinin irşat makamına tayini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ilmel yakin kademesi Allah'ın sizin üzerinizdeki tesiriyle başlıyor. Gören, işiten ve idrak eden olduğunuz noktadan itibaren ilmel yakin başlangıç kademesindesiniz. Bürsünüze ulaştığınız zaman artık ilim verilenlerdensiniz. Gene ilmel yakindesiniz.
21. basamakta, 22. basamak, 21. basamakta ilmel yakin sona erer. 4 kademe geçersiniz köprü üzerinden, hakkı yakin ulaşırsınız daimi zikirde. Orası da söylediğim kademeleri ihtiva eder ve kişi böylece muhteşem bir dizaynın sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hakkul yakin herkese nasip olan bir kısmet değildir. Ama Allah Teala herkesin o hedefe ulaşmasını farz kılmıştır. Ve bütün sahabe, sahabe dediğimiz münafıklara değil asla, sahabenin hepsi bu makama ulaşmıştır. Öyleyse hepinizin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakın kademelerinin hepsini tamamlayarak irşat makamına tayin edilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, El-Fatiha ve As-Salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşid, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisini örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, buradan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

0: de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslim yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Yoga, meditasyon, astral seyahat, zihir büyü, hüddam, ruh çağırma, reenkarnasyon, astroloji, medyumluk, hipnoz isimleriyle bilinen parapsikoloji ve okült kültür adı altında şeytanın ilimleri ve tuzakları konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanların baş düşmanı. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan ilahine oldu. Hepiniz biliyorsunuz Allah Teala Bakara 30'da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünün halifesi Allah'ı temsil eden, Allah'ın katında en üst seviyedeki makama sahip olan varlık, eşref-i mahlukat olarak varlık insandır. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki, ey melekler ve cinler, ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Melekler iradeleri Allah'a bağlı olmalı her sebebiyle hepsi itaat ediyorlar. Ve secdel melaiketü kullu mecmain. İlla iblise abâ ve istakbere ve kâne minel kâfirîn. Ama iblis de meleklerin içinde olmasına rağmen iblis emre itaat etmiyor ve kibirleniyor, kafirlerden oluyor. Allah Teala iblise diyor ki emrime seni asi kılan nedir? İblis, beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm. Halbuki insanı üstün kılan insanın fizik bedeni değil, insanı üstün kılan insanın nefsi değil, insanı üstün kılan Allah'ın zatından üfürülen ruhudur. Ruh sebebiyle Allah yeryüzünde insanı temsil ediyor. Daha doğrusu insan Allah'ı temsil ediyor. Ama iblis buna rağmen yine diretiyor. Şeytan inadı ya, İnat ediyor. Diyor ki tamam öyle diyorsun ama kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki ben kesinlikle onların çoğunu kendime bağlayacağım. Pek azı hariç. İşte Allah'ın kendisine müsaade verdiği noktadan kıyamete kadar hep şeytani bir tatbikat içinde insanları kendisine bağlayacak, aldatmaya çalışacak. Ve Allah'ın biz insanlar için dilediği iki cihan saadetinin tersine iblis denilen varlık insanların baş düşmanı. O da hem bu dünyada insanları huzursuz ve mutsuz hem de ahirette gideceği yer cehennem olan bir zulmani tatbikat içinde tutacak. İşte bugünkü konumuz şeytanın zulmani ilimleriyle insanların nasıl yanlış yola sürüklendiğini, doğru yol zannettirilerek yanlış yola sürüklendiğini ve şeytanın insanları nasıl kendisiyle birlikte cehenneme mahkum ettiğinin vasıtalarını size tek tek açıklayacağız. Şeytanın zulmani ilimlerinin çatısı altında toplayan iki isim söz konusu. Okült kültür ve parapsikoloji. Okült kültür ne demektir? Şeytana ait olan kültür demektir. Şeytana ait olan bilim demektir. Parapsikoloji dediğimiz şey ne yazık ki üniversitelere ilim olarak gelmiş durumda. Şeytanın zulmani ilimlerinin bütün insanlara tatbik edildiği bir sistem Allah-u Teala'nın hakikatlerinin aksine iblis kendi zanlarıyla insanları mutsuzluğa, cehenneme mahkum ediyor.
ister parapsikoloji, ister okült kültür diyelim, şeytanla ilişki kuranlar topluluğudur. Zamanımız kültürü okült kültür adını veriyor. Şeytani kültür, şeytanla ilişki kuranların kültürü. Üniversitelere girmiş okült kültür, parapsikoloji diye psikoloji ötesi ilim. Üniversitelerde artık bir ders aracı olarak okutuluyor. Bu ilimlerin her birisi de onun bir bölümünü teşkil ediyor. Bunlar arasında saydığımız yoga, meditasyon, astral seyahat, sihir büyü, hüddam, ruh çağırma, reenkarnasyon, astroloji, medyumluk, hipnoz gibi isimlerle anılan şeytanın tuzakları ve ilmi ne yazık ki her gün çoğu insanı yanlış yola sürükleyerek kendisine bağlıyor. Allah'ın biz insanlar için dilediği iki cihan saadetinin tam tersine hem bu dünyada insanları huzursuz ve mutsuz hem de ahirette onların sonsuz hayatı cehennemde geçirmelerine sebep oluyor. Bu ismini saydığımız iblisin tuzakları ve şeytani ilmi her taraflarıyla yanılgı olan hatta olan insanlar bir sürü hatanın içerisinde başka insanları da kendi zulmani yollarına çekmek çeşitli metotlar uygulamaktalar. Düşünün ki şu anda dünya üzerinde milyarlarca dolar sarf ediliyor, üniversiteler kuruluyor, liseler yapılıyor, ortaokullar hep bu zulmani ilimleri yaymak için. Amerika'da 10 üniversiteden yarısında 5'inde parapsikoloji kürsüleri kurulmuş. Psikiyatrinin bir bölümü parapsikoloji ise bu söylediğim şeyleri ilim olarak insanlara vermeye çalışan, insanları zulmani yola çağıran temel felsefeleri muhtevasına alıyor. Söylediğimiz gibi ilim olarak verilmiş bunlar ve ilmin standartları içinde insanlara öğretiliyor, insanlar da öğrenmeye çalışıyorlar. Halbuki öğrendikleri şey insanları mutluluğa değil, mutsuzluğa götüren derin sıkıntı araçlarıdır bunlar. Yogadan başlarsak yoga yapıyorlar. Mesela geniş ölçüde yoga tatbikatı Japonya'da da var. Bu insanlar doğruyu yapıyorlar diye böyle bir tatbikatın içindeler. Yani birçok yanlışları bugün insanlar doğru diye kabul ediyor ve hayatlarına tatbik ediyorlar. Yoganın insanı götürebileceği yer sadece cehennemin en alt katıdır. Netice itibariyle bu insanlar yaptıklarını başkalarına da anlatıyorlar. Onların söylediklerine inanan insanlar bunu öğretiyor. Başka insanların da cehenneme gitmesini sağlamış oluyorlar. Allah Teala'nın en üst seviyede azap ettiği, büyük delalette olduğunu söylediği insanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, işte bu şeytanın zulmani ilimlerinden bir bölümünü de insanlara öğretmek suretiyle amaçlarına, hedeflerine bu yolla ulaşıyorlar. Meditasyon ve yoga ikisi de birer zikir sahtekarlığıdır. Zikir karşıtı eylemlerdir. Hastanelerimizde insanlara stres atma vasıtası olarak yoga ve transandan meditasyon öğretiliyor. Yani insanları mutlu etmek için ortaya koydukları zannedilen vasıtalar, şeytanın korkunç hilesiyle insanları sadece huzursuzluğa götüren bir yol oluşturuyor. Bunu başardılar mı? Evet, dünyanın birçok yerinde bunu başardılar. Bütün dünyadaki üniversitelerde, tıp fakültelerine, hatta ilkokullara kadar bu insanlar artık transandan meditasyonu ve yogayı sokmuş durumdalar. Tatbikatını yapıyorlar ve insanlara öğretiyorlar. Transandantal meditasyon onların nasıl yaptığını görürseniz, bilirseniz genellikle om kelimesini kullanıyorlar. Om
Om, om diye. Bu Sanskritçe sihir büyü lisanı olan Sanskritçe kelime hepsinin birden ağzından çıkmaya başlıyor. Ve ritmik bir şekilde şeytanın zulmani karanlıkları ayaklarından altından kalplerinin alt kapısı olan hücür kapısından insanların kalplerine geliyor ve orayı daha da karartıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde fi kulubi meredin fezadehumullah mered. Allah'ın kalplerinde hastalık vardır. Allah Teala hastalıklarını arttırıyor. Öyleyse şeytanın bu zulmani tatbikatların hepsinin uygulanması halinde kalp daha da kararıyor. Ne oluyor? Bu insanların zaten kapkaranlık olan kalplerine ayaklarından yukarıya doğru çıkan karanlıklar ulaşıyor ve daha da kararıyor. Transandan meditasyonun bir insana sağlayabileceği tek bir şey var. Daha büyük bir strese, daha büyük kalbi karanlıklarla sona ermesi ve daha büyük huzursuzlukların o kişiyi sarmalamasıyla şeklinde tecelli ediyor. İnsanlara mutluluk aşıracağız diye üstelik de paralı olarak bunu yapıyorlar. Bu ise insanların çoğunu mutlu değil mutsuz ediyor. İnsanlar kandırılıyor. İnsanlar daha da mutsuz oluyorlar. Onları birkaç defa bu insanlar mahkemeye verdiler. Siz bize mutlu olacağımızı söylediniz ama tatbikatta biz hepimiz korkunç sonuçlarla karşılaştık. Bunları mahkemeye verdiler ama küçük cezalarla hepsi kurtuldular ve bu insanlar artık bu işin müptelası olmuşlar. Bırakmaları söz konusu değil. Şeytan pençesini onları almış durumda ve ne yazık ki onları kukla gibi kullanıyor. Transandan meditasyon sadece nefsimizin kalbindeki karanlıkları artırır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah alelade bir insan alelade bir varlık değil. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Yeryüzündeki halifesi. Huzur namazındaki imamlık makamı hasebiyle yeryüzünün kainatın hükümdarı. Böyle bir varlık için Allah'ın vaaz ettiği iki cihan saadeti elbette çok kolay ve Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelebilecek olan bütün peygamberlere sırasıyla şeriat kitapları veriyor. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah Teala mutlaka vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Mucize Allah'ın tecelliyatı ile peygamberlerde oluşan bir olaydır. Öyleyse Kur'an bir mucizedir. İşte mucize olan Kur'an'da Allah Teala Meryem suresinin 65. ayet-i kerimesinde bir sual soruyor bize. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir o. Kim? Allah. Öyleyse ona kul olun. Yaratılış gayemiz kainatın sahibi olan Allah'a kul olmak. Onun kulluğunda sabırlı ol. Onun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musunuz? Öyleyse varlıklar aleminde Allah'ın isminde başka birisi yok. Allah bu ayet-i kerimede bunu ifade ediyor. Evet, varlıklar aleminde Allah isminde başka birisi yok. Bu ismin sahibi Allah, hepimizin sahibi. Biliyorsunuz Allah isimlerinin başına harfi tarif, el takısı geliyor çoğunda. Ama el ilah zaman içerisinde ikisinin birlikte söylenmesiyle Allah kelimesine dönüşmüş. Ve el ilah, ilah tektir. Allah Teala Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde kainatı tarayın diyor. Başka bir ilah görebilir misiniz? Enbiya 22.
Her ikisinde semada ve arzda. Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de yerde ve gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın sahibi Allah'a onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden Allah münezzehtir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin sahibi, hepimizin Rabbi, hepimizin emir merci olan, bizi yaratan, kainatı yaratan Allah Teala El İlah, yani Allah ismi söz konusu. Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifre kullanılmadıkça hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Tekrar ediyorum. Allah El İlah olan Allah ismi kullanılmadıkça, Allah'la bir bağlantıya girilmedikçe hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Çünkü kim bu ismi, bu şifreyi kullanırsa Allah'ın katından rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat diye iki nur gelir kalbine yerleşir ve bizi huzursuz ve mutsuz eden, yaratılıştan bizde bulunan 19 afetin azalmasına, yerine faziletlerin yerleşmesine sebebiyet verir. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, insanlar mutsuzluklarını, huzursuzluklarını, faturasını başkalarına yüklüyorlar. Böyle bir şey yok kainatta. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar dünya hayatını yaşayabilecek bay ve bayan hiç kimsenin mutsuzluğu başkasının sebebiyle değil. Cehenneme giden insanların hiçbirisinin başka insanların sebebiyle cehenneme gitmesi hiç mümkün değil. Başka insanlar bizim cennete gitmemize sebebiyet verebilir ama cehenneme asla. Öyleyse cehenneme giden bir insan sadece kendi davranışları sebebiyle hak ettikleri ve kaybettikleri derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması sebebiyle cehenneme gidiyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimize bir ödev vermiş. Halk arasında ne zamandan bir Müslümansınız diye hepimizin cevabı var. Kalu bela günü. Ne menem bir şeymiş bu kalu bela günü. Daha kainat yok, hiçbir şey yok. Yoklukta Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratan Allah Teala şu suali kendilerine soruyor. Elesu bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruh itibariyle ben sizin sahibiniz değil miyim? Nefs itibariyle ben senin terbiyecin değil miyim? Fizik beden itibariyle ben senin amirin değil miyim diyor Allah Teala. Hepimiz kalübela diyoruz. Öyleyse kalübela diyen herkesten ne diyor? Şimdi bana yeminler verin. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. Öyleyse itaat edin. İşte sahibimiz olan Allah ruhumuzdan misak. Terbiyecimiz olan Allah nefsimizden yemin. Amirimiz olan Allah fizik vücudumuzdan ahd almış ve bunların mutlaka bir yerine getirilmesini istiyor. Bunların yerine getirilebilmesinin yegane vasıtası ibadetlerin sultanı zikir, yani Allah isminin ard arda tekrar edilmesiyle gerçekleşir. Evet sevgili kardeşlerim, zikir ibadetlerin sultanıdır. Hiçbir ibadet zikir kadar üst seviyede bize derece kazandıramaz. Hiçbir ibadet özellikle bizi huzursuz ve mutsuz kılan kalbimizdeki afetlerin temizlenmesine başka bir ibadet sebep olamaz, vesile olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar son Nebi, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberlere verilen şeriat kitaplarının hepsi bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi, bir mutluluk garantisi. Şimdi bugün konferans sebebiyle ismini saydığım, tekrar eğer ekrana getirilebilirse, yoga, meditasyon, astral seyahat, sihir büyü, hüddam, ruh çağırma, reenkarnasyon, astroloji, medyumluk, hipnoz isimleriyle bilinen parapsikoloji ve okült kültür, şeytani ilimler ve tuzakları hepsi Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan insanların zanlarından oluşuyor. Yani insanlar
doğru bildikleri yanlışları hayatlarına tatbik ederek kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Kendileri mutsuzluğa mahkum ediyorlar. Doğru bilinen yanlışlar. Şu anda dinimize girmiş doğru bilinen yanlış 19 tane yanlış. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ara yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur diyor. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Medyumlar var. İnsanlar yanlışa davet ediliyor. Doğru diye onlara kabul ettiriliyor. Ve bu parapsikoloji, okült kültür, şeytanın tuzakları insanlara mutluluk vasıtası olarak kabul ettirmiş durumda. Ama sevgili kardeşlerim, hepimizin bu dünyadaki görevi istisnasız kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu dinin şeriatı tek. Bu din babamız İbrahim'in hanif dini. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ اللّٰهُ يَشْتَبِي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. Ulul Azm nebisi olarak Kur'an'da zikredilen Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve son nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatı tek. Şeriatın min kablena şeriatın lena. Allah Resulü hadisinde bizden evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. İşte bu şeriatın muhtevası üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir cemaat. İkinci bir cemaat yok. Belki şeytanın en çok başarılı olduğu şey ne? İnsanları gruplara, fırkalara, kliklere, ikiliklere ayırmak. Yani İblisin hedefi devamlı bölmek. Çünkü cemaatte şeytanın tesiri yok. Ancak bir insan cemaatten ayrılırsa o zaman şeytana lokma oluyor. İşte tekrar ediyorum. Vahdet, Allah tektir. Tek Allah'a iman edenlerin vücuda getirdiği tek fırka fırka-i naciye ve arkasından da bu dinin temelidir. Ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte tek şeriatın muhtevası bu. وَاَقِيمُ الدِّينَ Dini ikame edin, dini ayakta tutun, dini yaşayın. وَلَا تَفَرَكُوا Dinde fırkalara ayrılmayın. Sevgili kardeşlerim, iki şey aslında. Dini ikame edin, din nedir? Allah'a teslim olmaktır. Dinde fırkalara ayrılmayın. Öyleyse bir Allah'ın dinini yaşayanlar bu din, İslam dini, Allah'a teslim olma dini. İslam ne? İslam Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak, itaat Allah'a bir teslimiyettir. Ve yedi tane hedef emri yerine getiren herkes teslimi külliyle Allah'a teslim olur. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Yedi tane hedef emir. Emire itaat, Allah'a teslimiyettir. Ve Allah Teala hepimizin kendisine teslim olmasını istiyor. İkinci bir din yok. Ama şeytan ne yapıyor? Derhal babaların dinine onları meylettirerek dinde değil bir tek fırka, yüzlerce fırkayı oluşturuyor. Özellikle Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudiler 71 fırka. 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırka. 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırka. 72'si cehenneme bir tanesi hariç.
Öyleyse dinde fırkalara ayrılan Yahudiler 70. Dinde fırkalara ayrılan Hristiyanlar 71. Dinde fırkalara ayrılan Müslümanlar 72 fırkayı oluşturuyor. Bunların hepsinin kökeninde insanların gizli şirkte olma olayı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim için aşırıktan korkmuyorum. Bugün Yahudilerden, Hristiyanlardan, Müslümanlardan, güneşe tapan, aya tapan, yıldızlara tapan, putlara tapan kimse yok. Bunlar nasıl fırkalar ayrılmışlar? İşte Kur'an-ı Kerim'de Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimesinde ifade edilen اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ هَوَاهُ وَعَدَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَارٍ بُخْشَابَتٍ. O nefslerini ilah edinini görmüyor musun? Bir ilim üzere, bu ilim faydasız ilim. Allah onları derette bırakmıştır. Sevgili kardeşlerim, insanlar din adı altında ilim öğretiyorlar. Ama içinde ne yok? İçinde Allah'a ulaşma dile yok. İçinde ne yok? İçinde zikir yok. Öyle olunca bunların ürettiği ilim faydasız ilim. Yaptıklarıyla derecat kazanıyorlar ama Allah'a ulaşma dileği olmadığı için iki ayet gelince amelleri boşa gidiyor. Birisi Kehf 105, diğeri Zümer 65. وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَّنَّ عَمَالُكَ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Andolsun sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amelleri mutlaka boşa gider. Ve hüsnü düşenlerden olursun. Öyleyse konuyu Allah Teala noktalamış. Neydi dinimizin üç esası? Vahdet, Allah'ın tekliği. Yani Allah şirkten beridir. Tevhid, tek cemaati oluşturmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonrası Allah'ın garantisini, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Yani tek cemaat demek ne demek? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranı oluşturur cemaat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytanın lokma olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinde fırkalara ayrılmanın zıttı, dinde cemaat olabilmek, tek toplum oluşturabilmek. Öyleyse bugün eğer Hristiyanlar, Yahudiler 70 fırkaya, Hristiyanlar 71 fırkaya, Müslümanlar 72 fırkaya ayrılmışlarsa, bunlar dinlemeyenler, bunlar itaat etmeyenler, bunlar cihad etmeyenler, bunlar hicret etmeyenler, bunlar cemaatin bağını boynundan çıkaran insanlar. Ve tabi dinle alakaları yok. Ama hamd eder şükrederiz. Hidayet çağındayız. Alevi çağda da hidayet çağında. Hidayetin kaybolduğu bir dönemde Allah-u Teala'nın Resulü Mehdi, Resul Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle hidayeti aslına uygun olarak Kur'an standartları içerisinde 7 safha hidayeti bize anlatıyor. Bunun tam tersine iblis de Kur'an'ı bilmeyenleri peşinden sürükleyerek cehalet bataklarına daha da dibe götürmeye çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ahlakıyla ahlaklanan insanlara Allah-u Teala'nın mükafat olarak verdiği 3 tane tâi mekan var. Nefsi tâi mekan, ruhu tâi mekan ve fizik vücut tâi mekanı. İblis ve iblisin taraftarları ruh tâi mekan ve fizik vücut tâi mekanını asla yapamazlar. Onların şeytanın tesiri altında yapabildiği şey sadece nefsi tâi mekan. İşte bu zulmani yolculuk yapanlar, buna astral travel diyorlar. Yalnız nefs tâi mekanı yapabilirler. Ne fizik vücut tâi mekanı ne ruh tâi mekanı asla yapamazlar. Onların bunu yapabilmeleri için Allah'ın evliyası olmaları lazım. Böyle bir şeyse onlar için imkansız ama sizler Allah'a ulaşmayı dileyen müşridine tabi olan ruh teslimini yapanlar için çok kolay. Birinci tâi mekan, en basit tâi mekan, nefs tâi mekanıdır. Zülmanilerin ulaşabileceği tek mekan, tâi mekan budur. Şeytan her zaman onları tesiri altında tuttuğu için beyinlerin çekişliyor ve insanların birçokları
Bu yüzden uzun uzun huzursuzluk devresi yaşıyorlar. Allah'ın yolunda her şey kontrol altında. Allah'ın kontrolü altındadır ve hiç kimse böyle bir depresyon geçirmez. Tayi mekan en güzel şekilde Allah'ın yardımıyla onlar tarafından yapılabiliyor. İşte astral seyahat dedikleri nesne, şeytanın tesiri altında yapa geldikleri bir zulmani tatbikat. Sihir ve büyü Allah'ın yasak ettiği bir ilim. Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Bakara 102'de Allah Teala buyuruyor ki onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği okuduğu şeylere tabi oldular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve Babil şehrindeki iki meleğe Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Oysa onlar biz sadece bir fitneyiz. Sizin için bir imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden bir erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir. Onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim bugün saydığım her şey zararlı ilimdir. Bakın, onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyorlardı. Yoga zararlı mı? Evet. Transcendental meditasyon zararlı mı? Evet. Reenkarnasyon zararlı mı? Evet. Hipnoz, medyumluk bunlar hep zararlı şeytanın zulmani tatbikatıdır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin kelimelerin yerlerini değiştirmek suretiyle kelimeler ilave edilerek veya ayetlerin bir kısmını ters çevirerek gene kelimeler ilave edilerek gerçek manasından saptırıyorlar ve böyle bir tatbikata gidiyorlar. Bir takım başka dış faktörler de devreye girer. Böylece ayetlerin insanlara mutlaka huzur sağlaması gereken yönleri değiştirilerek insanları huzursuza iten bir noktaya ulaşıyor. Karıyla kocasının arasını açmak, insanlara huzursuzluk vermek, insanları büyünün tesiri altında huzursuz kılmak hep bu tatbikatın mutevazı içindedir. Şeytanın bize zarar vermeyeceği bir sanaya ulaşmak mümkün mü? Evet. Ne ile? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Evet. Hepimiz şeytanın zulmani tatbikatından korunmak istiyorsak kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilersek ne olur derseniz Allah'ın verdiği bir garanti var Şura 13'te. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onu da kendisine ulaştırır. Allah'ın bir vasıtayla ulaştırdığını hiç unutmayın. Bu vasıta her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Devrin imamının ruhudur. Kim kalben ulaşmayı dilerse Allah'ın rahim esmasının tecellisiyle Allah-u Teala onları 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olan kişi tabi olduğu mürşidin ruhu değil. Her devirde devrin imamının ruhu onların başlarının üzerinde yer alır. Devrin imamının ruhu onların başlarının üzerinde yer alır. Sevgili kardeşlerim, bir insan kendi kendine de tövbe edebilir. Bir insan Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidin önüne de tövbe edebilir. Kendi kendine tövbe ettiği zaman sadece 1'e 10 kazanır. Ama 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidin önüne tövbe ettiği zaman bakın ne olur. Ne olur? Allah Teala devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Kendi kendine tövbe ettiği zaman gelmez. Allah Teala onun kalbine imanı yazar. Kendi kendine tövbe ettiği zaman iman yazılmaz. Allah Teala ruhu ucundan Ali sırat-ı müstakim oluşturur. Kendi kendine yaptığı zaman bu gelmez. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz. Mürşid önünde yapılan tövbede kişinin kazandıkları, kendi kendine yapılan tövbede ise bunların hiçbirisinin kazanmadığı, sadece 1'e 10 kazandığını görebilirsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iki tövbe farklı. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, kainat kurallarıyla belli bir kapı daima açıktır. Bu kapı
mürşid önünde yapılan tövbe kapısıdır. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Öyleyse hepimiz için hedef güneşin batıdan doğması. Şeytanın bize zarar veremeyeceği bir sığınağa ulaşmamız. Ama sığınmayanlar da var. Onlar için çare Allah'ın emrine uymak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyenlere mutlaka Allah-u Teala mürşidini gösterecek. Mürşide ulaşacaklardır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan, tabi olan herkesin başının üzerinde mutlaka devrin imamın ruhu gelip yerleşir. Günahlar sevaba çevrilir. Kalbine iman yazılır. Ruh vücuttan ayrılır. Nur kalplerine girmeye başlar. Ve iradeleri güçlenir. Ama kendi kendine yapılan tövbede bunların hiçbirisi oluşmaz. Oluşmadığına göre sihir büyüden korunmaları da mümkün değil. Onlar, iblis bu vasıtalarla herkese, bu sığınağın altına girmeyen herkese zarar verebilir. Hiç kimse o zaman bu insanlardan hiçbirine tesir edemez eğer kişi mürşidine tabi olursa. Hangi sebeple? Devrin imamının ruhu koruyucu kalkan olarak başlarının üzerine yer alması sebebiyle. Dört tane ayeti kerime Allah Teala bu korunmayı bize açıklıyor. Birincisi Hicr 88, ikinci ayet Şura 215, üçüncü ayet Rad 11. Evet. İster Rad 11, ister Hicr 88, ister Şura 215. Ve bakın Enfal 64'te, ey peygamber, Allah sana ve sana müminlerden tabi olanlara kafidir. İşte bu tabiyetle birlikte artık ne sihir büyüğü, ne hüddam, ne başka iblisin zararlı bir telkini bu insanlara asla zarar veremez. Çünkü onları koruyan devrin imamının ruhu başlarının üzerinde yer alıyor. Nasıl binalar

Hepsinin başının üzerinde devrin imamının bir ruhu var. Bir cinin ruhu yok. Cinlerin zaten ruhu olamaz. Hangi cin mürşide tabi olursa, tabi olduğu an onun başının üzerinde de devrin imamının ruhu oluşur. O cin muhafaza altındadır. Şeytan, onun cin şeytanları olan pampaları asla bu kişiye de zarar veremezler. Bunlar Rabbani cinlerdir. Cin muhafaza altındadır ve şeytan ve avanesi bunlara zarar veremez. Öyleyse şeytanın bu cinleri kullanarak insanlara zarar vermesi hiçbir zaman mümkün değildir. Hangi cinleri kullanır? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başının üzerinde devrin imamı ruhu oluşmamış, vücuda gelmemiş olan cinler, bunlar insanlara zarar verilmektedirler. Bunlar şeytanın takımıdır. Bu hüddam yapan cin hocalar, cinleri emirlerini alıp da insanlara saldırtanlar, bunlar o cinlerle pazarlık ediyorlar. Eğer emrimi yerine getirmezsen seni yakarım diyor. Cinler yanarak ölüyorlar. Öyle bir durum düşünün ki cin Allah'ın yolunda değil, müdafaası zavallı bir mahluk. İblis onu ele geçiriyor, başka insanların üzerine saldırtıyor ve ele geçirdiği cinlerin nefslerindeki afetleri de azdırmak suretiyle onları başkasına zarar istikametinde kullanıyor. Gönderdiği karanlıklarla cinlerin kalplerini daha da karanlık hale getiriyor. Kalpleri kararan bu cinler daha vahşi bir hüviyet kazanıyorlar. Ve insanlara da daha çok kötülük yapmak üzere şeytan tarafından devamlı dolduruluyor. Aşağı doğru olan bu yolda daha karanlığa, daha karanlığa ve daha karanlığa, daha karanlığa itiliyor. Nur suresinin 44. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala bakın ne buyuruyor Nur 44'te. Veya 45'te veya Nur suresinin 'Karanlık üstüne karanlık' diye Allah-u Teala tarif ediyor. Evet, karanlık üstüne karanlık o ayeti bulabilirsek, öyleyse iblis insanlar öyle bir karanlığa itiyor ki kişi elini kaldırsa elini göremiyor. Nur 40'mış, evet. Bakın derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Allah kime nur kılmamışsa, nur vermemişse artık onun bir nuru olamaz. Evet sevgili kardeşlerim, yani iblis ve tuğ hempalarını insanları götürebildiği karanlık böyle bir karanlık. Karanlık üstüne karanlık. Elini kaldırıyor, kişi elini görmüyor. Bu kadar zifiri karanlıklar içerisinde. Ruh çağırma. Çeşitli şekilde ruh çağırma metotları var. Bunlardan bir tanesi bir karton üzerine harflerin düzenlemesi, ortaya bir fincan konulması, çevreye dizilen insanların her birinin parmaklarını o fincana basmaları veya ruh çağırması şeklinde tecelli eder. Ey ruh geldin mi? Neredesin ey ruh? Ve eğer fincan harekete geçmişse E harfinin ve harfinin tekrar E harfinin ve sonra da T harfinin üzerine giderek evet cevabını verir. Fincan harekete geçmiştir. Yani derler ki artık bu ruh gelmiştir. Halbuki iblisin zulmani cinleri devrede. Gelen ruh değil ne yazık ki bir cin. Bu tarzdaki insanlar ne yazık ki bu cinlerin elinde oyuncak olmaktadırlar. Bu cinlerin devreye girmesinin ruh çağırdığını zanneden insanlar şeytanın bir oyuncağı olduğunu farkında değiller. Ve daha birçok yöntemleri var. Ama biz sadece bunu size söylemekle yetinelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bu şeytanın zulmani ilimleri, zararlı ilimleri insanlara yanlış, onları mutlu etmek bahanesiyle veriliyor, öğretiliyor ve insanlar korkunç bir şeytanın ve zulmani cinlerin tesiri altında inim inim iniyorlar. Cinler ruh itibarını vererek insanları bu şekilde kandırmaktadır. Gelelim reenkarnasyon. Reenkarnasyon demek bir insanın nefsinin birçok bedenlerde bedenlenmesi demektir. Bu istikamette iki tane büyük yanlış var. Birincisi yanlış, ruhun birçok bedenlerde bedenlenmesi diye konuya bir yaklaşımda bulunması. İkincisi de ruhun birçok bedenlerde bedenlenebileceğine inanılması. Her ikisi de

doğru olmayan Kur'an-ı Kerim'e göre muhalif olan zanlardır. Ama ne yazık ki bu zulmani bir ilim olarak karşımızda bulunuyor ve şeytan bunu insanlara kabul ettiriyor. Şeytan insanlardan intikam almak için, Allah'ın yolundan saptırmak için binlerce desise hile icat ederek insanları zart-ı saptırıyor. Bunlardan bir tanesi de bu reenkarnasyon olayı. Acaba Kur'an-ı Kerim reenkarnasyon için ne diyor? Tam 7 tane ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de reenkarnasyona geçit yok. Bakara 28, Araf 53, Enbiya 95, Mü'minin 99-100, Mü'minin 106-107, Mü'min 11 ve Duhan 56. Duhan 56, La yezikune mevteten ile mevtelula. Bir nefsin tek bir şekilde ölümü tatması var. Kur'an-ı Kerim'den fazla hayata getirilmek diye bir şeyin varlığından bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'de buna izin yok. Bu dünya hayatına insanoğlu doğuyor. Sadece bir defa ölüyor. İkinci bir defa doğması ve yeniden ölmesi söz konusu değil. Zaten Allah-u Teala bu konuda reenkarnasyoncular misal gösterdikleri ayet-i kerimelere baktığımız zaman doğmak veya ölmekten bahsetmiyor. Ölmek ve dirilmekten bahsetmiyor. Ölmek ve dirilmekten bahsediyor. Astroloji. Bazı insanlardan astroloji denilen eskiden zulmani ilmenin arasında yer alan yıldız ilmi, ilmini cümle meşgul olan insanlar var. İnsanlara neler olacağını, ne yapmaları gerektiğini söylüyor. Doğru yolu insanlara gösteriyor diye insanları yanlış yola sürüklüyorlar. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bu ilmin cümle noktasında şöyle buyuruyor. Kaini tasdik eden beni tekzip etmiştir. Beni tasdik eden kaini tekzip etmek durumundadır. Evet, kim bir kaine gider, onun sözlerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Doğru yolu insanlara gösteriyor gibi yoldan çıkartmak gibi bir sonuca onları ulaştırıyor. Birçok insan da ne yazık ki bu kitapların o karmaşık havası içerisinde neyin ne olduğunu bilinmeyen, belirlenemeyen o karışıklık içerisinde bu kitapların dediklerine inanıyorlar. Şeytan bütün insanlara huzursuz kılmasını istiyor ve bu dünya hayatını, ahiret hayatında mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmesini istiyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz kim ahireti için dünyasını terk ederse Allah ikisini birden veriyor. Kim dünyası için ahiretini terk ederse ikisini birden kaybediyor. Öyleyse insanoğlunun aklını başına alması ve kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Bunun için insanların çoğunu iblis ne yazık ki bu yolla kandırıyor. İnsanlara bir takım şeyler vaat ederek genellikle kandırmayı başarıyor iblis. Bu onun vaat ettiği şeylerin adına istidraç dediğimiz tamamen şeytanın zulmani ledünü ilmini ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'imiz istidraç dediğimiz zaman Rabbani ilimlerin, irfan yaşayıcıları olan Allah'ın evliyasından görünen şeylerin zulmani olanları onların yaşaması Allah'ın yolunu nurlar içinde görmesine karşılık bunlar zulmani bir tatbikatı oluşturuyor. Şeytanın yolcuları şeytanın yolunu nurlar içinde değil karanlıklar içerisinde görürler. Atlarına kahin denilen insanlar duymuşsunuzdur. Kahin bu kahinler geleceği keşifte yolunda olan insanlar. Bu kahinler ya da başka adıyla astrolog bu zulmani tatbikatın öncüleridir. Ama Allah Resulü kaini tasdik eden beni tekzip etmiştir. Beni tasdik eden kesinlikle kaini tekzip etmesi gerekir. Gelelim medyumluk. Bir cin tarafından kontrol altına alınması mümkün olan bir bedenin sahibi olan insan demek. Operatör denilen bir ikinci kişinin ufacık bir işaretiyle bu medyumlar trans hale geçebiliyorlar. Bir nevi derin uykuya haline geçiyorlar. Ve bu uyku haline geçtikleri zaman bedensiz varlık adını verdikleri ruhlar zannediyorlar ama aslında cinlerdir. O kişilerin vücutlarına girebiliyor. O vücudu belli bir süre o kişi ayılana kadar kontrolleri altında tutup kullanıyorlar. Konuşan o vücudu kullanan artık o cindir. Kişinin kendi aklı değildir. Bir cin o vücudu kullanmakta ve vücudu konuşturmaktadır. Uyku halinde. İşte böyle bir hale gelen trans haline girme noktasında olan cinin kontrol altına giren bu bir vücutta o cin kendisi bir ruh gibi tanıtmaya çalışıyor ve benzetmeye çalıştığı için mesela Mevlana'nın ruhuyum diyor.
Mevlana'nın ruhuyum. Gelen bir cin Mevlana'dan bir takım şiirler okuyor. Ve bu şiirler hakkında bilgi sahibi olan insanlar tamam diyorlar. Bunlar gerçekten Mevlana'nın okuduğu zannetmeye çalışıyorlar. Aslında bu sadece o iblisin uydurduğu bir uydurmaca, bir aldatmaca. O medyum ne söylerse %100 kabul ediyorlar. Bütün bu zavallı insanlar bu cinin tesiri altına girebiliyorlar. Son olarak hipnoz. Bir başka zulmani ilim hipnoz. İnsanları alıp iradesinin dışında bir anlatımla rahatlıkla uğraştırabilecek olan bir başka zulmani ilimle dayalı bir sonuca insanları ulaştırıyorlar. Başka bir iradeye tabi oluyor. O iradenin emirlerine itaat ediyor. Belki de istemediği sırlarını o irade kendisi istiyor diye açıklıyor. Kişinin kendi iradesinin perçinlenmesi, perde arkasına alınması, başka bir irade tarafından kontrol altına almasıdır. İkinci iradenin dilediği istikamette birinci iradenin yönlendirmesiyle bu olay gerçekleşiyor. Özel istikamette oluyor. Belki de söylemek istemediği şeyleri ona ikinci iradenin tesir sahasının içerisinde olduğu için söyletebiliyorlar. Manyetizma bunlardan başka bir alan. İnsanlara hakikati göstermek istediği tarzda kişinin göstermesi şeklinde tecelli ediyor. Sevgili kardeşlerim, özellikle kısa isimlerini andığımız parapsikoloji veya ökül kültür, şeytanın zararlı ilimleri ne yazık ki insanların Allah tarafından ulaştırması gereken sonsuz iki cihan saadetine önünde bir engel ve iblis bu vasıtaları kullanmak suretiyle herkesi huzursuzluğa, mutsuzluğa ve kendisiyle birlikte cehenneme mahkum ediyor. Ama hamd eder şükrederiz sizler öyle değilsiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu talep kalbinizde varsa ondan sonra Allah'ın garantisi için gerçekleşiyor. Allah'ın garantisi altındasınız. Çünkü Ankebut 5 men kâne yercu likallâhi ve nâcelâllâh. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırabilmesi için kullandığı vasıta devrin imamının ruhu. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gelip yerleşirse bugünkü konferansta adını zikrettiğimiz şeytanın zulmani ilimleri, zararlı ilimlerin hiçbirisi artık o kişiye zarar veremez. E sevgili kardeşlerim diyelim ki bunları bilmeden o tuzağa düştü. Bundan kurtulmaları mümkün mü? Yine evet. O kişi dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyuruyor. Allah Zümer 53'te. Kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfusihim. La taqnatû min rahmetillah. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Ey bu ismini saydığım konferansta tekrar bir daha yoga, transcendental meditasyon, astral seyahat, ilmin nücum ve benzeri negatif tesirler altında olan ey kullar. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Sevgili kardeşlerim kimdir Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyen? Kalben ulaşmayı dileyen. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Allah bunların tesiri altında yaptığa geldiğiniz ne kadar günahınız varsa hepsini sevaba çevirmeye kadirdir. Yeter ki siz kalbin ulaşmayı dileyin ve mürşidinize tabi olun. Diyelim ki böyle bu tesir altında olan bir kardeşimiz her şeyin negatifinin içerisinde bulunuyor. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse kuvvetin tek sahibi olan Allah Rahim esması ile tecelli edecek. Onu mürşidine ulaştıracak. Tabi olduğu devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşti. Ama o zulmani tatbikatın içerisinde içi cinlerle dolu. O zaman ne yapacak? O zaman sevgili kardeşlerim zikre başlayacak. Zikir, zikir, zikir, zikir. Zikir ne yapacak? Onların sığınağı olan o karanlıkları kalbinden silip atacak. Bu zulmanilerin hepsi kirli yerlerde bulunuyor. Karanlıkların dehlizlerinde bulunuyorlar. O zaman onların ortamını temizlediğin zaman bir daha orada tutunmaları mümkün değil. Yetmez diyelim ki tutundu. O zaman da Allah'ın o kişiye Rabbani yolda irşat olarak makamına tayin ettiği kişiye bir okuma yetkisi veriliyor. O okumayla ve zikirle mutlaka bu negatif şeylerden o kişi temizlenebiliyor. Ama ne halde? O kişinin buna iman etmesi halinde. İman etmiyorsa, bu ne demektir iman etmiyorsa? İçeriden kapıyı kilitliyor. Yani kişi diyor ki ya artık benim içimde cin var. Ben buradan kurtulamam. Ben şöyleyim, ben böyleyim. E tabii bu inancın sahibi sen içeriden kapıyı kilitleyip açmazsan o zaman da bunlardan kurtulman mümkün değil. Ama inanarak
kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek bu talebi Allah kalbinde gördüğü zaman, içeriden kapıyı açtığın zaman, dışarıdan kuvvetin tek sahibi olan Allah, Rahim esmasıyla tecelli ederek seni mürşidine ulaştırıyor. Ve mürşid bütün nefs hastalıkların doktoru. Mevlana Celaleddin Rumi, bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorudur. Bu ismini saydığımız iblisin bütün bu tuzakları yine nefs hastalıklarının başka bu hastalarıdır. Bunlardan kurtulmak mümkün mü? Evet. Neyle? Doktorun verdiği reçeteyle. Siz de çevrenizde böyle bu zulmani tesir altında insanlar varsa, bu sonuca gidebilen insanlar varsa, her zaman onları anlatarak, onları Allah'a davet ederek, onların Allah'a ulaşma dilemesine vesile olarak ki Allah-u Teala'yı bağlayabilirsiniz. O zaman da bağladığınız an mutlaka devrin imamın ruhu başlarının üzerinde yer alır ve mutlaka onunla en güzel hedefe ulaşırlar. Hepinizin şeytanın bütün zulmani tatbikatlarından korunarak iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz hizmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Ama her zaman olduğu gibi konferansların sonunda bir tövbemiz var. Eğer siz de şeytanın zulmani ilimlerinden yoga, meditasyon, astral seyahat, sihir, büyü, hüddam, ruh çağırma, reenkarnasyon, astroloji, medyumluk, hipnoz isimleriyle bilinen parapsikoloji ve okült kültürün tuzaklarından kurtulmak istiyorsanız, kalben ulaşmayı diledim diyorsanız, ben de devrin imamının ruhu başım üzerinde yer almasını, bir daha bunlardan zarar görmek istemiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Hazır mısınız? Evet, başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'assalava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Kur'an'daki İslam'la bugünkü yaşanmakta olan İslam'ın mukayesesini sizlere sunmak istiyoruz bu konuşmamızda. Kur'an'daki İslam, sahabe tarafından yaşanmıştır. Ve bugün o İslam ne yazık ki yaşanmıyor. Büyük kitleler İslam'ı yaşamıyorlar. En kötüsü yaşadıklarını zannetmeleri ve de o yaşadıkları İslam'la cennete girebileceklerini zannetmeleri. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 safa arz eder. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a hayattayken ulaşması. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. İrşad olmak. 7. İradeyi de Allah-u Teala'ya teslim edip irşada memur ve mezun olmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Hepsi de farz. Ve Kur'an-ı Kerim 7 safhanın 7'sinin de sahabe tarafından yaşandığını söylüyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Allah Teala diyor ki minibine ilehi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 31. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayet-i kerimede gördüğümüz gibi üzerimize farz. Ve Allah Teala buyuruyor ki: "Ve'enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiküm azabe." Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a teslim olun. Demek ki Allah'a yönelmemiz, Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış teslimler de ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. İslam 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. 7 safayı demin saydık. 4 teslim ruhumuzun ve içimizin, yani fizik vücudumuzun, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içerir. Demek ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor. Dilemeyen kişi fırkalara ayrılmış durumda. Yani fırkalara ayrılmış olan insanlara Allah Teala şirkte olanlar diyor. Müşrikler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. İşte bu gizli şirk, insanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali. Dilemezlerse dalalette kalmaya mahkumlar. Şirkte kalmaya mahkumlar. Ve takva sahibi olamazlar. Bundan 14 asır evvel Allah'ın gördüğümüz ayetlerle üzerimize farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farizesi bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: "Münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin." İşte bu ayet Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesini üzerimize farz kılıyor. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki: وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken bundan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini tağuta, şeytana kul olmaktan kurtardılar. Ne yapmış da kurtarmışlar? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler, diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta, şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor.
başlangıçtaki ifade ise şeytana, tağuta kul iken başlangıcı böyle konunun, sonra Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi bu standartlar içinde geçerli. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta tavrımızı ortaya koyarız. Ve Allah-u Teala tarafından insanların bir kısmı hariç hepsi seçilirler. O bir kısım Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Onların dışındaki herkes, insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilir bu insanlar ve o seçilenlerden çok azı, onda birden daha azı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler birinci kat cennetin sahibi olmuşlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyenler birinci kat cennetin sahibi olmuşlardır. Burası dördüncü basamaktır. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَيَمَّارَةٍ بِالسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temizle çıkartamam, beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettikleri hariç. Allah rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? Allah'ın bu tecellisi dördüncü basamakta gerçekleşiyor. Ne olduğu da beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gerçekleşiyor. O kişinin Allah Teala görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kışavet adlı perdeyi alır. Gözlerinin önünde bulunan hicab-ı mestüre adlı perdeyi alır. Görmeyen kişi, irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen kişi, irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Burası beşinci basamaktır. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alır, engeli alır Allah-u Teala ve işitme hassasının mührünü açar. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala bu kişinin kalbindeki ekinleti alır. Yerine ihbat koyar, kalbinin mührünü açar.

Öyleyse başlangıçta gözler kördür, kulaklar sağırdır, kalpler mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi mühürlü olur. Allah Teala da bunu açar. İşte bütün sahabenin bu işlemleri gerçekleşmiş. Gözleri, kulakları ve kalpleri açılmış. Sonra ne olur Allah Teala'nın dizaynı içerisinde? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Tekavvün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Ne yapar? Kalbin nur kapısını Allah'a döndürür. Kalbi Allah'a döndürür. İşte Allah-u Teala'nın kalbi Allah'a döndürmesi söz konusu olur. Sonra Allah'a dönük olan bu kalbin arkasından kişi en güzele doğru harekete geçer. O kişi için söz konusu olan şey Allah Teala'nın o kişinin göğsünü yarması ve göğsünden kalbine nur yolu açmasıdır. Diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere açar. Kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala göğsünü yararak bir nur yolu açıyor. 9. basamak. 10. basamakta Allah-u Teala o kişinin kalbine nur gönderecek. Bunu göndermeye başladığı zaman kişinin zikir yapması halinde Allah-u Teala'nın kalbine rahmetle faz nurlarını gönderir. Ve o nurlar o kişinin kalbine ulaşır. Göğsünden geçerek o kişinin kalbine ulaşır. Burası 11. basamaktır. Rahmetle salavat nurları o kalbe giremez. Rahmetle faz girer sadece. Bunlar kalbe ulaşırlar. Ama rahmet nuru sadece kalbe sızabilir. Bu sızma %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde. Kelimesi gereğince. İşte böyle bir dizaynda bu kişi için bir sonuç vardır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kişinin Allah-u Teala'dan devamlı destek alması söz konusudur. Allah bu kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Ve kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Allah ona mutlaka mürşidini
gösterir. Gösterince bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi olmak farz mıdır? Evet, farzdır. Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, ya eyyeten nefsül mutmainnetü, ya eyyühellezine aminu, aminu tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, sizi Allah'a ulaştıracak olan o vesileyi Allah'tan isteyin ve böylece takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. İstemek açık bir şekilde üzerimize farz kılınmış. İstiyoruz mürşidimizi. Ve Allah-u Teala nefsimizin kalbine %2 nur girdiği için huşu sahibi olan bize mürşidimizi gösteriyor. Gösteriyor ve o mürşidimize ulaşıyoruz. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Neyle karşı karşıyayız? Allah-u Teala'nın dizaynıyla karşı karşıyayız. O kişi mürşidine ulaşmış. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış. Mümin Suresi bu hususu açıklıyor. Ne diyor Allah-u Teala Mümin Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde? Affedersiniz, Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Habibim orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Açık bir şekilde görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe tabi olmuş. Böylece tabiyetin farz olduğunu gördük. Sahabenin tabiyeti gerçekleştirdiğini gördük. Şimdi bugünün İslam yaşantısına bakıyoruz. Sadece İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar vasıtalardır. Allah'a ulaşmak için, teslimler için vasıtalar. Ama iblis bu vasıtaları hedef haline getirmiş. İnsanlara soruyorsunuz, niçin yaratıldık? Namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Onlar da bunu kulluk etsinler diye, namaz kılsınlar diye, oruç tutsunlar diye, zekat versinler diye, hacca gitsinler diye, kelime-i şehadet getirsinler diye yarattık manasına almaya çalışıyorlar. Oysa ki bu sadece onları Allah'ın hedeflerinden men eder. O asli hedefe ulaşmaktan men eder. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. 6. şart zikirdir. Ara sıra zikretmek de farzdır. Günün yarısından daha çok zikretmek de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Öyleyse zikrin farz olmasına rağmen ve Kur'an-ı Kerim'de Ankebût Suresinin 45. ayet-i kerimesinde namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet olduğu kesin şekilde açıklanmasına rağmen zikir İslam'ın 5 şartı arasında yer almamıştır. Bir başka husus, olmazsa olmaz şartı İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemektir. O da
İslam'ın beş şartı arasında yer almamıştır. Bu da İslam'ın vazgeçilemez olan temel şartıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi küfürdedir, o kişi dalalettedir, o kişi hüsrandadır, o kişinin gideceği yer cehennemdir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişinin bütün amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, bütün bunun ötesinde o kişi hidayette değildir, o kişi takva sahibi değildir, o kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için ayetler bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bizim zamanımızda artık insanlar İslam'ın beş şartını hedefler olarak kabul etmişler. Halbuki bunlar o ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin başlangıç noktasını teşkil ederler. Bunlar vasıtalardır. O hedeflere ulaşmanın vasıtalarıdır. Kapınızın önünde bir araba var. Bu bir vasıtadır. 7 tane şehre gideceksiniz. Birinci şehir. Birinciye ulaşacaksınız o arabayla. Orada bir görev yapacaksınız. İkinci şehre ulaşacaksınız. Sonra 3., 4., 5., 6. ve 7. şehirlere ulaşacaksınız. Neyle ulaştınız? O kapınızın önündeki arabayla ulaştınız. O bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedef, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. şehirlere ulaşmaktır. Öyleyse vasıtayla hedefi birbirinden ayırmak için bu misali veriyoruz. Net ve açık bir şekilde anlaşılabilmesi için. İslam'ın hedefi, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır. Vasıtalar ise namazdır, oruçtur, zekattır, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir. Ve özellikle altıncısı zikirdir. Yedincisi de olmazsa olmaz şartı İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bu 7 tane vasıta evvela 5'e indirilmiş, en önemli ikisi, hayati öneme ait olan ikisi yok edilmiş. Olmazsa olmaz şartlar yok edilmiş. 14 asır evvel onlar ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne gördük? Mürşide ulaşmak farz Kur'an-ı Kerim'de. Sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Bugün mürşitlere ulaşmanın bir şirk olduğu iddia ediliyor bir takım profesörler tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala farz kılıyor. Onlar o bir şirktir diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İslam'dan ne kadar sapmışız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşanan İslam'da onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler hepsi ve kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Yeter mi? Yetmez. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş. Sahabeye tabi olanların adı tabi'in. Tabi'ine tabi olanların adı da tebe-i tabi'in. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabesi ona tabi olmuşlar. Sahabeye de tabi'in tabi olmuş. Öyleyse tabiyet müessesesi var. İşte kişi mürşidine tabi oluyor. Bu tabiyetle birlikte başın üzerine devrilen imamının ruhu geliyor. Onun ruhunun Allah'a doğru vücuttan ayrılarak yönelmesini sağlıyor. Ana dergaha gönderiyor. Kalbine kişinin iman yazılıyor. Bütün günahları örtülüyor. Sonra da örtülmüş olan günahları, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtülmüş olan günahları burada sevaba çevriliyor. Mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi başlıyor kişinin. Nefsin afetlerine karşı kişi güçleniyor, fizik vücut güçleniyor. O kişi
O güne kadar bire 100 alırken Allah-u Teala'dan, bire 10 alırken, her yaptığı bir derecelik sevap için 10 katını alırken, o günden sonra 100 katını almaya başlıyor ve bu 100 kat, 700 kata kadar da yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın 7 tane böylece nimet alıyoruz. Mürşidimize tabi olduğumuz noktada. Bundan sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması var. Ne olacak? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak. Önce nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşecek. Nasıl gerçekleşecek? Allah-u Teala kalbimize iman yazmıştı. Kalbimize yazdığı bu iman kelimesi bir manyetik alan sahibi. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli iki nurdan fazıllar, rahmetle salavat isimli ikinci iki nurdan, dört nurdan ya sadece fazıllar, iman kelimesiyle ters kutupların sahipleri olduğu için kalbimize ulaştıkları zaman iman kelimesine gelip yapışırlar ve kalbimizi işgal etmeye başlarlar. İşte böyle bir işgal söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsimizin kalbinin işgali, %7 nur birikiminde ruhumuz, vücudumuzdan ayrılan ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Mürşide tabiyetle ayrılmıştı vücudumuzdan. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. 7 tane gök katını aşar. Her %7'de bir gök katı aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'a ulaşmak farz mıdır? Evet, farzdır. İşte Müzzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah'a ulaştıran faktör zikirdir. Bütün sahabe bu zikri gerçekleştirmek suretiyle hepsi Allah'a ulaşmışlar. Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'a ruhlarını ulaştıran herkes gibi hidayete ermişler. Bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler. Ama sözün ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından söylenmiş olanına, yani Kur'an'da söylenmiş olanına tabi olanlar, ikisi de ahsendir. Ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermek diyorsunuz, ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşan kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Men ihtillahu fe huvel muhted. Men o kişi ki ihtillahu, Allah'a ulaştı. Ve o zaman huve işte o el muhted, hidayete ermiştir. Kim Allah'a ulaşırsa o hidayete erer diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Gördük ki ruhumuzu ulaştırmak üzerimize farz. Farz mı? İşte Allah Teala söylüyor. Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş.
üzerimize farz. Farzlar Kur'an-ı Kerim'deki açık şekildeki emirleri oluşturur. Hangi konu açık bir şekilde emredilmişse o üzerimize mutlaka farzdır. İşte bu farza bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey bir şey var. Onu Allah'a ulaştırmakla hepimiz vazifeliyiz. Ve bütün sahabe hidayete ermişler. Burada ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ifadesi geçiyor. Görülüyor ki Allah emretmiştir ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmayı. Öyleyse bir farz olayla karşı karşıyayız. Ve gene gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam standartlarında artık ne mürşide ulaşmak farz hükümler arasında yer alıyor, ne de ruhu Allah'a ulaştırmak. İslam'ın 7 şartının, İslam'ın 7 safhasının 4 tesliminin hepsi yok edilmiş. 4 teslimde, 7 safhada tamamen bütün boyutlarıyla yok edilmiş sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bapta hepiniz için bir ihtar var bu konunun arkasında. Hepiniz dikkatle Kur'an'a sahip çıkın. Allah Teala sahabenin hayatını örnek vererek gösteriyor ki benim diyor Allah Teala demiş oluyor. Kur'an'ımda neyi farz kıldıysam bütün sahabe peygamberleriyle beraber onların hepsini yaşadılar. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah bize bir taht veriyor indi ilahide. O zaman Allah'ın indinde muhkim oluyor kişi. Burası 22. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta teslim oluruz. Allah'ın zatında ruhumuz yok olduğu için Allah'a teslim oluruz. Ve 23. basamakta da Allah o kişiye Enam suresinin 27. ayet-i kerimesi gereğince bir 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht verir. Bundan sonra bu kişi zikrini artıracaktır. Zikrin günün yarısını geçebilirse o kişi zahit olacaktır. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit olur ve zahit olan kişi kısa bir süre sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsimizin kalbinde %81 nur oluştuğu zaman

Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Allah Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Bütün sahabe bu lazimeyi yerine getirmişler mi? Hepsi yerine getirmiş sevgili kardeşlerim. İşte açıkça Allah Teala şöyle söylüyor. Âl-i İmran 20. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış. Yasin 60 ve 61'de ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Âl-i İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde ispat ediliyor iki hususta. Bugün nerede fizik vücudun teslimi, ruhun teslimi bile farzların arasında yer almıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bile yer almıyor. Bugünün İslam aleminde, şimdi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim, İslam ülkeleri bir zamanlar İslam dünya üzerinde bütün boyutlarıyla yaşanırken, teknikte en ileri giden ülkelerdi. Fransa orta çağları yaşarken, İslam'da optik sistem icat edilmişti. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bakıyoruz ki sahabe Allah'ın farz kıldığı fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudun tesliminden sonra kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman o kişi ulul elbab olmuştur. Daimi zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Üzerimize daimi zikir farz. Neden daimi zikir? Çünkü bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir hali yok. Üç halin üçünde de zikir üzerimize farz kılınmış sevgili kardeşlerim. Yani daimi zikir. Bu lazimeyi yerine getirenlere Allah Teala ulul elbab diyor. Lüplerin, Allah'ın sırlarının, beş duyumuzla algılayamadığımız Kur'an'ın gizli kalmış taraflarının belki kısmen bilinmesi. Ama görmek, baş gözlerin açılması sözde başlangıçta oluşmuştu. Şimdi kalp gözünün açılması söz konusu burada. Kalp kulağının açılması ve kişinin işiten, bilen ve gören olması söz konusu. Öyleyse kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor Allah Teala. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala.

cilbab için ayakta otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Başlangıçta geçmişti. Allah Teala diyordu ki onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar. Onlar hidayete ermiştir ve onlar ulul elbab olmuştur diyor Allah Teala. Bütün sahabenin ulul elbab olduğu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde şekillenmiş. Daim zikre bütün sahabe ulaşmış. Burası 5. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Yerlerin melekutu gösterilir bu kişiye. Sonra ne olur? Bu kişi muhlis olur. Muhlis olmak üzerimize farz mı? Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak dinde kalplerini muhlis kılmış, halis kılmış kişiler olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. Muhlis olmak üzerimize farz kılınmış. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Deyin ki Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. İşte Allah Teala bütün sahabeye bu emri veriyor. Deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Peki bundan sonraki safa iradenin teslimi. Acaba bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim ettiler mi? İradenin teslimi üzerimize farz mı? Allah Teala Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde daha evvelki nesillerdeki peygamberlere tabi olanlar, onlar diyor Allah Teala nasıl takva sahibi olduysa siz de onlar gibi hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi olmak için son teslimi istiyor bizden. İrademizin Allah Teala'ya teslimi. İşte İhlas makamını yaşayan sahabe bundan sonra Allah Teala'dan Allah Teala onları gök katlarının tamamen göstermiş 7 katı ve muhlis olmanın sonuna ulaşmışlar. Sonra ne olur? Sitret-i Müntaha göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet alınır ve ihlas makamı burada tamamlanır. Bundan sonra Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Burası salah makamıdır artık. Sonra o kişiye salah nuru verir. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Ve sonra da Allah o kişinin iradesini teslim alır. 4 safa. 5. safada ise Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat görevini teslim eder. O kişi bir evvelki kademede kendisi muhlis olmuştur, irşad olmuştur. Burada ise başkalarını irşad edebilecek olan bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır. Daimi zikirdeyken artık tesbih sahibi olmuştur. Çünkü iradesi
Allah-u Teala tarafından teslim alınmıştır. Bu noktadan itibaren devamlı emirler alan, o emirleri yaşayan birisi olacaktır. Sadece Allah'ın emrettiklerini ard arda devamlı emirler alarak gerçekleştiren birisi oluşacaktır. O nokta irşat makamının sahibi kılındığı noktadır kişinin. Bütün sahabe mürşit olmuşlar mı? Hepsi olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabe için şunu söylüyor. O sâbikûne'l evvelîn var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve muhacirin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar. Öyleyse, ensar ve muhacirin kimdir? Ensar ve muhacirin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar ve hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, Ensar, Medine'deki ev sahipleri, yardımcılar, Muhacirin de Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de diyor Allah-u Teala, onlara, Ensar ve Muhacirine tabi olanlar. İşte tabiin, sahabeye tabi olanlardır. Öyleyse sahabenin irşat makamına tayin olduğu kesindir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Kur'an'daki İslam'dır. Yedi safhası da sahabe tarafından yaşanmıştır. Kur'an'daki İslam'ın yedi safhası da farzdır. Ve bugünkü İslam'a baktığımız zaman, yedi safhanın yerinde yerler estiğini görüyoruz. Sadece İslam'ın yedi şartı da değil, beş şartı kalmış ortada. İslam'ın beş şartıyla insanlar cennete gireceklerine inandırılmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlığa korkunç bir tuzak kurmuş. Daha evvel Hristiyanlar unutmuş Allah'ın yedi safhasını. Daha evvel Museviler unutmuş ama daha sonra İslam da unutmuş. Böylece bütün insanlık Allah'ın peygamberleri zamanında Allah'ın yegane dinini yaşamışlar ama ondan sonra artık yaşamıyorlar. Son peygamber biliyorsunuz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. O hatemin nebiyindi. Nebilerin hitamıydı, sonuncusuydu. Nübüvvet, peygamberlik meclisi onunla sona ermiştir. Artık peygamber ondan sonra dünyaya gelmeyecektir. Kıyamete kadar gelmesi mümkün değildir. Öyleyse Resullere tabi olunacaktır, peygamber olmayan Resullere. İşte şunu görüyoruz ki, İslam'ın yedi safhası da Kur'an'daki yedi safhanın yedisi de farzdır. Bütün sahabe yedi safhayı da yaşamışlar. 14 asır sonra bugün bunlardan hiçbirisi yaşanmıyor. Yedi safhanın yedisi de yaşanmıyor. İnsanlar kitle halinde cehenneme mahkum edilmişler. Sevgili kardeşlerim, bizim görevimiz sizleri uyarmak. Kur'an'daki İslam budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi tarafından yaşanmıştır ve bugün yaşanmamaktadır. Hangi din adamı çıkar da bize hayır yaşanıyor diyebilir? Kim bize diyebilir ki İslam'ın beş şartıyla biz cennete gireriz? Giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an böyle söylüyor. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı sizlere öğretmekle mükellef olanız. Bu devirdeki vazifeli olan kişi, o biziz. Kur'an'ı insanlardan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. İnsanlardan öğrendiysek, öğrenmiş olsaydık, onlar kadarını söyleyebilirdik, sizi İslam'ın beş şartına biz de mahkum ederdik. Ama biz hidayeti öğrendik. İslam'ın yedi safhasını öğrendik.
Hiç kimse itiraz edemez ki yedi safanın yedisi de bugün İslam alemi tarafından yaşanmıyor. Biz vazifemizi yapmanın huzuru içinde sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. İbret almak o sizin işiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve özellikle sevgili muhterem din öğreticileri. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alimihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz bütün insanların en büyük ihtiyacı olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Mutluluk yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yüce Rabbimiz Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Neden böyle söylüyoruz? Kesin mi? Evet, kesin. Çünkü nereden kesin olduğunu biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış, mürşide tabiyetini farz kılmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dünya mutluluğunun yarısını elde eder, %51'ini. Çünkü nefsinin kalbi afetlerden %51 oranında paçasını kurtarır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öyleyse hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini Allah-u Teala üçüncü kat cennette hudutlu kılmak üzere bütün insanlara hibe etmiş. Karşılıksız veriyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştıracağım. Böylece nefsinizin kalbini %51 nurlarla ben dolduracağım. Siz namaz kılmasını sevmiyor musunuz? Size namazı sevdireceğim. Siz oruç tuttuğunuz zaman açlıktan ölecek gibi mi hissediyorsunuz kendinizi? Size açlığı hissettirmeyeceğim. Siz zikir yapmaktan hoşlanmıyor musunuz? Size zikri sevdireceğim. Zevk haline getireceğim. Bana ulaşmayı dilemenizi sağlayacağım. Zaten böyle bir dileğin varlığıyla bana ulaşacaksınız diyor Allah-u Teala. Yani biz insanlara düşen şey sadece ellerimizi açıp Allah-u Teala'ya ey yüce Allah'ım ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerimden birisi olmak istiyorum. Evliya kelimesi veliler demek. Yani veli kelimesinin çoğulu. Ama dilimize tekil geçmiş. Yani evliya deyince bir tek kişiyi hatırlar insanlar. Derler ki Hacı Bektaş-ı Veli evliyadır. Yunus evliyadır. Mevlana evliyadır. Eşref Rum Hazretleri evliyadır. Velidir aslında. Ama herkes evliya kelimesini tekil kullandığı için biz de kullanabiliriz. Evliyadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biz sizi mutluluğa ulaştırmakla Allah-u Teala tarafından görevlendirildik. Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Biz de o Kur'an'ı yazılı hale getirdik. Dünya üzerinde hiç kimsede bulunmayan bir Kur'an açıklaması, Kur'an'ın izahatı
Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun ortaya koyduğu gerçekleri biz 19 ciltlik bir Kur'an tefsiri bütününde tanzim ettik. Asıl ifadesiyle Allah bize onları öğretti ve bizi konuşturdu. Biz de sizlere öğrettik. Sevgili kardeşlerim, neticede ortaya 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsiri çıktı. Bu bir açıklama değildir. Açıklamanın çok daha ötesidir. Biz sizlere bu Kur'an tefsirinde Kur'an'ın lafzını değil, lafzının çok ötesindeki ruhunu açıkladık. Biz, yani Allah Teala ve biz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ölene kadar hayatta kaldığımız sürece Allah'ın kölesiyiz. Hayatımızı sadece Allah için kullanırız. Ve Allah'ın bize nasip kıldığı, yazdırdığı, söylettiği o Kur'an açıklaması en önemli açıdan Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu açıklaması istikametinde kıymetlidir. Onları biz yazmadık. Onları biz anlatmadık. Onları biz açıklamadık. Allah bize açıklandı. Biz sadece Allah'ın sizin anlayabileceğiniz standartlarda kulaklarınızın duyabileceği, kalbinizin idrak edeceği açıklamaları Allah tarafından bize yaptırılan bir Kur'an'ı insanlığa hediye ettik. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar yazılan bütün Kur'an tefsirleri elimizde var. Ama onların hiçbirine bu Kur'an tefsiri benzemez. Çünkü bu Allah'ın öğretisidir. Allah'ın yazdırmasıdır.

Allah Teala ne demişse bir defa onu kelime kelime her ayette yazdık. Arapça kelime, Arap harfleriyle, sonra Latin harfleriyle Arapça kelime, sonra da onun manası, o kelimenin manası bir liste halinde bütün ayetlerde verildi. Ondan sonra da o ayetin kelime kelime manası verildi. O ayet kelime kelime yazıldı. Tam aslına Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimesi aynen kelime kelime kelime oraya yazıldı ve ondan sonra da bütünü bu şekilde ifade edildi. Biliyorsunuz bu ayete en iyi Kur'an-ı Kerim mealleri verenler çeşitli saçmalıkları reva görmüşler. O onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler, sıla-i rahma riayet ederler diyor. Vellezine ve onlar demek. Yasurune vasıl ederler demek. Ma şeyi emerallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmak. Ona ulaştırmayı Allah Teala kendisine ulaş Allah Teala'nın kendisine ulaştırmayı emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. O şeyin ruh olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ilmi Allah'tan almak işte dünya insanının bugün çoktan unuttuğu ve imkansız zannettiği bir olay. Biz Allah'ın Resulüyüz. Onunla her an konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Ona her şeyi sormak yetkisinin sahibi kılındık. Allah Teala bugüne kadar hiçbir sualimizi cevapsız bırakmadı. Ona sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Bu can bu tende kaldıkça bu görev devam edecektir. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu 19 ciltlik 8536 sayfalık 800 değil 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu da hamd ve şükretmekte devam edeceğiz. Her bize nasip kıldığı husus için. O bizi risaletle vazifelendirdi. Bütün devirlerde mutlaka bütün milletlerin arasında bir Resul daima hayattadır. Allah Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor.
Biz bütün ümmetlerin içinde, milletlerin içinde bir Resul bağış ederiz diyor Allah Teala. Bütün ülkelere birbiri ardından arası kesilmeksizin her kavme Resul göndeririz diyor. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor. Bütün insanlar için önce cehenneme gitmek mutlak olarak gerçekleşecektir. Cennete girecekler de önce cehenneme ulaşacaklardır. Cehennemde kalacak ve yanacak olanlar da cehenneme mutlaka ulaşacaklardır. Cennete girecekler, cehennemin o yüksek kapılarından, şeffaf kapılarından, duvarlarından uçarak girecekler. Cehennemin iç duvarından da uçarak içeri girecekler. O duvar onlara tesir edemeyecek. Neden? Çünkü cennetlikler cehenneme göre madde değillerdir. Cehennem, cehennemde yanacak olan kişiler için maddedir. Ateş onlar için ateştir. Orada içecekleri o bağırsaklarını ve midelerini delecek olan içkiler onlar için fiziktir. Bütün işkenceler onlar için fiziktir. Mutlaka korkunç acılar içinde kullanmaları söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta yedi kat cennetin herhangi birinde mutluluğu yaşamak var kıyametten sonra. Bir taraftan cehennemde yok olmak var. Cehennemde ebediyen yok olmak yok. Ebediyen cehennemde işkence görmek var. Ve bir insanın bu cehennem adı verilen yerden kurtulması sadece bir tek dileğine bağlanmış. O kişi, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." dediği anda bu talep kalpten bir talepse Allah-u Teala tarafından mutlaka kabul edilir. Bunun manası o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, "Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ermiş evliya olmayı diliyorum. Beni de velilerinden, evliyandan biri kıl." Diyorsun ki herkese kapılar açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah-u Teala? Allah-u Teala aynen şöyle söylüyor. "Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olursa, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız diyor. O kişinin ruhunu kendimize ulaştırırız diyor.
Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olmayı dilerse, ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşid sevgisi verecektir. Mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka o kişi tabi olacaktır mürşidine büyük bir sevgiyle, hürmetle, gözyaşları içinde. Tabiyeti mi ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruhu tabiyetle birlikte vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır. Erkekler safında erkekse, hanımlar safında hanımsa yerini alır. Bundan sonra Seyri Sülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. O ruh diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Evvela birinci katta kalacaktır, diğerleri diğer katlara çıkacaktır. Sonra ikinci katı kazandığı zaman ikinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri daha üst katlara çıkacaktır. Sonra üçüncü katı başardığı zaman, hak ettiği zaman üçüncü kata ulaşacaktır. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta 7 tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru yapılan bir yatay yolculukla. Ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak oradan Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanın ruhu insan istese de, istemese de, her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. Eğer bir insan Allah'ın üzerine farz kıldığı gibi Rabbine geri dön, irci'i ila Rabbiki emrine itaat ederse, ayet-i kerime öyle mi söylüyor? Evet. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs! Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi teskiye. 7 tane kademenin her birisi bir gök katını ifade eder. Zikrinizi arttırdıkça ruhunuz bir üst gök katına çıkmak yetkisinin sahibi olur. Ve de 7. katta 7 tane alemden geçerek dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşır. İşte vuslat budur. Allah'a vasıl olmak, ruhun Allah'a var ulaşması ve bütün insanlara Allah-u Teala tarafından bu hibe edilmiştir. Karşılıksız verilmiştir. Kişi namazı sevmeyebilir.
kişi oruç tutamayabilir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissedebilir kendisini. Zikri sevmeyebilir. Zekat vermek hiç hoşuna gitmez. Kelime-i şehadet getirmek onun için zor bir şeydir. Böyle bir insan eğer şu kalbinden bir dilekle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, işte o kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor dalalette olanlar var ya, onlardan kim diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Fizik vücudun Allah'a ulaşması mümkün müdür? Evet, iki kişi de bu gerçekleşmiştir. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına kadar yükselmiş. Sidret-i Müntaha'dan yukarıya çıkmış ve Allah ile karşılıklı bir konuşmayı gerçekleştirdikten sonra tekrar yüzüne geri dönmüştür. Ona birkaç saniye içinde gerçekleştirilen bu olay aralarında birer ay süre bulunan üç tane kervana Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ulaşmasıyla gerçekleşmiştir evvela yatay bir yolculukta. Üç kervana da görünmüş, onlarla konuşmuş ki bu yolculuğun esası anlaşılsın diye. Kervanların arasında birer aylık mesafe var. Ondan sonra yedi tane gök katını aşıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fizik vücuduyla aşıyor. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Sidret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Sidret-i Müntaha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah ile karşılıklı bir konuşma ve tekrar geriye dönüş. Hepsinin toplamı birkaç saniye. Dünyadaki ölçüyle. Allah Teala diyor ki sizin oradan buraya diyor 1000 yıllık yol var diyor. Melekler ve ruh oradan sizin bulunduğunuz yerden buraya diyor miktarı 50.000 yıl olan bir günde ulaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah'ın en çok sevdiği ve Allah'a en çok benzeyen mahluk insandır. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Ve insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan yaratılan kainattaki bütün mahluklardan üstündür. Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir mahluk bu. Allah'ı temsil ediyor. İşte şu anda biz dünya üzerinde, dünyada verilen bu gezegende Allah'ı temsil ediyoruz.
Sevgili kardeşlerim, yolun yarısı yani mutluluk yolunun yarısı, dünya mutluluğunun yarısı bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Beni de onlardan biri kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Rabbim. Dilersen bunu ancak sen yaparsın. Kalpten dilemeyi nasip kıl bana, sana ulaşmayı. İşte Allah Teala o dileği genel olarak kabul eder. Kabul etmemesi için sebep yoktur. En çok sevdiği mahluk insandır. İster ki bütün insanlar Allah'a ulaşsın, ama insanlara bir de nefs vermiş. Ruh, Allah'ın ruhu, Allah'ı temsil eder. Nefs, başlangıçta afetlerle %100 dolu olduğu için şeytanla ilişkidedir. Ruh, Allah'ın ruhudur. Sonsuza kadar Allah'la ilişkisi olacaktır. Nefs, başlangıçta şeytanla ilişkidedir. İçi afetlerle doludur. Ama sonradan o kişi nefs tezkiyesi olduğu zaman, yani 7 tane gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsi 7 kademede tezkiye olur. O kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. İşte bu %51 nurlarla dolması, 7 tane %50'lik nur birikimi, %49. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken %51 nurlarla dolar. %49'u fazıl nurudur. %2'si rahmet nurudur. Salavat, fazılları ve rahmeti nefsin kalbine taşıyan taşıyıcı gücün adıdır. Taşıyıcı nurun adıdır. Salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bütün kalbimizle hepinizin asgari bu standartları gerçekleştirmenizi diliyoruz. Herkese verilmiş, size de verilmiş, hazır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Ne yapacaksınız? Gece saat 1'den sonra, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kalkacaksınız, boy abdest alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız ve Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur bana bunu nasip kıl. Allah Teala sizin içinize ferahlık vermeye başladığı an nasip kılmıştır. Siz o ana kadar hep sebepli sebepsiz boşuna üzüntülerin kurbanı iken Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra bir de bakarsınız ki dünya yaşanmaya değer bir muhteşem yer. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an derhal bunu sezersiniz. Çünkü siz adı konulamayan bir mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah Teala size mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılıp gece saat 12:1'den sonra mürşidinizi Allah Teala'ya sorarsanız Allah Teala mutlaka size mürşidinizi gösterecektir. Veya bir mürşit vekili gösterir bulunduğunuz yerde hemen ulaşabileceğiniz. Ondan sonra asıl mürşidinize ulaşabilirsiniz. Başarılmamasanız bile oradan o
Vekilden gerekli cereyanı vücudunuz derhal alır. Sonra ne olur? Ruhunuz taviyet anında vücudunuzu terk eder. O dergâhta terk eder. Oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. O dergâhtakilerle beraber 7 katlık bir seyir sürüklüğünü yolculuğa çıkar. Neticede mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma size her katta %7'lik, 7 katlık bir yolculukta her katta %7'lik bir nur birikimini oluşturur nefsinizin kalbinde. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber 7 defa %7'lik nur birikimi %51 eder. Nefsinizin o kapkaranlık kalbi, %100 afetlere dolu olan kalbi, ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra nefs tezkiyesi gerçekleştiğinde %51 nurlarla kaplanır. Geri kalan %49'u henüz karanlıktır. Afetler %49'a düşmüştür %100'den. İşte bu devre yaklaşık 7-8 aylık bir devredir. 7 aylık devreyi kabul edelim. Demek ki her ay ruhunuz bir gök katı Allah'a doğru yükselecektir diğer ruhlarla beraber. Her yükselmede de %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecektir. Netice mi? Bu netice %51 nefsinizin kalbinin nurlarla dolmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz bunu yaptınız. Allah ne yaptı? Allah nefsinizin kalbini %51 nurla doldurdu. Allah ruhunuzu her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselterek kendisine ulaştırdı. Ve siz Allah'ın ermiş evliyası oldunuz. Tasavvuf kitaplarını incelediğiniz zaman herkesin böyle bir talebinin var olduğunu görüyorsunuz. Talebi olanlarında mutlaka Allah'a ulaştıklarını görüyorsunuz. Allah Teala onu garanti etmiş. Bir insanın ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırması için o kişinin talebi yeterlidir. Öyleyse hepiniz sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı, dilemeyi insanlara öğretmekle vazifelisiniz. Bu görevinizi gerekli boyutlarda yapabilirseniz her şey çok güzel olabilir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok

Berekatühü. Hepinize çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin kalbinizde ayrı bir yeriniz var. Ve Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın yolunda olmak veya yolunda olmamak. Nasıl mukabele görür? İşte bir insan Allah'ın yoluna davet edildiği zaman kabul etmezse Allah Teala buna seyirci kalamaz. Mutlaka o kişi üzerinde engeller oluşturur. İşte bu konuşmamızda sizlere o engellerden bahsetmek istiyoruz. İnsanlar, bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olurlar. Hiçbir kavim yoktur ki insanlar hangi devre yaşarlarsa yaşasınlar, o kavmin içinde onların dilleriyle konuşan bir Resul bulunmamış olsun. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlere onların dilleriyle hitap etsin diye Resuller göndeririz. Onların dilini konuşan Resuller göndeririz diyor Allah Teala. Bütün kavimlere göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda Allah Teala'nın bütün insanlara gönderdiği Resuller onlara tebliğde bulunurlar. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Eğer dilemezseniz dalalette kalırsınız. Eğer dilemezseniz Allah Teala sizi kâfirler arasında mütalaa eder. İnananlardan olmanıza rağmen kâfirler gibi muamele görürsünüz. Yani gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala buyuruyor, eğer onlara bir Resul göndermeseydik, bize derlerdi ki diyor, keşke bize bir Resul gönderseydin de senin hidayetine tabi olsaydık, böyle cehenneme sürülmeseydik.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde insanlar açık bir şekilde hüküm ferma dilediklerini yapmak konusunda. Ama her olay bir cezaya, derecat kaybına veya bir mükafata veya derecat kazanmaya mutlaka sebebiyet verir. Her saniye insanlar ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. Kazandıkları dereceler kıyamet günü yapılacak olan hesaplaşmada fazlaysa kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Eğer kazanılan dereceler azsa insanların gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlara mutlaka tebligat ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Şirkte kalırsınız, küfürde kalırsınız, dalalette kalırsınız, hüsranda kalırsınız gibi uyarılar mutlaka bütün insanlara yapılır. İşte bu uyarılar, bu konuşmanın temelini teşkil eder. Bu uyarılarda muhatap olan insanlar üçe ayrılır. Bir, tebliğ yapanı dinlerler, itiraz da etmezler ama tabi de olmazlar. Bir, anlaşmazlık çıkarmazlar ortaya. Fakat tabi olmazlar. Allah'ın onlar üzerinde vücuda getirdiği muamele farklıdır. Tebliğe muhatap olduğu zaman karşı çıkan, zıtlaşan, kavga eden insanların üzerindeki Allah'ın tesiri farklıdır. Kendisine tebliğ yapılsa da yapılmasa da, ki mutlaka tebliğ yapılır, yapılmasına rağmen hem kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen hem de başka insanları da Allah'ın yoluna ulaşmaktan men eden insanlar vardır. İşte onlar üzerindeki Allah'ın tesiri çok daha acıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah kitaplar indirmesine rağmen o kitaplarda açık bir şekilde hidayetten bahsetmesine rağmen, hidayeti zikretmesine rağmen hem de delilleriyle birlikte, beyineleriyle birlikte hidayeti emretmesine rağmen o insanlar ki bilerek, isteyerek hidayeti gizlerler. Allah da onları lanet eder, lanet ediciler de onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte davranış biçimleri ve sonuçlar konusunda Allah Teala'nın açıklamaları. Eğer bir insan kendisine tebliğ yapılır da bu tebliğe muhatap olduğunda sessiz kalırsa, yani bir aksül amelde bulunmazsa, o davranışa karşı cephe almazsa, kavga etmezse, Allah Teala böyle olan insanların hastalarını kapatıyor, mühürlüyor. Görme hastasını, işitme hastasını ve idrak hastasını. İşte Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala kendisine
tebliğ yapılan kişinin üzerindeki tesiri anlatıyor. Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen ne kadar gayret edersen et, o kafirler mümin olmazlar. Burada mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olmazlar demek. Müminler kendi aralarında 8 kesime ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de mümindir. Allah'a inanıyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyenler de mümindir. Allah'a inanıyorlarsa ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerse. Ama eğer o kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, önce Allah'a ulaşmayı dilemiyor, sonra kendisine tebliğ yapıldığında Allah'a ulaşmayı diliyorsa, bilmeden evvel hiç kimsenin dilemesi zaten söz konusu olmaz. Tebliğ yapılacak ki dilesin. Eğer diliyorsa, o zaman onun adına Allah-u Teala hak mümin diyor. Kişi ancak o zaman hak mümin olmak şerefine erer. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hak mümin olmak şerefine erer. Yoksa Allah'a inanıyorsa Kur'an'da da mümin olarak anılıyor ama gideceği yer ne yazık ki cennet olmuyor. O zaman kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gider ifadesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi değildir. O bir mevzu hadistir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri açık ve kesin bir şekilde başka bir alternatifi Allah-u Teala kabul etmiyor. Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O Allah'ın evliyası var ya, affedersiniz böyle başlamıyor ayet-i kerime. Onlar Allah'a mülaki olmayı kesin olarak dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, ilka etmeyi kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, kesinlikle gidecekleri yer cehennem. İşte bu kişilere anlatıldıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek üzerlerine farz kılındığı ifade buyurulduktan sonra, ifade edildikten sonra farz mıdır? Farz olduğu kesin. Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Kaç fırka? 72.
73. fırkadan da bahsediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Kurtuluşa ulaşacak olan fırka diyor. 73. fırka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu, 72 fırkanın içine dağılmış olan, şu dünyada her dili konuşan insanların arasında o kavmin Resulü tarafından kendisine söylenip de doğruyu yakalayabilen ve tatbik edebilen insanlar. Onlar 73. fırkayı oluşturuyorlar. İşte hidayet çağındayız ve göreceksiniz ki gelecek günlerde her milletin içinde bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mevcut olduğunu göreceksiniz. İslam'ı, İslam olduğunu bilmeden yaşayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren yedi safayı mutlaka herkes, bütün insanlar yaşayacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu vesileyle bir defa daha söyleyelim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın tebliğ yapmasını bütün insanların üzerine farz kıldığını biliyoruz. Tebliğe herkes muhataptır ve tebliğ yapılmalıdır. Tebliğ yapıldığı zaman bir kişi ona muhatap olmazsa, tebliği kabul etmezse ama karşı da çıkmazsa ne olduğunu Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde bulmuştuk. Onlara tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler nasıl diyor Allah Teala? Sen onlara tebliğ yapsan da yapmasan da birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor. Bu sebeple diyor Allah onların basar isimli görme hastalarını mühürler diyor Allah Teala. Onların sem'i isimli işitme hastalarını da mühürler diyor. Ve kalplerindeki idrak hastasını da mühürler diyor. Aslında onların idrak etme hastasının mühürlenmesi, Semi isimli işitme hastalarının mühürlenmesi ve görme hastası olan onların basar hastalarının üzerine kışavet adlı bir perde çekilmesi söz konusu. Bunlar uzuvlar değildir sevgili kardeşlerim. Bunlar hastalardır. Görme hastası, işitme hastası, idrak etme hastası. Eğer bir kişi irşat makamı kendisine tebliğ yaptığı zaman ya da kim tebliğ yaparsa yapsın, tebliğe kayıtsız kalırsa bu sonuçla karşılaşır. Allah Teala aynı türde bir olaydan Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de bahsediyor. Diyor ki, onlar ki kendilerine hevalarını ilah edinmişlerdir. Hevalar, nefsin afetleri. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Allah'ın her emrini Allah'ı ilah mevkinden indirerek nefslerin o afetini onun yerine koyarlar ve onun dediğini yaparlar, yapmış olurlar. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor.
Allah onları ilimleri üzere dalalette bırakır. İşte bugünkü din adamlarından Allah'a ulaşmayı dilemeye karşı çıkanların durumu budur. Allah onları ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerine gışave tatlı bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların Semi isimli işitme hastalarını mühürleriz diyor. Onların kalplerindeki idrak hastasını da mühürleriz diyor Allah Teala. İşte bu insanların görme hastasını, işitme hastasını ve idrak etme hastasını Allah Teala'nın mühürlediğini görüyoruz. Peki ikinci grup insanlar, onların durumu ne? Onlar sadece çekimser kalan, umursamaz durumda olan insanlar değil, onlar kendilerine tebliğ yapanlara karşı çıkan ve onları engelleyenlerdir. İşte bu engelleyen insanların Allah-u Teala kavga ediyorlarsa, onların hastalığı üzerine değil, görme uzvu olan gözlerin üzerine, işitme uzvu olan kulaklarının üzerine, İdrak etme uzvu olan kalpleri üzerine engeller koyuyor. İşte İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunları söylüyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ki onlar ahiret gününe, ahirete inanmayanlar olarak, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanmayanlar olarak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin seninle arasına hicab-ı mestur olan atlı bir perde koyar. Onlar seni, bunun manası onlar seni irşat makam olarak göremezlerdir. Allah Teala bu hicab-ı mestur adlı perdenin o kişinin gözlerine konulduğunu söylüyor. Göz bir uzuvdur. Onlar da senin arana bunu koyarız dediği zaman o uzvu Allah-u Teala mühürleriz demiş oluyor. Onların diyor seni görmelerine mani olmak için dediği için dediği cihetle sonuç bu. Görmelerine mani olmak için Hicab-ı Mestüre'nin o kişinin gözleri üzerine konması lazım. Seninle onların arasına, seni görmelerine mani olmak için Hicab-ı Mestüre koyarız diyor. Gizli perde. Hicab, perde, mestürede, gizli, örtülü. Peki, sonra, onların diyor, kulaklarına, seni duymalarına, işitmelerine mani olmak için vakra koyarız diyor. Kulaklara Allah-u Teala engel koyuyor. Hidayete müteallik şeyleri irşat makamı söylediğinde inkar etsinler, kabul etmesinler diye. Sonra Allah-u Teala diyor ve onların kalpleri üzerine ekinnet koyarız diyor. Seni idrak etmelerine mani olmak için. Onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler diyor. Kavganın neticesinde insanlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne oldu? Allah Teala bu sefer uzuvlara engel koydu. Bunun neticesi ne olur? Araf 179 bunun neticesinde neler olduğunu söylüyor bize. Allah Teala buyuruyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin
çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Neden sevgili kardeşlerim? Neden göremezler? Çünkü Allah-u Teala onların gözlerinin önüne Hicab-ı Mestura adlı bir gizli perde koyuyor. Onlar o gözleriyle göremiyorlar. İrşat makamını irşat makamı olarak göremiyorlar. Alelade bir insan olarak değerlendiriyorlar. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. Neyi işitmezler? İrşat makamının söylediklerini. İşte biz bunları söylüyoruz. O insanlar dinledikleri halde onlarda bir tepki, bir idrak hassası oluşmuyor, anlamıyorlar ne söylediklerimizi. Söylediğimiz şeyin ne manaya geldiğini, ne kadar önemli olduğunu anlayamıyorlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onların kalpleri vardır, onunla idrak etmezler. Yani kalplerindeki idrak hassası söz konusu değildir. Kalpleri, onların kalpleri idrak etmezler. Sonra da ağır bir ifade kullanıyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Onlar dalalette olanlardır. Ve ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte ikinci grup insanlar sadece İrşat makamının sözlerini anlamamak değil, ona karşı çıkmak durumunda olanlar. İşte ceviz kabuğu olayında gördünüz, işittiniz. Biz 3 defa hitap ettik bütün insanlara. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Buraya bunun için geldik dedik. Onun bir tuzak olduğunu zaten kardeşlerimize yolda söylemiştik. Sevgili kardeşlerim, işte o insanlar söylediklerimizi hiç anlamadılar. Bir tek gayeleri vardı, bizi halkın önünde bir sahtekar olduğumuz konusunda, bir sahtekar durumuna düşürmek. Söylediklerimizin yalan olduğunu ispat etmek ve bir tezgah kurulmuştu. Biz de onları söyledik ve tezgahlarına tabi olduk. Sevgili kardeşlerim, netice ne çıktı? Neticede Allah-u Teala Duhan Suresinin 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Allah-u Teala'nın bahsettiği Resul'ün biz olduğumuzu ispat etmesi söz konusu oldu. Onlara apaçık bir Resul gelmişti de diyor Allah-u Teala, onlar o Resul'den yüz çevirdiler. Onun için şeytandan vahiy alıyor dediler. Onun için deli dediler, ondan yüz çevirdiler ve söylediklerinden ibret almadılar diyor. Hepsi gerçekleşmedi mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala ispat etmiş olmadı mı böylece? Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel bizden bahsettiğini ispat etmiş olmadı mı? Olay açık ve kesin 60 milyon insanın gözleri önünde cereyan etti. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bir insanda farklı bir hüviyet görürse, yani o insan kendisine yapılan tebliğe cevap vermediği gibi, tartışmaya girdiği gibi, bunun ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeye kalkıyorsa,
bu konuda bir gayretin sahibi ise, insan ruhu vücuttan ayrılırsa, insan ölür diyorsa, o insanın hedefe gitmesi, Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorsa ve yalancılıkla suçluyorsa, sahtekarlıkla suçluyorsa Allah'ın Resulünü, o zaman Allah Teala bunlar hem Allah Teala'nın söylediklerine karşı çıkanlar, bununla kalmayanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak o cennete girecek olan insanların bir dileseler Allah Teala hepsi cennete girecekler, cehenneme gitmelerine sebebiyet verdikleri için onlar iki unsuru birden yaşarlar. Hem uzuvları üzerine engeller koyar Allah Teala, hem de hastaları üzerine engel koyar Allah Teala. İşte Ahzab 67'de Allah Teala diyor ki, o cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz asrımızın, yaşadığımız devrin saadatlarına, din öğreticilerine ve büyüklerine itaat ettik. Tabi olduk değil, itaat ettik. Bu sebeple dalalette kaldık. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle lanetle. İşte o büyük lanetle lanetlenenlerin gözleri de görme hastaları da, kulakları da işitme hastaları da, kalpleri de idrak etme hastaları da mühürlenir. Allah Teala onların gözleri üzerine hicab-ı mestüre koyar. Görme hastasının üzerine görmeyi engelleyecek olan bir engel koyar. Görme hastasını mühürler. O kişinin uzvuna, kulaklarına, işitme uzvuna, işitme uzvu olan kulaklarına vakra koyar. Ve o kişinin Semi isimli işitme hastasını mühürler. O kişinin kalbindeki idrak hastasını Allah Teala mühürler ve kalbi de mühürler. Yetmez, o kalbe bir de ekinnet koyar, idrak etmeyi önleyen bir müessese koyar. İşte bu insanlar başka insanları onların dalalette kalmalarını temin eden, bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenler, başka insanların Allah'a ulaşmasına bilerek, isteyerek mani olanlar. Hem Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Bakara suresi 159. ayet-i kerimeye göre, hem de Ahzab suresinin 67. ayet-i kerimesine göre, onları Allah Teala iki kat lanetle lanetler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanların hem gözleri, hem kulakları, hem kalpleri, hem görme hastaları, hem işitme hastaları, hem de idrak etme hastaları mühürlüdür. Böyle insanlar mutlak olarak cehenneme gideceklerdir ve Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme giden insanların çok daha ötesinde, çok daha büyük cezalara çarpılacağı bir cehenneme gideceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu istikamette koyduğu engeller oluştuktan sonra bir kişi
aklı başına gelip de Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah-u Teala o kişinin eskiden olan hatasını dikkate almaz. Eğer o kişi ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, üç grubun üçünde de hangi engeli koymuşsa o engeli Allah-u Teala mutlaka kaldırır. Eğer sadece hastaları üzerine engel koymuşsa, o kişinin görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engelleri kaldırır. Eğer uzuvları üzerine koymuşsa, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine engel koymuşsa, onları kaldırır. Eğer hem uzuvların hem de hastaların üzerine engel koymuşsa, bir de kalbe ikinet koymuşsa, hepsini kaldırır. İşte Allah Teala affedicidir. Kişi ne kadar günah işlerse işlesin, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin gideceği yer cennettir. Neden? Çünkü Allah Teala Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını örtecektir. Öyleyse bütün günahları örtülen bir insan ne olur? Bütün günahları örtülen kişi gideceği yer mutlaka cennet olandır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, yani kendisine yapılan bütün tebliğlere rağmen, bunca açıklamaya rağmen, hayır sen yanlış söylüyorsun, benim söylediğim doğrudur, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum diye devamlı karşı çıkan bir insan için kurtuluş yoktur. O insan hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilemediği için de gideceği yer mutlak olarak cehennem olacaktır. Zaten böyle olan kişinin nefsinin kalbinde afetler duruma hakim olduğu için o kişi devamlı sıkıntı içerisinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah bize bu ilmi öğretti, sizlere öğretmemiz için. Öyleyse Allah Teala alimlerden bahsediyor. Kendilerine tebliğ yapıldığı için, yapılmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, hem de ilimlerine güvenerek dilemedikleri için, onları ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor. Ne kadar korkunç bir şey sevgili kardeşlerim, ilim üzere dalalette kalmak. Yani hayatlarını vermişler, üniversiteyi bitirmişler, orada master yapmışlar, doktora yapmışlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar, ama Allah'a ulaşmayı dilememişler ve kendilerine bu konunun tebligatı yapıldığı zaman hayır sen yanlış söylüyorsun diye karşı çıkıyorlar. O onların durumu ilimleri üzere dalalette kalmaktır. İşitme, görme ve idrak etme hastalarının Allah-u Teala tarafından kapatılmasıdır. Kapalı olunca anlamazlar sevgili kardeşlerim, sizlerin yaptığınız tebliğin manasına varamazlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a hep dua edelim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizi o engellerle engellemesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda bütün engeller
aynı anda kaldırılır. Engellerin mahiyeti ne olursa olsun. İşte Allah-u Teala'nın bir ucu günahların örtülmesine ulaşan, öbür ucu kişinin amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin heba olmasına, yani yok olmasına ulaşan iki tarafı da birbirinin tamamen zıttı neticelere ulaşan iki tane sistem. Birinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, dileyince Allah Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin günahlarını örtmüş. Ne olur? Günahları örtülen kişinin sevap tartıları ağır basar. Bu ne demek? Bu o kişinin bir hedefe ulaşması demek. Eğer bir insan kendisine yapılan tebliğde Allah'a ulaşmayı dilemişse onun günahları örtülür. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü hiç günahı olmadığı bir noktadadır kişi. Mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Öyleyse Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka Allah'ın cennetine gider. Ne diyordu ayet-i kerime? Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer, onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennettir. Peki kişi dinememiş ve öyle ölmüş. O zaman da onların amelleri boşa gidiyor. İşte Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun günah, onun sevapları, amelleri heba olur diyor. Amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok olur diyor Allah Teala. Aynı sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimse amelleriyle Allah'ın cennetine giremez. Neden? Çünkü o kişi için bir tehlike vardır. Allah'a ulaşmayı dilemezse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yakinen biliyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin o kadar sevap kazanmasına rağmen gideceği yer cehennemdir. İşte 80 yaşına kadar yaşayan birisi olsun, 15 yaşında sorumluluğunu müdrik olsun, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirsin, sonra da ölsün. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba üçüncü kata mı alır beni Allah-u Teala, dördüncü kata mı diye düşünürken bu kişinin gideceği yer cehennem. Neden? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre bu kişinin amelleri boşa gider. Amelleri boşa giderse kazandığı dereceler sıfırdır. Geriye kaybettiği dereceler kalır ki mutlaka cehenneme gider. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa müminin 103'e göre onun gideceği yer cehennemdir. O kişi hüsrandadır. Öyleyse bir başkasını düşünün şimdi. Onun da hiç ibadeti yok. Hem de bir sürü de suçlar işlemiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilerse ne olur? Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ey amin olanlar diyor. İman edenler takva sahibi olun. İki takva sahibi olmayan inananlara söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş olan inananlara söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor. Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. İşte verdiği furkanlar, o söylediğimiz furkanlar. Gözlerin gözlere, gözlerin görme hassasının açması, Allah Teala tarafından açılması, kulakların ve İşitme hassasının açılması, kalbin ve idrak etme hassasının açılması Allah'ın verdiği 7 tane furkandır. O furkanları Allah Teala açsın size furkanlar versin diyor. Her birine de Allah Teala her furkanla derecat verir kişiye. Öyle ki mutlaka o kişinin sevapları günahlarını aşar. Neden? Neden o kişinin sevapları günahlarından fazla olacaktır? Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür, sıfırlamıştır.
mutlaka sevabı olacağına göre olmaması mümkün değil. O kişinin gideceği yer cennettir. Öyleyse bir insan hiç ibadeti yok ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da ölmüş. Bu kişi cennete giriyor. Allah Teala onun günahlarını örttüğü için. Bir başkası 80 sene ibadet ediyor. 80 yaşında ölüyor. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Ama gideceği yer cehennem. Şimdi bugünün alimlerine sesleniyoruz. Sizler bu hakikatlerin farkında değilsiniz. Ve biz bunu söylediğimiz zaman da bize hayır diyorsunuz. Sen doğruyu söylemiyorsun. O zaman biz sizi ikaz etmiş olduk mu şimdi? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yerin cehennem olduğunu sizlere anlatabildik mi? Bütün ömrümüzü sizleri kurtarmak için harcayacağız. Hayır, biz sizin düşmanınız değiliz. Bize kızmanız da, hatta bize hakaret, amiz şeyler söyleseniz de bizim sizi sevmemize mani olmanız mümkün değil. Bu sevgi Allah'ın bize verdiği sevgidir. Bütün insanları severiz Yaradan'dan ötürü. O bize bu emri verdi. İnsanları sevin, sevgiyi aşılayın. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı diler dilemez kişinin bütün engelleri alınır, onun günahları örtülür, gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha gönül gönüle bir beraberlik oluşması için. İşte bir yeni gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamız sevgi üzerine kurulmuştur. İnsanlar birbirlerine nefret edebilirler. O onların bileceği iş. Bedelini ödemek mecburiyetindeler. Ama sizler ve biz bütünün birer parçasıyız. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Gönlümüz sizlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, insanları birbirine bağlayan en sağlam ipliktir. İptir, urgandır, halattır. Eğer insanlar arasında birisinden bahsederken bir sevgi halesi oluşmuşsa, o üçüncü kişi hakkında sevilen bir kişi ise, konuşan iki kişinin kalbi birbirine daha yakındır. Ne yazık ki düşmanlıklar üzere kurulmuş olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu adım adım gelişmiş. İnsanlar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında sahabe birbirlerinin can dostuydular, gönül dostuydular. Ondan evvel can düşmanıydılar. Öyle bir topluluğu, her biri bir sürü cinayet işlemiş olan, kabileler arasında kan davası olan, ateş çukurunun kenarında olan sahabeyi Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cehaletten kurtarıyor. Onları Allah-u Teala tarafından kalpleri birbirine telif edilmiş olarak görüyoruz. Yaklaştırılmış, bağlanmış, ısındırılmış ve birbirini seven, birbirleri için canlarını veren bir toplumu vücuda getirmişler. Öyleyse bu devir hidayet devridir. Bu içinde bulunduğumuz devirde de sizler sevginizle etrafı ısıtmalısınız. Sevgili Mir Vakfı'nın mensupları, şu dünyada Allah'a en yakın insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah içinseniz bunu hemen anlarsınız. İnsanları seviyor musunuz? Sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Herkesi sevebilmelisiniz. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler. Bu Allah'la onların arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Kim
Allah'ın emirlerini çiğnerse, yerine getirmezse, yasak ettiği fiilleri de işlerse, o Allah'ın sevgilisi olamaz. Oysa ki Allah Teala hepimizi sevmek ister. Bu ise hepimizin Allah'ı sevmesiyle paralel bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, sevmek, Yunus'un dediği gibi gönüller yapmak, işte hayatınızın hedefi bu güzellikler olmalı. Bunun için en çok ihtiyacınız olan şey insanları sevmektir. Ancak onları severseniz bu hedeflere yürüyebilirsiniz. Ve deneyin, sevmeyi deneyin. Size kötülük yapanı da sevmeyi deneyin. O kişinin size yaptığı kötülüğe karşılık siz ona öyle güzel bir davranışla davranmalısınız ki o kişi yaptığı kötülükten sizin o güzel davranışınız sebebiyle utanç duyabilir. Eğer siz onun yaptığı düşmanca davranışı, onun söylediği sözleri onun bir anlık öfkesine verirseniz, herkes hata yapabilir derseniz ve onun size söylediği kötü şeylere karşılık siz ona güzel sözler söyleyebilirseniz, işte siz Allah'ın emrettiği bir güzel davranışı vücuda getirdiniz. Allah Teala buna kötülüğe karşı iyilik diyor. Kim size bir kötülük yaparsa siz ona birkaç tane iyilikle cevap verin. Nefsi olan insanlar kendilerine kötülük yapanlara kötülük etmeye çalışırlar. Çünkü nefslerinin kalbi intikam hissiyle doludur. Ama siz öyle olmamalısınız. Sizin kalbiniz Allah'ın nurlarıyla her gün biraz daha çok doluyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbiniz adım adım Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu dolan kesim nefretin, öfkenin, intikamın barınamayacağı bir kesimdir. Kalbinizi %100 daimi zikre ulaşarak Allah'ın nurlarıyla doldurduğunuz zaman artık sizin için negatif bir dizayn oluşmaz. Herkesi seversiniz. Size düşmanlık yapan kişi de bu düşmanlıktan, ortaya koyduğu düşmanca davranıştan pişmanlık duyacaktır. Siz ona hiçbir zaman aynı düşmanlıkla cevap vermeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey o kadar güzel ki. Eğer siz başkaları için yaşamaya başlarsanız, hayatınızı, etrafınızdaki insanları daha mutlu kılmak için bu hedefe yönelik olarak devam ettirirseniz, gayeniz sevmekse, özünüzde bu varsa,
O zaman davranışlarınız bunun bir göstergesidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar kin sahibidir, nefret sahibidir. Kalplerinde bu afetler vardır. Bu afetlerin tesiri altında davranacaklardır. Öyleyse sizler onları affetmek büyüklüğünü gösterebilmelisiniz. Size kötü davranan birisini affederek ona en güzel davranışla davranırsanız, o kişi size ne kadar belli etmemeye çalışırsa çalışsın, yaptığı hatadan dolayı bir vicdan azabı duymaya başlar. Onun size yaptığı kötülüklere siz iyilikle mukabele etmeyi başarırsanız, sanki size o kötülükleri hiç yapmamış gibi davranmayı başarırsanız,

Oysaki sizler Mihir Vakfı'nın müntesiplerisiniz. Bu dünyada bütün insanların örnek alması lazım gelen bir davranış biçimleri dizisi sergilemek mecburiyetinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde geleceğinize doğru yürüyün. İnsanları sevin. Yolunuzu sevginin nurları aydınlatsın. Nefretin karanlıkları arkanızda kalsın. Size ve kalbinize ulaşamazsın. İnsanlar sizi gördükleri zaman mutluluk duymalılar, huzur duymalılar, sizinle beraber olmaktan mutlu oldukları belirli bir şekilde belli olmalı. Bunu kendinizi överek gerçekleştiremezsiniz. Sizi sevmeleri için önce siz onları sevmek zorundasınız. Bu bir zevktir. İnsanları sevdiğinizde onlardan sevgi dolu karşılıklar alırsınız. Siz sevginizi ortaya koyun, gerisini Allah'a bırakın. Hiç çekinmeden bütün insanları sevin ve sevginizi onlara belli edin. Sevgili kardeşlerim, bu bir gönül işidir. Gönlünüzce sevin. Kalbiniz sevgi dolu olsun. Sizden onlara akan şey günün 24 saatinde sadece huzur olsun, mutluluk olsun, huzura ve mutluluğa davet olsun. Siz davranışınızla bu vasıfların sahibi olduğunuzu her an hissettirirsiniz. Eğer gerçekten bu vasıflar sizde varsa. Öyleyse birinin için olmadığını düşünelim. Ama siz böyle bir şeyi kendinize şiar edindiniz, hedef edindiniz ve iç dünyanızın da nefsinizin kalbi afetlerle dolu olmasına rağmen adım adım herkese karşı güzel davranışlar sergilemeye başladınız. Nefsinizle devamlı çatışarak. Onlar size kötü davrandığı zaman nefsiniz kabaracak ve sizin de onlara kötü davranmanızı isteyecektir sizden. Ona itaat etmeyin. Ruhunuz ne söylüyor? Daha açık bir şekilde Allah ne söylüyor? Siz ona bakın. İnsanlar sizin kalbinizi kırmış olabilirler. Buna rağmen onları sevebilecek misiniz? İşte insanlık budur. İşte Allah'a yakın olmak budur. Size kötülük yapanları da sevebilmek. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi kalbinizin en mutena yerinde saklayın. O sevgi size hayat boyunca meşale olacaktır, ışık olacaktır, nur olacaktır. Allah Teala'nın en çok önem verdiği duygu sevmektir.

Karşılıksız sevmek. İnsanlardan sevginin karşılığını görseniz de sevmek, görmeseniz de sevmek. Elbette ikincisi zor bir olay. O kişinin sizi sevmediğini görerek, davranışlarından bunu hissederek onu sevmek mümkün mü? Evet, mümkün. Peki bu mümkün olan şey hangi kapıyı açar? Karşı kapıyı o kişinin kalp anahtarıyla açar. O size yanlış davrandıkça, o size sizi küçültücü davranışlarda bulundukça, siz eğer onu sevdiğinizi bunlara hiç aldırmadan ortaya koyabilirseniz mutlak olarak savaşı kazanırsınız. Bu bir savaştır. Bu savaş hayırlarda yarışma savaşıdır. Nefsinize karşı savaştır. Nefsinizin afetleri Allah'ın yolunda tekamül etmekte olan sizleri hep başkaları size yanlış davrandığında aynı hatalı davranışı sizin de onlara karşı sergilemeniz istikametinde teçhiz etmeye çalışırlar. O istikamette sizi kullanmaya çalışır nefsinizin afetleri. Sakın yenilmeyin. Bir başkası mı? O size kötü davranabilir. O Allah'la onun arasındaki bir olgu. Ama siz onun kötü davranışına mukabil aynı kötülükle ona yönelirseniz sizin ondan farkınız kalır mı? Öyleyse siz Allah'ın dostları size yapılan kötü davranışlara da güzel davranışlarla cevap verip onun sizi sevmemesine rağmen belki nefret etmesine rağmen onu sevmelisiniz ve bu sevginizi hiç çekinmeden göstermelisiniz, ispat etmelisiniz. O zaman siz Allah'ın gerçek kulları olursunuz. Bir ışık olursunuz insanların içinde. Bir nur olursunuz. Karanlık davranışlara, nefsani davranışlara ruhunuzla cevap vermek ya da nefsinizde adım adım biriken faziletlerle cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, yavaş yavaş bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Siz sarsılmaz bir kaya gibi olacaksınız. Onlar sizi deneyecekler. Kötü davranacaklar. Daha kötü davranacaklar. Hakaret edecekler. Bunlara karşı onları hala sevebilecek misiniz? İşte anahtar burada. Sevebilmelisiniz. Başlangıçta kendinizi zorlayarak, sonra bunu iç dünyanız zevke çevirecek. Başka insanları sevmek, onlar sizi sevmese de sevmek sizin için bir zevk haline gelecek. Başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetler sebebiyle bu hedeflere kendinizi zorlayarak ulaşacaksınız. Ama sonra nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, onların yerini fazıllar aldıkça, onların büyüme paralelinde iç dünyanızdaki duygular daha güzele, daha güzele, daha güzele değişecek.
davranışlarınız daha çok başkaları için olmaya başlayacak. Herkesi seveceksiniz. İnsanlara nefretle değil, belki yaptıkları yanlışlar sebebiyle acıyarak bakacaksınız. Allah'ın dostluğunu kaybetmeyi sevdiler diye düşüneceksiniz. Ve onları tekrar Allah'ın dostu olmak konusunda hem davranışlarınızla hem de anlatımınızla yöneltmeye çalışacaksınız. Dikkat edin. Onlar siz değiller. Davranış biçimleri itibariyle kendi nefslerinin emrinde olan insanlar. İlk etapta istediğiniz sonucu almanız mümkün değildir. O istediğiniz sonuç Allah'ın istediği sonuçtur. Kötülüğe karşı iyilik etmek yoluyla insanları başka insanlara iyi davranmaya ulaşan bir noktaya getirmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman bütün insanlara kucağınızı açın. Sevgiyle onları bağrınıza basın. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda yücelebilmeniz, başka insanların size bakış açılarını ne kadar değiştirebilirseniz o kadar üst seviyede gerçekleşir. Başlangıçta siz de onlar gibiydiniz. Sizden nefret edenlerden siz de nefret ediyordunuz. Hatta sizden nefret etmediği halde davranış biçimine kızdığınız insanlardan da bu büyük hakikatleri yavaş yavaş zaman içerisinde tatbik sahasına koyduğunuz zaman yılmadan, bıkmadan, usanmadan insanların daha güzele, daha güzele ve daha güzele yönelmelerini temin etmeye çalışmak, bir başka ifadeyle onlar için yaşamak, onları mutlu kılmak için yaşamak, işte hayat budur. Allah'ın bütün insanlara emrettiği hayat budur. Başkaları için yaşamak, başka insanları mutlu etmek için yaşamak. Bu size ne kazandırır bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Her mutlu insanın, her sizin vasıtanızla o andaki o olay sebebiyle mutlu olan kişinin yaşadığı o mutluluğun iki katını siz alırsınız. Hem Allah size huzur verir, hem de ruhunuz ya da devrim imanının ruhu size mutluluk verir. Etrafınızdaki insanların her birini sevdikçe, onları mutlu kıldıkça, güzellikler denizi giderek daha şeffaf, daha berrak bir renk alacaktır. Güneşin ışıklarıyla pırıl pırıl bir kalp denizine sahip olacaksınız. İşte o güneş sizin iç dünyanızda parlayan bir güneştir. Nefsinizin afetlerinin yerini almış olan nurlar, fazıllar, oran giderek büyüyecektir ve
Nefsinizin afetleri her gün biraz daha azalacak. Fazıllar onların yerini alacak. Giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. Sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz, başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun paralelinde yeşerir. İşte tüm gayretinizle bunu tahakkuk ettirmelisiniz. Bilmelisiniz ki başka insanların huzuru, mutluluğu, onların yaşamlarına renk katmak, nur katmak, ışık katmak, o sizin elinizdedir. Davranış biçimlerinizi bu istikamette dizayn etmelisiniz. Dikkat edin ki onların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz her birinin karşılığında iki katını Allah'tan ve ruhunuzdan veya devrinin ruhundan geri alacaksınız. Öyleyse kalbinizi başkalarına açın. Başkaları için yaşayın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayabilirsiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsanız Allah'ı her geçen gün daha çok, daha çok ve daha çok sevmeye başlayacaksınız. İnsanları daha çok sevmeye başlayacaksınız. Size ve başkalarına kötülük eden insanları da iyilik etmeye başlayacaksınız. O zaman o insanların hiç beklemediğiniz bir şekilde sizin davranışlarınızdan etkilendiğini göreceksiniz. Pozitif bir etkilenme. Onların gidecekleri yer cehennemken eğer iyi bir ilişki kurabilirseniz, o başkalarına nefslerin afetleri sebebiyle kötü davranan insanlara büyük mutluluklar ulaştırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bunları gün be gün yaşadıkça huzuru iç dünyanızda kavganın bittiği bir muhteşem dizaynı sergileyeceksiniz. Ve iç dünyanızda bunu yaşayacaksınız. Huzuru. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Nefret etmek için yaratılmadınız. Siz insansınız. Sevmek için yaratıldınız. Allah-u Teala'yı Allah'a ulaşmayı diledikten sonra daha çok sevmeye başlayacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Mülis olacaksınız, daha çok seveceksiniz. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olacaksınız. Daha çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda o kadar güzel tanzim edilmiş ki her şey. Sadece onun dizaynına hayran olacağınız güne ulaşmanız, bunları sizin gözünüzde ayan beyan
yerleştirecektir. Konunun temelinde yatan hedef başkaları için yaşamaktır. İnsanlar kendileri için yaşadıkları cihetle mutsuzdurlar. Hep başkalarının kendilerine bir şeyler yapmasını, bir şeyler vermesini isterler. Halbuki onlar başkalarına bir şeyler vermek üzere harekete geçtikleri zaman Allah'ın bilinmeyen yerlerden o güzel hedefleri gerçekleştirebilmeleri için kendilerine ne kadar büyük yardımlar ettiğini yaşayacaklardır. İdrak edeceklerdir ki başkalarına bir şeyler vermek için istedikleri zaman bunun samimiyet derecesi %100 ise Allah Teala onlara başkalarına yardım etmeleri için bütün imkanları sunacaktır. Onlar öyle insanlar olacaktır. Başkaları için yaşayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler Allah'ın yolcularısınız. Allah için yaşıyorsunuz. İşte bu Allah için yaşamayı başkaları için yaşamakla pekiştirin. Her geçen gün daha sevgili olun Allah'a. Daha çok sevinin. Daha çok huzur içinde olun. Ve bütün güzellikleri yaşayın. O zaman en güzelini yapacaksınız muhakkak. Ulaştığınız yerde diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Biz de sizinle beraber olacağız. Diyeceğiz ki hayır, sana öyle gelmiyor, bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından insanları mutlu kılmak üzere dizayn edildiğini hiç unutmayalım. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. Sadece bunun için bile, Allah için yaratıldığımız için ve bizim dışımızda Allah'ın yarattığı her şeyin bizler için yaratıldığı için yaratılması sebebiyle Allah'a ne kadar çok hamd etmemiz, ne kadar çok şükretmemiz lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın katındaki mahlukatın içinde en değerlisi insandır. Unutmayın, sadece o Allah'ın ruhunu bünyesinde taşır. Allah onu kendi ruhuyla teçhiz etmiştir. Ve başka hiçbir yaratıkta düşünebildiğiniz her şeyi düşünün. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne bitkiler, hiçbir şey Allah'ın ruhunu bünyelerinde taşımazlar. Bu biz insanlara has bir ayrıcalıktır. Bir nimettir. Allah'a şükretmemiz için en büyük sebeplerden biridir. Tüm gökler, bütün arzlar ve ikisinin arasındaki her şey biz insanlar için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
İşte bu hedeflere ulaşmanın yolu sevmektir. Şeytan nefret ettirmeye, Allah ise sevdirmeye, matuf hedeflere sahiptir. Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse sevin insanları. Sevdikçe o güzel günlere ulaşacaksınız ki onlar da sizi sevecekler. Çok sevecekler. Siz onları zaten seviyordunuz, daha çok seveceksiniz. Yani bütün güzellikler ard arda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Her şeyin en güzel ölçülerde yaşandığı bir dünya hayatı istemez misiniz? Her an mutlu olduğunuz, her an başkaları için ne yapabilirim telaşıyla kalbinizin titrediği, onlar için olmanın o mutlu yaşantısını içinize sindire sindire yaşadığınız bir yeni dünyada yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bu bizim yaşadığımız bu büyük mutluluğu siz de yaşamak istemez misiniz? Biz sizin için yaşıyoruz. Size mutluluğu ulaştırmak için, sizi mutlu kılmak için her şeyimizi sizlere adadık. Allah bize verdi, biz de sizlere adadık. Öyleyse her biriniz için bir hedef var. Etrafınızdaki insanlar için, onları mutlu etmek için yaşamak. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala Enfa 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olması olma şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.
1: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
0: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karavan'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
1: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
2: Fatiha mahzere vallahu.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an Mutluluk Kur'an'ın soruları ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Ankara'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam, vahiy nedir? Vahiy kimlere gelir? Günümüze de vahiy gerçekleşiyor mu, açıklar mısınız? Vahiy Allah'ın beşerle, insanla konuşmasıdır. Karşılıklı konuşmasıdır. Nasıl iki insan karşılıklı konuşuyorsa, bunun adı konuşanların ana lisanı olarak geçiyorsa literatürde, Allah Teala ile karşılıklı konuşmanın lisanı vahiydir. Öyleyse vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. Şura 51'de وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِإِذْنِهِ. Vahiy kimlere gelir? Daimi zikre ulaşan ulul elbaba Allah Teala vahiy ile konuşuyor. Muhlis kullarla Allah Teala vahiy ile konuşuyor ve salih kullarla vahiy ile konuşuyor. Veli resullerle Allah Teala vahiy ile konuşuyor ve tasarrufta olan devrin imamıyla Allah Teala vahiy ile konuşuyor. O zaman insanla Allah arasındaki ilişkide devrin imamı 1, kavim resulleri 2, veli mürşitler 3, muhlisler 4, ulu elbab 5. 5 grup insana Allah vahiy ediyor. 5 grup insan Allah'tan vahiy alıyor. Günümüzde de vahiy gerçekleşiyor mu, açıklar mısınız? Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. O fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an sizden evvelkilerin, sizden sonra kıyamete gelecek insanların ve sizin aranızdaki hükmü var. İşte Kur'an bu hadiste bütün zamanların kitabı. Bütün zaman parçalarında Kur'an hükümleri geçerliyse, Kur'an hükümlerden bir tanesi de Enbiya 7'de وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُّحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرٍ مِنْ بَعْدِ عَلَمًا. Senden önce de vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Bilmiyorsanız zikir ehline, yani vahiy ile konuştuğumuz zikir ehline sorun. Bu Kur'an'ın bir hükmüyse ve her devirde bilmediklerinizi vahiy alanlara sorun diyorsa Allah-u Teala, o zaman her devirde vahiy alan, Allah'la vahiy yoluyla konuşanlar var. 5 grup insan vahiy yoluyla Allah'tan sorması, cevabını alması söz konusu. Nitekim Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz ilim sahibine ilmini açıklamaması, cahile de bilmediğin sormaması haramdır. Öyleyse bilmeyenlerin mutlaka Allah'tan vahiy alan bilenlere sorması lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'i tezekkür etme yetkisine sahip olanlar Ali İmran 7'de ulul elbab olduğu buyruluyor. Allah Resulü ise hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek üzerinize farz. Öyleyse kalpler hikmet sahibi alemin açıklamalarıyla diriliyor. Allah Teala'nın bu açıklamalarına paralel vahiy alan, her devirde konuşanlarla konuşanlar var ve dini onlardan öğrenmemizi Allah Teala kayıt altına almış ayetlerle. Bolu'dan bir izleyici, muhterem hocam, şeytandan gelen vesveseyle Allah'tan gelen hakikati nasıl ayırt edebiliriz? Şeytandan gelen vesveselerin hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Kur'an ayetleri ise Allah'tan gelen hakikati ifade ediyor. Öyleyse bir şeyin Allah'tan olup olmadığı neyle anlaşılır? Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak. Efendimiz her zaman buyuruyor, şeytan size iyi bir kılavuz olabilir ama onun dediğini tam zıtını yapmak kaydıyla. Öyleyse şeytanın bize ulaştırdığı bütün vesveseler Kur'an ayetlerine aykırıdır. İşte zaman içerisinde iblisin din adamlarına tesir etmek suretiyle yazdırdığı bir kitaplarda Kur'an'ın yerine ikame ettiği 19 tane bidat var. Bu bidatların hepsi Kur'an ayetlerine aykırı. İşte bütün Resuller peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nebi olmadan Resul olmaz. Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Allah peygamber aşırınıza ayet indirmez. Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Vahiy peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Allah görmez Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nefs eskesini herkes kendisi yapar. Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Kullar arasında kimse giremez. Müşteri tabi şirktir. Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Allah'a ulaşılmaz vesaire. 19 tane bidat. İşte bu 19 tane bidatla din yaşamaya başlayanlar Kur'an-ı Kerim'deki 19 tane hakikati de din tatbikatından çıkartmışlardır. Kur'an-ı Kerim'e uygun olan bilgiler, Kur'an-ı Kerim öğrettikleri ahlaki ve faziletli davranışlar. Kur'an'ın doğrusu bütün Resuller, Nebiler peygamberdir ama her Resul Nebi değildir. Bütün Nebiler Resuldür ama her Resul Nebi değildir. Allah şeytana uyacak olan kişiye bile ayet indiriyor. Vahiy kıyamete kadar devam edecek. Vesaire. 19 tane hakikati din tatbikin bidat Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan her şey bidat hükmündedir. Evet. Demek ki şeytanın vesvesesiyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim hakikatlerini ayırt etmek ancak iblisin söylediklerini Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığım zaman bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı hürafeler, bidatler oluşturuyor. İşte yıllar zaman içerisinde iblisin din tatbikatına koyduğu bidatleri Allah-u Teala'nın hidayete vazifeli kıldığı devrin İmam Mehdi Aleyhisselam bidatleri ortadan kaldıracak. Sünneti ihya edecektir inşallah. Allah razı olsun. Şeytan zikirlerimizi azaltmada etkili olur mu? Evet. Zaten şeytanın hedefi bize zikri unutturmak. Ta 124'te kim benim zikrimden yüz çevirirse, Allah'ın zikrinden yüz çevirenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu takdirde onlara mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim hayatı vardır ve kıyamet günü onu kör olarak karşılayacağız. Arap 27'de ise iblisi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere dost kılarız. اِنَّ جَعَلْنَا شَيَاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُمْلُونَ Muhakkak biz şeytanların mümin olmayanlara dost kıldık. Zuhruf 36 Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Yani zikrin azalmasında birinci derecede etkili olan varlık o şeytandır. Mücadele 19'da اِسْتَوْخَزَ عَلَيْمُ شَيْطَانْ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ Ulaike hazbü şeytan. Ela inne hazbü şeytan humul hasirun. Öyleyse şeytan zikirlerimizi azaltmada etkili olur mu? Bu ayetler bize etkili olduğunu gösteriyor. Müzzemmil 8'de ise Veskür ismi Rabbike. Rabbin ismini zikret. Nasıl iblis zikri bize unutturuyorsa Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlı dost zikrettiğiniz zaman size yardım eden, zikri unuttuğunuz zaman size hatırlatandır. Ve Allah'ı çok zikredin. Ve Allah'ı daimi zikredin. Ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Rize'den bir izleyici muhterem hocam, oğlum tabiyetini gerçekleştirdi. Ancak şimdi işleri yolunda gitmediği için Allah beni sevmiyor mu diye isyan ediyor. Ona nasıl yardımcı olabiliriz? Sevgili kardeşlerim, bir kere Allah yarattığı mahlukatın içerisinde bütün insanları seviyor. O insan olduğu için mahlukatın içerisinde, yaratıkların içerisinde en çok Allah insanı sevdiği için Allah tarafından seviliyor. Allah'ın insanlardan istediği şey ne? Mutluluk. Oğlunuzla mutlu okuma meyanında Allah'a ulaşmayı dilemiş, tabiyetini gerçekleştirmiş. Ulaşmayı dilediği için birinci kat cennet tabiyetini gerçekleştirmiş. İkinci kat cennet. Bundan sonra üçüncü kat cenneti de zikrederek elde etmesi lazım. Bu dünya hayatının tek gayesi Allah'la bile olmak. Allah Teala bu fırsatı oğluna da verdiği için Allah'a çok hamd edip şükretsin. İşleri yolunda gitmiyor diyor. Yolunda gitmediği işler dünya işleri. Öyle kabul ediyorum dünya işleri. Halbuki Allah Teala diyor ki ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. O zaman eğer devam ederse ki eminim olay budur. Kafasına göre, kendi zannına göre yolunda gitmediği. Halbuki Allah'ın yardımıyla mutlaka tabiyeti tabiyetten önceki halinden çok çok daha iyi. Allah kendisini çok seviyor. Ona yardımcı olursanız çok iyi olur inşallah. Evet, görüntülü bir izleyici sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sonsuz hürmet ve sevgiyle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok severim kalbimden. Eğer uygun görürseniz bir sualim var inşallah. Allah'a ulaşılamayacağı hurafesi nelere sebep olur? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'a ulaşamayacağı hurafesi nelere sebep olur? Bizlere açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Ve ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Eğer birileri Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede açıklanan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, o zaman Kur'an'ın kapısına kilit vuruyor. Kur'an insan hayatında yoksa o kişi ilelebet huzursuz ve mutsuz. Allah'a ulaşılamayacağı hürafesiyle Kur'an'ın unutturulması ve bir mutluluk davetisi, mutluluk çetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an'ın unutulmasıyla de insanların ne bu dünya hayatında ne ahirette mutluluk yaşamayacağı sonucuna bizi götürüyor. O halde Allah en çok insanı seviyorsa, en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek bir gayesi mutlu olmak. Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve mutluluğu da ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına bağlamış. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. 12 ayette üzerimize farz kılmış ki herkes ahiret ve dünya saadetine ulaşsın. Ama bir deli bir kuyuya bir taş atıyor, kıkkarlı çıkaramıyor zannından hareketle Allah'a ulaşamayacağı. Ruh insana hayat verir, ruh uçtan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur diyerek bu hürafeyi din tatbikatına sokmak suretiyle herkesin dünya ahiret mutluluğunun kapısına kilit vuruyor iblis. Tabi her zaman hürafeler oluyor iblis tarafından ama dini yaşamak isteyenlerin de iblisten gelen bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı bidatleri Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırarak ona karşı durmaları, ona karşı mücadele, iblise karşı mücadele vermeleri lazım. Bu da ancak Kur'an ayetleriyle olur inşallah. Allah razı olsun. Bursa'dan bir izleyici, muhterem hocam, okula gittiğimde ortamdan olumsuz etkileniyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, her ortamda Allah Teala bizim mutlu olmamızı istiyor. Allah'ın insan için şartlar ne olursa olsun vaaz ettiği mutluluk her zaman mümkün var. Bunu iki sebebe bağlamış. Enfusi mutluluk, iç dünyamızdaki mutluluk zikirle, afaki mutluluk da başka insanlarla olan ilişkilerimizde. Eğer biz iç dünyamızda mutluluğu yaşamak istiyorsak, zikir, çok zikir ve daimi zikirle, eğer biz insanlarla birlikte huzurlu, mutlu olmak istiyorsak, onları severek, sevgi, mutluluğun anahtarı, onları severek, onları mutlu ederek ve üst seviyede mutluluğu yaşayarak bunu başarabiliriz. Öyleyse bizi huzursuz ve mutsuz kılan okul ortamı değil, bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleri, afetlerin pan zehri de zikir, zikir yapmadığımız için ve daimi zikirde olmasak dahi, daimi zikirdeki mutluluğu neyle yaşayabiliriz? Etrafımızdaki insanlara mutluluk vererek. Onu yapmadığımız için. Onu yaparsak mutlaka gittiğimiz okulda da pozitif bir ortam sağlayabiliriz. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, bir sohbetinizde şeytanın Adem Aleyhisselam'dan evvel yeryüzüne indirildiğini buyurdunuz. Bu durumdan şeytan yeryüzündeki cennete Adem Aleyhisselam nasıl vesvese verebiliyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesinde biz insana ruhumuzdan فَوِسْقُلْنَا لِلْمَلَيْكَةُ وَاَسْجُدَ لِعَادَمَ فَسَجَدَ اِلَّا اِبْلِيسِ اَبَا وَاسْتَقْبَرَ كَانِمْ يَلْكَافِينَ Meleklere Adem'e secde edin dediğimiz zaman iblis hariç, iblis meleklerle birlikte hariç hemen secde ettiler. İblis direndi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Araf 12'de ise قَالَ يَا اِبْلِسُ مَا مَنَكَ النَّا تَسْجُدِي زَمَرْتُ Allah şöyle buyuruyor. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir ey iblis? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu nemli topraktan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. O zaman Araf 13'te çık git buradan. Araf 13 قَالَ فَتْ مِنْهَا فَمَا يَكُنُ لَكَ أَنْ تَتَكَّبَرَ فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّارِ Çık bir buradan. Sen alçaklardansın. Allah'ın huzurundan iblis kovuluyor. Araf 14 İblis Allah'tan müsaade istiyor. قَالَ اَنْزِرْنِي لَا يُوْيَوَسُونَ Bağız gününe, kıyamet gününe kadar bana müsaade ver. Yani beni öldürme. Bütün zaman parçalarında iblis hayat hak ediyor. Araf 15 Allah müsaadeyi veriyor. Sen müsaade verilmişlerdensin. Araf 16 İblis beni azdırmana yemin ederim. Yani iblis Allah'ın huzurundan kovuluyor, dünyaya gönderiliyor. Çünkü dünyaya gönderdiğini nereden biliyoruz? Taha 123'te. Size şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin diyor. Kalaha biter cemiyan ba'dukun ba'den adu. İkiniz oradan aşağı in. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak iniyorlar. Ama iblis Adem Aleyhisselam'dan önce iniyor. Nereden biliyoruz? Çünkü Bakara 35'te iblis secde etmekten imtina edince Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ve kulna ya Ademu, ey Adem sen meşleşin, cennette yerleşin. Yani o secde emrine isyan ettikten sonra iblis Allah huzurundan kovuyor. Adem Aleyhisselam ve eşini de cennetine koyuyor. Oradaki yiyeceklerden dilediğimiz yerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. İblisin etki ettiği şey ne? İblisin etki ettiği insan nefsin afetleri. İşte Adem Aleyhisselam bu şekilde Allah-u Teala cennetine alıyor. Kul ya Adem eskün ente ve zevcükel cennete. Ve kulla min haragadan haysu şütüma. Dilediğiniz yerden yiyin için. La takrabu hâsı şecereti. Bu ağaca yaklaşmayın. Zalimlerden olursunuz. Bir tarafta Allah onları cennetine alıyor. Bir taraftan uyarıda bulunuyor. Sakın bu ağaca yaklaşmayın. Ama iblis vesvese veriyor. İblis peygamberlere de vesvese veriyor. Vesvese veriyor Bakara 36. Şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisinin içindeki oldukları şeytan nimetten çıkarttı. Birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma var. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti için. Ondan sonra işte ikisi birlikte daha önce şeytan indiriliyor. Yasak ağaçtan yiyince Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı da yeryüzüne indiriyor. Ama birbirine düşman olarak. İşte bu dizayn içerisinde bu durumda şeytan yeryüzündeki cennetteki Adem Aleyhisselam'a nasıl vesvese verebiliyor? İblisin insanda etki ettiği nefsin afetleri ve cennete giren Allah'a ulaşmayı diyen kişinin nefsin afetleri bütünüyle var. Mürşidine tabi olup ikinci cenneti paylaşanların da afetleri var. Ruhunu teslim edenlerin de afeti var. Fizik gücü teslimini yapanların da afeti var. İblis etki edebiliyor. Daimi zikre ulaşanlara artık iblis tesir edemiyor. İşte bu noktada onu muhlis bir kul olarak cennetine aldım diye bir ayet-i kerime olmadığı için Araf 20 şeytan onların ikisini görünmesine ayıp olan yerlerini kendilerine örtülmüş gizlemiş yerini açığa çıkılması için onları vesvese. Sonra da şöyle dedi: Rabbiniz İkinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz. Orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti. Ve şekilde vesvese veriyor. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam, İsra suresi 70-73. Ayetleri açıklar mısınız? İsra 70-73. Andolsun ki Adem oğlunu kerem sahibi kıldık. Onları karada denizde taşıdık. Onları her şeylerden rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. İnsanın bütün varlıklardan üstün olması nefsi şey ruhuyladır. Ama insanın fazilet açısından nefsin afetlerine giren faziletler açısından insan herkesten üstün değil. Fazilet açısından üstünlük söz konusu. Allah Teala onu açıklıyor. Nereliyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Bu takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. İblis her zaman uğraşıyor. Haç 52'de Senden önce hiçbir Resul veya Nebi göndermedik ki. O bir temenni bulunduğu zaman şeytan da hemen karşı atağa geçmiş olmasın. Ama Allah şeytanın ilk allarını siliyor peygamber ve Resullerde. Kendi ayetlerini muhkem kılıyor. Yani ya şeytan herkesle uğraşıyor. Mürşidimizden tövbe almada sınırlı bir sayı var mıdır? Yoksa bu şüphe edip inanmayanlar için geçerlidir. Tövbe tazeleme her zaman başvurulabilen bir şeydir ama mürşid önünde olan tövbede ise üç hak söz konusu, daha doğrusu hatta iki hak. Kişi Nisa suresinin 137. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا başlangıçta herkes küfürde amenü oluyor. Sonra fıska düşüyor. Sümme keferim. Sonra tekrar amenü oluyor. Sonra tekrar fıska düşüyor ve fıskını arttırıyor. Yani dolayısıyla mürşid önünde yapılan tövbe iki hakkı muhtevasını alıyor. Ondan sonra Allah-u Teala kalbi tabi ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle, saygıyla, sevgiyle ellerinizi öpüyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Halk arasında hata yapan insanlar şeytana uydum diyorlar. İnsanların hatalarında sadece şeytan mı suçludur? Bizlere açıklayabilir misiniz? Sizleri çok ama çok kalpten seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Rahmetullah berekatü biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de şeytana uydum diyorlar. İnsanların hatalarında sadece şeytan mı suçludur? Hayır. Nefsi suçludur. Hatta İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Allah size hep doğruyu söyledi. Ben de size vaat ettim ama hep size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse iblis kimseye zorla bir şey yaptırmıyor. Nefsimizin afetlerine davetiye çıkartıyor. Nefsimizin afetlerinin talebiyle şeytanın talebi aynı. Cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Şeytan bizi kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Ve nefsimizin afetlerine etki ederek, onları aktif hale getirerek biz de o hatalara uyuyoruz, hata yapıyoruz. Ve böylece iblis diyor ki, bunlar ben size zorla yaptırmadım, ben size davetiye çıkarttım. Siz de benim davetimi kabul ettiniz. Yani ben, şeytan daima cehenneme davetiye çıkartıyor, azaba davetiye çıkartıyor. Ama irade bizde, onun dediklerini yapmayabiliriz. Onun dediklerini yapmayarak kimin dediklerini yaparız? Allah'ın. İşte iblis bile diyor ki Allah size doğruyu söyledi, ben size yalan söyledim. Dolayısıyla burada cehenneme gitmede sadece şeytan değil, şeytanın etki ettiği nefsimizin afetleri ve irademizin de onlara karşı, afetlere karşı koyan bir güç olmasına rağmen o iradeyi kullanmamız söz konusu. Allah razı olsun. Bir kere daha Ram Kur'an Haram Mutfur'un sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha. Maazallahu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hanif olmak. Hanif ne demek? Hanif, kainatın ezeli ve ebedi dininin adıdır. Yani kayyum olan dininin adıdır. İnsanlık tarihi boyunca başka bir din hiç mevcut olmamıştır. Hazreti Adem'den mi bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Hazreti Nuh'tan mı bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Hazreti İbrahim'den mi bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in hanif dini diye geçer. Babanız İbrahim'in hanif dini diye geçer.

öyleyse peygamberleri birer birer aklınıza getirin. Hazreti Musa zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Hazreti İsa zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Yahudilerin içinde de Hristiyanların içinde de küçük gruplar Hanif dinini gene yaşamaktaydılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah ayetleri indirdikçe onlar sevinçten gözyaşı döküyorlardı. Kendilerine asırlardan beri öğretilen, kendi peygamberlerinden o güne kadar gelen zaman içerisinde insanların hep birbirine tabi olması suretiyle yenilenen bir dini devamlılık şimdi de İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan herkes aslında Hanif dinini yaşamış olur. Öyleyse din değişir mi? Sualinin cevabı din değişmez. İnsanlar değişir mi? Sualinin cevabı yaratılış olarak insanlar da değişmez. Din, insanlık tarihi boyunca sadece Hanif dini olmuştur. Bütün insanlar da Hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Kur'an'a girelim. Bakalım Allah Teala ne diyor? Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim, veçhini yani şu fizik vücudunu Hanif olarak dine ikame et. Yani şu veçhini fizik vücudunu kıyamda tut. Dini hayatta kılmak üzere. Hangi dini? Hanif dinini. Hanif olarak diyor, dini ayakta tutmak üzere kendini ve çini, fizik vücudunu ikame et. Bu din diyor, kayyum olan dindir. Hanif dini, kayyum olan dindir. Yani kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan bir dindir diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın insanları yarattığı fıtrat Hanif fıtratıdır. Hanif olarak kendini dine doğrultuyor Allah-u Teala. O Hanif fıtratı ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor Allah-u Teala. Kayyum olan din, ezelden ebede kadar ayakta kalacak, hayatta kalacak olan din bu dindir. Ezeli ve ebedi din sadece budur. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala kıyamete kadar insanların hepsini Hanif fıtratıyla yaratmaya devam edecektir. Yani kıyamete kadar sadece ve sadece Allah'ın Hanif dini var olacaktır. Sonra da dinin temel özelliğini veriyor. Hanif dininin temel özelliğini veriyor. Rum 31. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Ona, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Ve takva sahibi ol Allah'a karşı. Ve ekumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden
olma buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Ne diyor? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece müşriklerden olma. O zaman tarif vermesi lazım. Tarifi verdiğini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir hizip oluşturmuştur. Ve bütün hizipler kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. İşte bütün dünyanın içine düştüğü korkunç durum bu ayet-i kerimede anlatılıyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar fırkalara ayrılmış durumda. Dikkat edin, evvela dinler var. Kitapla üç din. Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Ama Hazreti İbrahim hepsinden evvel ve Allah Teala da bütün bu dinlerin şeriatının hiç değişmediğini, aynı şeriat olduğunu söylüyor. Dinleri değiştirmiyor. Bu dinin yegane dinin şeriatını değiştirmiyor ve insanları da Hanif fıtratının dinin dışında yaratmıyor. Sadece Hanif fıtratıyla yaratıyor. Öyleyse bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılıyor. Bir başka din hiç oluşmuyor ve şeriat da değişmiyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun davetin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları, yani kendisine yönelenleri kendisine ulaştırır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz. Hiçbir peygamber zamanında değişmemiş olan bir şeriat var. Tek bir şeriat. Allah Teala Hanif dini deyince, Hanif olmak deyince hemen Hazreti İbrahim'i
ifade ediyor. Ve ne zaman Hazreti İbrahim'in adı geçse Kur'an-ı Kerim'de o müşriklerden olmadı ifadesi var. Acaba Allah Teala neden bu ifadeyi Hazreti İbrahim için hep kullanıyor? Kimdir müşrik? Hanif olmayanlar. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi iki tür insandan bahsediyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek tek bir fırkayı oluşturanlar. Bir de onun, o Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, münip olanların dışında kalan bütün fırkalar. Her fırka kendi elindekiyle ferahlanıyor. İşte bugün de dinler var ayrı ayrı. Her dinin mensubu kendisinin doğruyu yaptığını düşünüyor, zannediyor. Ve dinler de kendi aralarında birçok bölümlere ayrılmışlar. Her biri de kendi elindekiyle ferahlanıyor. İşte her zaman, her devirde ayrılıklar söz konusu olmuştur. Hristiyanlığa baktığımız zaman belki 100 ayrı çeşit grup görüyoruz. Her biri kendi kilisesini kurmuş ve kendi adını kullanıyor. Etrafına da bir takım insanlar toplanmış. O kendi standartları içerisinde düşünüyor. Öyleyse Hristiyanlığa bakıyoruz evvela. Protestanlar var, Katolikler var ve Ortodokslar var. Daha kendi içinde, daha başlangıçtan itibaren zaten üçe ayrılmış durumdalar. Ve İslam'a bakıyoruz, Şiilik ve Sünnilik diye iki tane ana grup görüyoruz. Yahudiliğin detayları onları alakadar eder. Detayları bilmiyoruz. Ama mutlaka onlar da kendi aralarında birçok gruplara ayrılmış durumdalar. İslam'ın bu Sünni ve Şii ana grubunun dışında birçok ayrılık ortaya adım adım çıkmış. Bu ayrılığı yok edecek olan faktör nedir? Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulabiliyorlar. Öyleyse bunca tarikat var diyorlar. Her tarikat ayrı bir tarikat olduğuna göre, doğru yolda bir tane olduğuna göre bunların büyük kısmı yanlış yolda. Halbuki bilmiyorlar ki bütün tarikatlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki sırat-ı ileyye müstakim, bana istikametlenmiş olan yol diyor sırat-ı müstakim için. Allah'a istikametlenmiş yol, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Şimdi bu cepheden meseleye baktığımız zaman insanların gruplara ayrıldığını görüyoruz. Ayrılmayan bir tek grup var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Hanif dininin temelini oluşturuyorlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan bir tek fırka. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman
Hanif olmanın da esasları da tespit ediyoruz demektir. Nedir hanif olmanın esasları? Üçtür. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Vahdet nedir? Allah'ın tekliğine inanmak. Tevhid, Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Ve teslim, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse Hazreti İbrahim neden müşriklerden olmamış ve Allah-u Teala her seferinde o müşriklerden olmadı diye ilave ediyor? Çünkü o hanif, Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği anda olay bitmiş, Allah-u Teala ona Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmiş. Dilemiş ve tek fırkanın içine girmiş. Şirkten o anda kurtulmuş ve şirkten kurtulma açısından, tek bir yolun seçimi açısından Allah Teala Hazreti İbrahim'e putlarla en büyük mücadeleyi yapması açısından da o müşriklerden olmadı diyor. Aynı zamanda puta tapmadığı için de müşriklerden değil, aynı zamanda put sahipleriyle devamlı tartışmada olduğu için, onlara hep Allah'ın doğrularını anlattığı için devrede. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Hazreti İbrahim neden müşriklerden değildi? Çünkü tevhidin de, vahdetin de, teslimin de sahibiydi. Bunlardan tek Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın müntesibi olmak. İşte orası söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Hazreti İbrahim neden babamız İbrahim'dir? Tevhidin de, vahdetin de, teslimin de sahibi olarak Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı esaslarını ulaştıran peygamber olduğu için. Onun şeriatı, hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim'in şeriatı, İslam'a aynen intikal ettiği için babamız İbrahim. Öyleyse gerek Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hanif dininin sahibi olduğunu söylemesi, bu hanif olmasının arkasında Allah'a ulaşmayı dilemesinin ve böylece şirkten kurtulmasının yatması, gerek bu şirkten kurtulma sebebiyle Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e o müşriklerden olmadı diye her Hazreti İbrahim'in adı geçtikçe bunu söylemesi ve kendisinden sonra gelen yeryüzündeki son üç nebinin, ki sonuncusu, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onların hepsinin, son üç nebinin de tabi olduğu dinin hanif dini olması sebebiyle hepimizin babası oluyor Hazreti İbrahim. Allah Teala
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini, yani insanlar için olan planını, insanlara ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neye benziyor? Aynı ifade. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine benziyor. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri ayrı ayrı hizipler oluşturdu ve her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Siz de sakın onlar gibi müşrikler olmayın diyor Allah Teala. Müşriklerin tek fırkada değil, tek fırkada olmayanlar olduğu ifade ediliyor. O zaman tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre müminleri o tek fırkada olmayanlar, diğer bütün fırkaları oluşturanlar da kafirleri oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dinememişler ve hangi gruba dahil olurlarsa olsunlar 72 grup oluşturuyorlar. Bu 72 grubun her birisi hanif olmanın dışında kalmış. Allah'a ulaşmayı dileme muhtevaya girmemiş. Girmediği için bütün fırkaları oluşturmuşlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde tek fırkayı oluşturmuşlar. O tek fırkanın dışında kalan bütün fırkalar müşrikler. Kime göre? Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar kimler? Kafirler. Hangi ayete göre? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse olaylar dizisine baktığımız zaman hanif olmanın İslam olmak olduğunu görüyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a teslim olabilir. Allah'a ulaşmayı dileyenler nelerini ulaştırmak için Allah'a karşı bir talebin sahipleridir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için. Ulaştırınca ne yapacaklar? Ulaştırınca ruhlarını Allah'a teslim edecekler. Hidayete erecekler. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşecek. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hanif olmak mutlaka 73 fırkadan 72 fırkadan her birinde bulunan Allah'ın temel emirlerini yerine getirenler. Yani
Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu sebeple ileride ruhlarını da, eşlerini de, nefslerini de Allah'a teslim edecek olanlar. Hanif olmak, Hazreti İbrahim'in milletine tabi olmak demek. Yani Hazreti İbrahim zamanındaki onun milletinin tabi olduğu din. Ama Hazreti İbrahim Hanif'ti. Fakat Allah ile olan konuşmalarına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in peygamberliğinin başlangıcında Hazreti İbrahim'in çevresinde sadece bir tek teslim olan, Allah'a teslim olanların evi bulunmuş. Bir tek ev Hanif'ti. Hazreti Nuh bütün ömrünce insanları Allah'ın bu Hanif dinine çağırdı. Ve sonuçta kavminin çok büyük bir kısmı onunla hep alay etti. Ona hep çok kötü muamele ettiler. Ve sadece onun kendilerine emrettiği yolu seçen, Allah'a ulaşmayı dileyen küçük bir grup Hazreti Nuh'la birlikte yola çıktılar. Bugün dünya üzerinde yaşayan bütün insanlar Hazreti Adem'den sonraki devrede Nuh tufanından canlı olarak kurtulabilmiş olan insanların çocuklarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse fırkalara ayrılmak veya ayrılmamak söz konusu. Allah Teala'nın farzlarına bakıyoruz. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Söylediğimiz, biraz evvel söylediğimiz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala tarafından indirildiği zaman sahabe soruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor. Peki bu fırkalardan gerçekten bir tanesi mi kurtulacak? Evet, bir tanesi. Adı ne? Fırka-i Naciye. Özellikleri ne? Hususiyetleri ne? Ey Allah'ın Resulü. Hususiyetleri sizlerle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. İşte En'am 153'te Allah Teala işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun dedikten sonra sakın diyor sırat-ı müstakimin dışındaki öteki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki eğer tabi olursanız o fırkalar sizi fırkalara ayrılmışlardan kılar. Sırat-ı müstakimin dışındaki hangi fırkaya tabi olursanız olun, fırkalara ayrılmış olursunuz diyor. Allah Teala fırkalara ayrılmayasınız diye size o tek fırkanın üzerinde olmanızı vasiyet etti diyor Allah Teala. Ki o vasiyeti yerine getirerek takva sahibi olasınız. Öyleyse takva sahibi olmanın muhtevasına baktığımız zaman bu muhtevada
takva sahibi olmakta bir özellik görüyoruz. Takva sahibi olan kişi hanif olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve o tek fırkaya tabi olan kişidir. Konu muhteşem bir netlikle çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, ya fırkalar var ya da tek bir fırka var. Fırkalar varsa şirk var. Her biri kendi elindekiyle ferahlanan insanlar. Ve Allah Teala'nın dizaynında o tek fırkanın üzerinde bulunanlar hanifler kimler? Bu devirde de hanifler var mı? Elbette var. Hanif olan kişi İslam olan kişidir. Allah'a teslim olmayı dileyen bu istikameti yola çıkan kişi. Öyleyse hanif kavramı Allah'a teslim olma kavramıdır. Hanif olan kişi Allah'a teslim olacak olan kişidir. Hanifliğin başladığı yer Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bittiği yer iradeyi de Allah'a teslim ettiğimiz noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an hanif olmuştur. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi böyle bir muhtevada önce ruhunu Allah'a teslim edecektir. Birinci teslimini gerçekleştirecektir. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. İkinci teslim. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Üçüncü teslim ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Dördüncü teslim. Bugün yapılan incelemeler, dünya dinlerini birleştirmeye çalışan birçok kuruluş var. Bu kuruluşların yaptıkları incelemeler, Zülmani grupları da dahil etmek suretiyle tam 72 tür inanç çeşidi tespit etmişler. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse 73. fırka kimdir? Fırka-i Naciye kimdir? Fırka-i Naciye dediklerimiz gene bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardır. Bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o Fırka-i Naciye'yi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, dinlerin varoluşundan zamanımıza bu zamana ulaşıncaya kadar geçen devrede
önce Yahudilerin büyük kısmının Allah'ın dinini yaşamadıklarını görüyoruz. Asırlar içerisinde, geçen asırlar içerisinde Hazreti İshak'ın çocukları İsrail kavmini oluşturuyor. Yani aslında bu kavmin dizaynına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen de var işlerinde, dilemeyenler de var ama dileyenler çok küçük bir grubu oluşturuyor. Yahud kavminin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerden. Ve bu sebeple de

hanif olmayanlardan oluşuyor. Hazreti Musa zamanında yaşanan Hazreti İbrahim'in hanifliğini adım adım din olmaktan çıkmış. İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sonraki safhaları da büyük çoğunluk yerine getirmiyor Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Geri kalanı yapmaları zaten mümkün değil. Sonra Hristiyan alemine bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Hristiyan aleminde de aynı sonuçlarla karşı karşıyayız. Orada da büyük kitleler artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve İslam'a giriyoruz. İslam'ın içinde de aynı şey söz konusu. Büyük kitleler artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Peki Hanif dininin muhtevasında ne var? Hanif dininin muhtevasında kişinin hanif olmasını 7 safhada daha üst boyutta hanif olmaya tamamlayan bir gidişat var. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiç kimse hanif olamaz. Hanif olmak buradan başlar. İşte zamanımızda artık bu 3 kitaplı dinin 3'ünde de büyük kitleler, yani insanların 190'dan fazlası artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için müşriklerine ulaşmak da söz konusu değil. Aynı sebeple ruhlarını Allah'a ulaştırmaları da, fizik vücutlarının nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri de söz konusu değil. Öyleyse hanif olmak şu anda yaşanan bir metre midir? Evet. Eğer dünya çapında bir göz atmak istiyorsak konuya, şunu bilmemiz lazım. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün ülkelere Resul göndeririz. Hiçbir zaman hiçbir ülkeyi Resulsüz bırakmayız. Çünkü biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ve Resullerin bütün zaman parçalarında herkese hitap ettiklerini, herkese çağrı yaptıklarını görüyoruz. İşte bu çağrı hanif olma çağrısıdır. Allah'a ulaşmayı dileme çağrısıdır. Yani Allah'a ruhu teslim etmeye davettir. Bu daveti gerçekleştiren kişi daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevaya baktığımızda şunu görüyoruz. Hanif olmak aslında İslam olmak demektir. Çünkü hanif olmak teslim olmak demek, İslam da teslim olmak demek. İnsanoğlu ömrü boyunca büyük gayretlerden sonra sadece 4 tane teslim gerçekleştirebilir. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek. Ve giderek daha üst boyutta hanif olmak. Bakıyoruz ki Allah Teala hanif olmanın
başını da emretmiş. Yani Allah Teala'ya ulaşmayı dileyerek hanif olduğunu da emretmiş. Sonunu da emretmiş. Dört emanetinizi de Allah'a teslim edin ve öyle ölün diyerek. İşte insanların, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yoluna yaklaşmaları hanif olmalarıyla birinci derecede alakalıdır. İslam'a baktığımız zaman İslami yaşantının gene hanif fıtratının aynını yaşamak olduğunu görüyoruz. Hanif dininin bütün esasları İslam dininin esaslarını ihata etmiş. Yedi safa ve dört tane teslimden oluşan bir bütün sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere bakıyoruz. Her devrede, yedi safhanın yedisinde de Allah devrede. Hanif dinini insanlara farz kılan, İslam'ı farz kılan ayetlere baktığımız zaman bunun Allah'laşmayı dilemeye davet olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmaya davet olduğunu görüyoruz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. Nefsi Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. İrşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah'ın hanif dini konusundaki muhtevasına baktığımız zaman bu dinin İslam'la beraber aynı esasları paylaştığını görüyoruz. Anlıyoruz ki hanif olmak İslam olmaktır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam dininin peygamberidir. Ama o dinin peygamberine Allah Teala Hazreti İbrahim'in hanif dininin mensubusun diyor. Sen hanifsin diyor. Öyleyse anlıyoruz ki hanif olmak İslam olmak demek. Hanif olmak da İslam da İslam olmak da Allah'a teslimi içerir. Ama Allah'laşmayı dilemeyen hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemekle. Bütün olaylar bu dileği takip edecektir. Bu dilek yoksa Allah ile Allah'ın emrettiği biçimde ilişki kurmakta yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki Allah-u Teala hanif dininin esaslarını üzerimize farz kılmış. Neydi hanif olmak, neyle oluyordu? Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyordu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, hanif olmamızı, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememizi Allah-u Teala üzerimize farz kılmış mı? Kıldığı kesin. Diyor ki, وَهَنِيُبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلًا يَتِيَكُمُ الْعَذَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin,
Sonra da Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Öyleyse her şey Allah'a yönelmekle başlıyor. İşte bu Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi hem Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani hanif olmanın başlangıcını, hem de Allah'a teslim olmayı, yani ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ederek hanif olmanın son noktasına ulaşmayı ifade ve ihata ediyor. Öyleyse bu birinci safhadan son safhaya kadar bütünü sinesinde toplayan bir emir veya emirler dizisi. Sonra Allah Teala gene bütün emretmiş mi? Evet, emretmiş. Nisa 58'de diyor ki: İnallaha ye'murukum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerin tek sahibi var. Emanetler çoğul ama emanetlerin sahibi tek. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de hepsi sizin için birer emanettir. Allah'a teslim etmek zorundasınız. Ve de mutluluğunuz ancak onların hepsini sırasıyla teslim ettikçe artar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

bakıyoruz ki Allah Teala sadece Allah'a yönelmeyi de kurtuluş için gerekli görmüş. Aslında kişi cennete ulaşmayı diliyorsa bu gerekli olmakla kalmaz, yeterli de olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah'ın birinci kat cennetine layık olur. Ve Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna, onun sebebine dahil ol. Onun sebebine dahil ol. Tabi ol. Yani sen de ruhunu bana ulaştırmayı dile diyor Allah Teala. Bana yönelinin, bana ulaşmayı dileyenin yoluna tabi ol. Burada da gene ilk başlangıç olayı var. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun başlangıcı, ilk adımı, cehennemden kurtaracak olan ilk adımı. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte gene Allah'a yönelmek üzerimize farz kılınıyor. Başlangıçta söylediğimiz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi de gene bütün ifade ediyor. Ve bi ahdillahi bu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek dört teslimi de gerçekleştirin. İslam'ın yedi safhasını yaşayın demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman gördüğümüz şey odur. Hanif olmak. Hanif olmak, İslam olmak demektir. Ve bugün baktığımız zaman dört dinde de üç asıl din ve geri kalan bütün din grupları ayrı bir din olarak düşünülürse hiçbirinde insanların çok küçük bir bölümünün dışında kurtuluşa ulaşabilecek olan kimseler yok. Bu dünya hayatı herkes için bir imtihandır ve Allah Teala bu dünyada yaşarken de mutlu olmanızı istiyor. İşte görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala mutluluğunuzu mutlaka yaşamanızı istiyor. Bunu üzerinize hem Allah'ın vasiyeti olarak hem de Allah'ın ahdi olarak koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Her ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tıpkı bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe gibi Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Ve böylece Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması umudur. Bu dilekle, bu duayla sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Neden bahsetmek istiyoruz size bu akşam? Rüyalardan. Rüyalar normal standartlarda görülen rüyalar ve Allah'ın özel işaretini taşıyan rüyalar olarak ikiye ayrılır. Allah Teala peygamberlerden Hazreti Yusuf'a en çok rüya yorumu yapmak yetkisini vermiş ve muhtevaya baktığımız zaman Hazreti Yusuf esir tüccarlarına satılıyor. Sonra da esir tüccarı onu götürüp Firavun'un sarayının önünde Firavun'un hazineci başısına satıyor. Ama Hazreti Yusuf çok güzel bir erkekmiş, yakışıklı. Hanımların ona baktıkları zaman meyve soyarken ellerini kesecekleri kadar güzel bir yapıya sahip kılmış Allah Teala Hazreti Yusuf'u. Kardeşleri de zaten bu yüzden Hazreti Yusuf'a çok öfkeliler, diş biliyorlar. Bu yüzden onu kuyuya atıp esir tüccarların eline geçmesini sağlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Yusuf hizmetteyken evde Hazreti Yusuf'a aşık oluyor hazineci başının hanımı ve Hazreti Yusuf'un üzerine hücum ediyor. Hazreti Yusuf kaçarken arkasını dönüyor. Arkası dönükken hanım onun sırtından gömleğini yırtıyor. Ve başlıyor bağırmaya, kadın bana saldırdı. Bana kötü bir şeyler yapacaktı diye. Kocası geliyor, karısını dinliyor. Ama oradakilerden bir kısmı diyorlar ki, bak bu çocuk kaçtığını söylüyor. Elbisesi de yırtılmış durumda. Şimdi bakalım, eğer elbise arkadan yırtılmışsa gerçekten kaçıyor. Önden yırtılmışsa o saldırdı demektir. Ve elbisenin arkadan yırtıldığını gördükleri zaman Yusuf'u affetmeleri gerekiyor, öyle değil mi? Ama affedemiyor hazineci başı ve Yusuf'u hapse atıyorlar. Bu sebeple hapiste Hazreti Yusuf herkese Allah'ı anlatıyor. Onun için hapishaneye Medrese-i Yusufiye denir. Hazreti Yusuf'un herkese ilim öğrettiği yer. Daha sonra Said-i Nursi Hazretleri için de aynı şey olmuş. Zaten Medrese-i Yusufiye adını veren Said-i Nursi Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Yusuf Allah Teala rüya tabiri yetkisini veriyor. Ve bir süre sonra Firavun bir rüya görüyor. 7 tane şişman inek, 7 tane zayıf ineği yok ediyor. Bu rüya fena halde asabını bozuyor Firavun'un. Arıyor etraftan bir takım bilgi sahibi insanları. Bu rüyayı bana yorumlayın diyor. Hazreti Yusuf'a ulaşıyor gönderdikleri ulak. Hazreti Yusuf da rüyayı yorumluyor. Diyor ki Allah Teala'dan soruyor. Allah Teala ona açıklamada bulunuyor. Hazreti Yusuf diyor ki 7 yıl kuraklık olacak. 7 yıl bolluk. Önce 7 yıl bolluk söz konusu. Bu bolluk devresinde

biz çok ekin ekip depolarımızı doldurmalıyız. Ondan sonra 7 yıl kuraklık ve yokluk olduğunda zayıf inekler kuraklık devresini, şişman inekler bolluk devresini ifade ediyor ve bolluk devresinde elde edilen mahsulle kuraklık devresinde de herkesin karnı doyar deniyor ve gerçekten de tam Yusuf'un söylediği şey oluşuyor. 7 yıl bolluk, devamlı çok ekiyorlar, çok mahsul alıyorlar ve siloları dolduruyorlar. Sonra da 7 yokluk yılında o oradan elde ettikleri o mahsulün bütün ülkeye yettiğini görüyoruz. Ama bu arada Yusuf'un kardeşleri de Hazreti Yusuf'un orada olduğunu bilmeden, hani onu kuyuya atanlar, oraya gidiyorlar. Çünkü ülkelerinde açlık baş göstermiş ve babaları Hazreti Yakup hüzün içerisinde, oğlu en çok sevdiği Yusuf'muş, onu kaybetmenin hüznü içerisinde. Çocuklarını gönderiyor Mısır'a, gidin diyor, oradan erzak isteyin bize de. Çocuklar geliyorlar ama Hazreti Yusuf'u tanımıyorlar, aradan çok yıllar geçmiş. Ama o kardeşlerini görünce derhal tanıyor. Zaten kardeşlerinin Firavun'un hazineci başısı olarak Yusuf'u hayal bile etmeleri söz konusu değil. Sonra birçok olaylar oluşuyor. Burada Hazreti Yusuf'un Allah-u Teala tarafından rüyalar konusunda bilgilendirilmiş olması söz konusu. Öyleyse rüya nedir, rüya denilen müessese? Sevgili kardeşlerim, 3 tane vücudunuz var. Ruhunuz var. Veçiniz var, yani şu fizik vücudunuz. Bir de nefsiniz var. Nefsinizin elektron devir sayısı, fizik vücudunuzun elektron devir sayısının yarısı kadar. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde esirdir. Rehinedir. Hep orada kalmak mecburiyetindedir. Siz bayılmadıkça, ölmedikçe, bir de uyumadıkça nefsiniz vücudunuzdan asla ayrılamaz. Uyumak, bayılmak veya ölmek. 3 tane faktör, sadece bu 3 faktörde, 3 halde nefsiniz vücudunuzdan ayrılacaktır. Ne oluyor? Her gece uykuya daldığınız zaman, ki uykuya daldığınız zaman nefesiniz değişir. Kontrol artık sizden çıkmıştır. Otomatik sistemler vücudunuzu kontrol etmeye başlar. Nefsinizin devir sayısı kısa bir zaman süresinde süratle artar. Fizik vücudunuzunki de süratle düşer. Ve aynı noktada biri yukarıdan aşağı inerken ve öteki yukarı doğru çıkarken bir noktada birleşirler. Birleştikleri zaman nefsiniz vücudunuzdan çok kolay bir şekilde ayrılır. Nefsiniz vücudunuzdan ayrıldığı an akıl, fizik vücudunuza kumanda etmekte olan akıl, fizik vücudunuzdan ayrılır, nefsinize kumanda etmeye başlar. İşte bu noktadan itibaren rüyadasınız.
Uykuya daldığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılır veya ayrılamaz. Eğer ayrılırsa bunu hissetmeyeceksiniz. Ama tam uykuya daldığınız zaman bir olay sizi durdurursa o zaman bir sarsıntı geçireceksiniz. Bu geçirdiğiniz sarsıntı olayın tamamlanmadığını gösterir. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılamadı. Tekrar kendinize gelirsiniz. Sevgili kardeşlerim, rüyaların çok özel bir kısmı hayalden oluşur. Vücudunuzdan nefsiniz ayrılmamıştır. Bir nevi hayal görmektedir, ayrılmadan görmektedir. Böyle olan insanlara uyur gezerler diyoruz. Uyur gezerlerin nefsleri vücutlarında olduğu halde uyumaları söz konusu. Vücudun uykuya ihtiyacı olduğu için vücut uyuyacaktır. Ama uyur gezerler de nefs vücuttan ayrılamadığı gecelerde fizik vücudu kullanır. O zaman bu aleme göre hayret verici şeyler müşahede edersiniz. Mesela fizik vücudun içerisindeki nefs, fizik vücudun gözleri hiç açılmadığı halde kapalı gözlerle kişi resmen uykuda ama evin içinde dolaşıyor. Kapıları açıyor, kapatıyor. Ve daha enteresanı, birileri konuşuyor. Onu biraz sonra uyandırırsanız eğer, ne rüya gördüğünü sorarsanız, gerçekten kapıda gördüğü birisiyle konuştuğunu kesin olarak tespit edersiniz. Ama o bu alemdeki kapıyı açtığının farkında değil, başka bir alemdeki kapıyı açmış oluyor. Ve gelen misafiri de o kapıdan onunla konuşuyor. Şimdi siz oradaysanız onun sözlerini duyarsınız. Ama karşı tarafın sözlerini duymanız mümkün değil. Çünkü o bu alemde değil. Ve eğer hatırlarsa rüyasını, dikkat edin, mutlaka söylediklerini size söyleyecektir. Göreceksiniz ki aynı sözler. Ama karşı tarafın işitmediğiniz sözlerini de ondan öğreneceksiniz. İkisi arasında bir mükaleme, bir konuşma olmuştur. Bu uyur gezerlerin hali. Uyur gezerlerde çoğu zaman nefs vücuttan ayrılmaz veya ayrılamaz. Ama vücut uyur. Uyurken de dolaşır. Tehlikeli olaylarda bile vücudun negatif bir sonuca ulaşması söz konusu değildir. Balkonun trabzonları üzerinde dolaşır kişi ama oradan aşağı düşmez. Kapıları açar, kapatır. Hiçbir yere de çarpmaz. O belki aynı evin içinde düşünüyor, dolaşıyor ama başka bir alemde yaşıyor. O evin aynı olmayan başka bir alem ama kapılardan hangisi aynı yerdeyse onları açıyor, kapatıyor, dolaşıyor. Bu kişi uyur gezer. Rüya görüyor. Gördüğü şey bir rüya ama fizik vücut bu alemde olduğu için böyle bir hayatı yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman nefsiniz vücudunuzdan ayrılırsa, ayrıldığınız an rüyayı yaşamaya başlarsınız. Ayrıldıktan sonra mutlaka ışık duvarını aşacaksınız. Saniyede 300 bin kilometreden fazla hıza mutlaka ulaşacaksınız. Bu esnada bu dünyaya ait olan her şeyi unutursunuz. Yeni bir alem açılmıştır önünüzde ve düşünce sisteminizi aklınız bu yeni alemlere göre dizayn eder.
rüyadasınız, o güne kadar bildiğiniz veya bilmediğiniz, nereye isterseniz, kainatın neresine isterseniz gidebilirsiniz. Bu rüyadır. Gittiğiniz yerde eğer fizik alemdeyseniz, yani fizik vücudunuzun alemindeyseniz, bu alemdeyseniz, hayretle bakacaksınız ki gittiğiniz yerdeki insanlar sizi göremezler. Siz onları görürsünüz. Bu zahiri alemin insanları onlar. Yani siz fizik bedeninizde olsaydınız onlar gibi olacaktınız. Siz onları görürsünüz. Bütün söylediklerini işitirsiniz. Aralarında gidersiniz, koşarsınız, uçarsınız. Hiçbir zaman sizi göremezler. Daha ötesi var mı? Evet var. Duvarların içinden geçebilirsiniz. Denizlerin dibine dalabilirsiniz. Her şey normal standartlarda cereyan eder. 100 tane eve yan yana olsa her birinin bir duvarından girip ötekinden çıkıp bütün evlerin içini görebilirsiniz. Hiç kimse sizin kendilerini gördüğünüzün farkına varamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu rüyayı yaşadınız, gittiniz herhangi bir alemde, birisi size uykuda olan vücudunuza dokundu. Uyandığınız anda nerede olursanız olun, bir şey sizi şiddetle çekecek, birdenbire yükseleceksiniz ve vücudunuza geri döneceksiniz. Bunları devam ettirirseniz bir süre sonra bu olayı net olarak yaşadığınızı göreceksiniz. Hangi standartlarda olursa olsun, ne tarafa doğru gidecekseniz o istikamette çekilirsiniz ve yükselirsiniz, süratle birkaç saniyenin içerisinde oradasınız. Otomatik sistemlerle normal rüyayı yaşarken hemen vücudunuzun içine girersiniz ama intibak edene kadar 5-6 saniyelik bir zaman devresi geçecektir. O sırada o 5-6 saniyenin içinde konuşmak isteseniz konuşamadığınızı görürsünüz. Konuşabilmek için bütün uzuvlarınızın yerli yerine oturması lazım. Nefsiniz de vücudunuzun aynı bir görüntünün sahibidir. Aynı standartlara sahiptir. Yani bir nefs için başka bir nefs etten kemikten yapılmış olan fizik cesedinize eşdeğer bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, giderken ışık duvarını aşıyorsunuz, sonsuz hızla gidiyorsunuz gideceğiniz yere. Dönerken de sonsuz hızla geliyorsunuz, ışık duvarını aşıp sıfır hıza kadar düşüyorsunuz. Ve fizik vücudunuzun içine giriyorsunuz. Her rüya bir olayı yaşamaktır. Allah-u Teala'nın gösterdiği rüyalardaysa, özellikle bir işaret vermek istiyorsa, Allah-u Teala size özel rüyalar gösterir. Orada fizik vücudunuzdan nefsiniz çıkıp dolaşmaz, sadece görürsünüz. İkisi birbirinden çok farklı hüviyetler taşır. İşte tayin mekan da bir nefs tayin mekanı, bir rüya halidir. Bunu Allah Teala size bir gün gelecek bilinçli şekilde yapmayı nasip kılacaktır. O zaman fizik vücudunuzdan nefsinizin nasıl ayrıldığını yaşayacaksınız. Ve bilerek ayrılacaksınız, bilerek geri döneceksiniz. Ama geri döndüğünüzde farklı bir olayla karşılaşacaksınız. Rüyada olduğunuz gibi bir anda fizik vücudunuzun içine giremezsiniz. Her uzuvunuzun üst üste gelmesi lazım. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, riya dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşıyorsunuz. Fiziğin ötesine geçiyorsunuz. Hız sınırları bütünüyle kalkıyor. Kainatın neresine isterseniz orasına gitmek yetkisinin sahibisiniz veya bu dünyada dilediğiniz her yere. Allah Teala insana bütün kapıları açmış, çok özel imkanlar vermiş. İşte Allah Teala'nın yolunda olanlar, tasavvufta olanlar bu nefs-i mekanını Allah'ın emrettiği standartlarda besmele ile başlayarak, ayet-el kürsü okuyarak gerçekleştirirler. Ve şeytanın onlara hiçbir kötülükte bulması mümkün değildir. Ama aynı işi yapmaya kalkan şeytanın öğretisiyle buna benzer bir hususu gerçekleştirmeye çalışanlar için tehlike vardır. Şeytan onların kafasını çekişlemek için hazır vaziyette bekler. Kim böyle bir zünvani tayin mekan gerçekleştirecekse o kişi tehlikededir. Başının üzerinde bir daire şeklinde bir kesim anormal bir hüviyet alır ve kişi çok rahatsızlık duyar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda olduğunuz için çok şükredin, çok hamd edin. Ki bu güzellikleri Allah Teala size yaşatır. Hiçbir sıkıntı duymazsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşarsınız. Her şey çok mu güzel dersiniz, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, ne zaman rüyanızda şartlar fizikse, yani bu fincanı aldığınız zaman elinizde tutabiliyorsanız, içindeki ıhlamuru içebiliyorsanız, o zaman zahiri alemde değilsiniz. Şartlar fizik. Orada berzah alemindesiniz. Yani sizden evvel ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alemdesiniz. İşte bu söylediğimi hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Yakınlarınızdan birisi öldüğü zaman boşuna üzülmeyin. Onların nefsleri yaşamaya devam ediyor. Fizik vücutları da toprağın içinde bir süre kalacak. O kişiye yarım saat veya bir saat gelen, kıyamet günü uyandığında, Allah-u Teala tarafından uyandırıldığında ne kadar yattın, ne kadar ölü kaldın ifadesini yarım saat veya biraz daha fazla, bir geceden mutlaka az, öyle bir zaman uyuyakalmışım gibi bir şey söyleyecektir kişiler. Kıyamet günü herkesin söyleyeceği söz budur. Yani hayat devamlı bir vetiredir. Ama biz insanlara göre zaman kavramı devreye girer. Ve de ölümümüzden sonra kim bilir ne kadar süre geçer kıyamet gününün gelmesine kadar. Ama kıyamet günü hepiniz nasıl öldüyseniz o hüviyette yeniden dirileceksiniz. Ve söylediğim gibi hatırlayacağınız şey sadece yarım saat veya bir saat uyumuş gibi hissetmektir kendinizi. O zaman bu hayatınızın bir devamı değil mi? Burada dünya hayatını yaşarken 6 saat, 8 saat, 4 saat uyuyorsunuz. Ama bu bir gerçek uyku. Orada bu kadar uzun bir zaman da geçmediğini düşünerek uyanacaksınız. Öyleyse fizik vücudunuzun hayatı da devamlı ve kıyamet günü enerji beden haline döndürüleceksiniz.
Ondan sonra da sonsuza kadar yaşayacaksınız ya cennette ya da cennette. Sizler için konuşuyorum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer mutlaka cennettir. Ama dilemeyenlerin de cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse bu ikinci rüyaya dikkatle bakın. Şartlar fizikse oradasınız, aynada kendinizi görebilirsiniz. Ama şartlar fizik değilse, zahiri alemdeyseniz aynada kendinizi göremezsiniz. Onlar da sizi göremezler. Böylece çok değişik güzellikler yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim rüyalarınızda. Bunu bilinçli yapmayı Allah-u Teala size nasip kıldığı gün bunun adı tayyi mekan olur. Nefs tayyi mekanı dünya içinde geçerlidir, zahiri alemi içinde geçerlidir, derzi alemi içinde geçerlidir ama emr alemi için geçerli değildir. Nefs gök katlarına yükselemez. Ama Allah-u Teala diyor ki biz zemin katı yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Yıldızlar boyunca, yani neden bahsediyoruz? 2,5 milyar yıldızdan bahsediliyor bir galakside. 2,5 milyarda galaksi olduğu söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, az ne onlar bu uzak mesafelerle ilgilenenler, işte o insanlar bu konuda hep araştırmalar yaparlar, mütemadiyen de bir şeyler söylerler. Bütün o söylediklerini gidip yerinde bakmak mümkün mü? Evet, bakmak mümkün. Hepiniz bu yetkinin sahibisiniz. Ama ehil olduğunuz zaman yetki verilir size. Sizden hiç kimseye zararın gelmeyeceği bir noktada bunu alırsınız. Herkese dost olabilecek misiniz? Herkes sizin için bir düşman olma kuvvetinden çıkıyorsa, size hangi kötülüğü yaparsa yapsın, sizin düşmanınız olamıyorsa hiç kimse, o zaman bu yetkilerle donatılırsınız. Allah-u Teala her güzel şeyi sizin için yarattı sevgili kardeşlerim. Rüyada bunlardan bir tanesi. Berzah aleminde sizden evvel ölen herkesi görebilirsiniz. Rahmetli büyük annenizle, büyük babanızla, dedenizle, ölmüş olan herkesle, annenizle, bizim gibi yaşlılar için, anneler babalar da rahmetli olduğu cihetle, onların da orada olduğunu bilmenizi istiyorum. Yani hani çok sevdiği bir insan ölür de insanlar büyük bir huzursuzluğa düşerler, sıkıntıya düşerler, kedere düşerler. Onlara söyleyin sevgili kardeşlerim, kederlenmeleri gerekmiyor çünkü onlar yaşıyor. Böyle bir durumda olan kişiye sağlık vermeniz lazım gelen şey, hacet namazını kılıp Allah'tan "Ya Rabbi ben bu gece onunla beraber olmak istiyorum" diye bir talepte bulunmaları. Hepsi bu kadar. Allah Teala talebi kabul ederse o gece sabaha kadar o öldü zannettiğiniz kişiyle birlikte olursunuz. Bakarsınız ki hayır, ölmemiş. Kucaklayın. Kollarınızın arasında etiyle kemiğiyle sizin gibi konuşan o tanıdığınızı, annenizi, babanızı, akrabanızı, kimse, ölen kişi, onu bulacaksınız. Hatta dünyada konuşamadığınız herhangi bir konu varsa onu da rahat rahat konuşun. Hangi konuda bilgi almak istiyorsanız, bir şeyleri size söylemeye imkan bulmadan gitmişse bu dünyadan, onları da o zaman ondan öğrenirsiniz. Emin olursunuz ki hayır, o ölmemiştir, yaşamaya devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala o kadar güzel şeyler verir ki size, Allah'a hayran olursunuz.
onun kölesi olursunuz. O her şeye kadirdir. İşte şu anda bizi dinleyenlerden her kim çok yakın birisini kaybetmişse, bir yeisin içine girmişse, kendisini kaptırmışsa, huzursuzsa, sıkıntılıysa, üzülüyorsa, ona deriz ki, hayır kardeşim, üzülmene falan gerek yok. Şimdi sen bir boy abdesti alacaksın, madde bir. İkincisi, yatmadan evvel son namaz olarak hacet namazını kılacaksın. Nasıl kılacaksın? Niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya diyeceksin. Boy abdesti şart, normal abdestle olmaz. İkincisi, birinci rekatta 3 tane Fatiha'dan sonra bir Fatiha, 3 tane de Ayetel Kürsi okuyacaksın. Birinci rekatta bir Fatiha, arkasından da 3 tane Ayetel Kürsi. Normal secdeni yapacaksın. İkinci rekatta kalacaksın. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksın. İhlas, Allahü la ilahe. Ondan sonra Felak ve Nas. Kuleyzü bir Rabbil Felak, Kuleyzü bir Rabbin Nas. İkinci rekatta da bir Fatiha, bir de İhlas, Felak, Nas okudunuz. Teşehhüt miktarı oturacaksınız. Sonra kalkacaksınız. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra gene 3 tane, yani İhlas, Felak, Nas olmak üzere 3 ayet, 3 sure okuyacaksınız. Fatiha artı İhlas artı Felak artı Nas. Dördüncü rekatta gene aynı. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ondan sonra namazınız tamamlanacak. Açacaksınız Allah-u Teala ellerinizi. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben oraya gitmek istiyorum. Beni oraya gönder. Ben onunla buluşmak istiyorum. İnanmak istiyorum gerçekten orada olup olmadığına. Sevgili kardeşlerim, Allah için bu hiçbir zaman problem değil. Sizi oraya gönderir. O gece göndermedi. Ertesi gece devam edin. Yılmazsanız bir hafta içinde falan mutlaka gerçekleşirsin bu iş. Ama birçok kişi için daha ilk gece gerçekleşmiştir. Tecrübelerimiz oldu. Kardeşlerimiz gerçekten bunu başardılar. Öyleyse bütün kapılar açık. Biz hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz. Bunlar Allah'ın kolaylıklarıdır. Ve gittiğiniz zaman o öldüğü zannettiğiniz kişiyle karşı karşıyasınız. Sizinle bu dünyada nasıl konuşuyorsa aynı şekilde konuşuyor. Eski günleri yad ediyorsunuz. Hepsini hatırlıyor. Sizin hatırlamadığınız şeyleri de hatırlıyor. Onu kucaklayın. Gerçek bir vücut göreceksiniz kollarınız arasında. Canlı olarak öldüğü zannettiğiniz kişi canlı olarak yaşıyor. Sizinle konuşuyor. Unuttuğunuz şeyleri size hatırlatıyor. Ondan alamadığınız bir eksik bilgi varsa orada alabilirsiniz. Bütün bunları niçin söylüyorum? Emin olmanız için söylüyorum. Aklınıza ne geliyorsa sorun, cevaplar alacaksınız. Emin olacaksınız ki onunla konuşuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman niye üzülüyorsunuz? Bir yakınınız öldü diye niye üzülüyorsunuz? O ölmedi. Orada yaşıyor. Hem de kendisinden evvel ölmüş olanlar o giderken daha karşılıyorlar onu. Nerede karşılıyorlar? Burada karşılıyorlar. Bu alemde. Ve ölmek üzere olan birisinin bir yerlere bakıp birileriyle konuştuğunu göreceksiniz. Siz yahu kiminle konuşuyorsun dediği zaman yoksa görmüyor musun diyecek size. Farkında değil sizin görmediğinizin. O ölüme çok yaklaştığı için artık açılıyor önünde alemler. Allah-u Teala açıyor ve o konuşuyor onlarla. Siz de merakla bakıyorsunuz, hiç konuştuğu birisi yok ortalıkta. Ama aslında var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. O da o gözlerle bakıyor ama aslında gördüğü o gözler değil. Nefsinin gözleriyle görüyor. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsini yaşayacaksınız. Bu yolun Allah-u Teala tarafından ikramı bunlar.
ve rüyaları çok seveceksiniz. Ama o kadar da çok rüyalara bağlanmayın, yoksa bu alemden daha fazla sevmeye başlarsınız oralarını. O da güzel olmaz. Unutmayın, bu dünyada vazifeleriniz var. Yaşadıklarınızı, bu güzellikleri başka insanların da yaşamasını temin edeceksiniz. Onlara Allah'ı anlatacaksınız. Sizlere öğrettiğimiz kurtuluş reçetesini vereceksiniz onlara. Biliyorsunuz insanlar çoktan Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. 14 asır evvel bütün sahabenin gerçekleştirdiği, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde herkesin gerçekleştirdiği bir asr-ı saadetin arkasında bir dilek yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3 tane kelimeyle ifade edilen bir dilek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Öyleyse berza alemine gittiğiniz zaman bu alemden bir farkını göremezsiniz. Evler, otomobiller, trenler, uçaklar, insanlar ve sevdikleriniz oradalar. Hiç tanımadığınız insanlarla da her an karşılaşabilirsiniz. Fizik şartlarda yaşarsınız. Ama oranın fiziğine göre, dikkat edin şimdi, oradaki farklılıkları söylemek istiyorum size. Rüyada berzah alemine gittiniz. Şunu göreceksiniz, hiç kimse orada ölemez. Bu alemdeki gibi silahlar falan yok mu? Var. Peki o silahlarla ateş edildiği zaman öteki kişi ya bir şey olmuyor, yaralanmış gibi hissediyor kendisini, bir de bakıyor, hayır öyle bir olay yok. En yüksek uçurumdan aşağı düşüyor, hiçbir şey olmuyor. Orada hiç kimse ölemez. Birinci farklılık bu. Berzah aleminde ölüm olayı mümkün değildir. O kişi zaten ölmüştür, nefs olarak orada yaşamaktadır. Onunsa ölümü söz konusu değildir. Kıyamete kadar orada yaşayacaktır. Kıyamet günü oradan ayrılacaktır. Kıyamet günü dirilen fizik vücudun içine tekrar girecektir. Ne zaman? O fizik vücudunuz orada üçüncü ölümünü yaşayıp dirildikten sonra. Affedersiniz, ikinci ölümünü yaşayıp dirildikten sonra. Herkes cennete ve cehenneme girmeden evvel iki defa ölmüş, iki defa dirilmiş olacaktır. Peki ikinci dirilmenin manasına, niçin diriliyor insanlar? Niçin bir defa daha öldürüyor Allah Teala? Çünkü eşitliği sağlıyor. Cennette veya cehennemde insanların hepsi aynı yaşta oluyorlar. Enerji bedenlerle oluyorlar. Bir daha yaşlanma olayı kesinlikle yok. Milyarlarca sene orada yaşanacak genç haliyle kişi. Böyle beyaz sakallarınız olmayacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, anlatmakla değil, yaşamakla güzel. Ama bunları size anlatırken, bu güzellikleri yaşamanızı öyle canı gönülden istiyorum ki, Allah-u Teala inşallah yaşatır. Ne kadarına layıksanız, o kadarını yaşarsanız sevgili kardeşlerim aranızda, bu gerçeklere ulaşanlar hamdolsun ki var. Öyleyse siz de ulaşabilirsiniz. Ama evvela şundan kesin olarak emin olmalısınız ki, zaten onun için bu kadar ısrarla duruyorum bu konu üzerinde, onlar ölmüyorlar, yaşamakta devam ediyorlar. Ölen kişilerin nefsleri ölmüyor, yaşamaya devam ediyor. Orada birinci özellik insanların ölmemesi. İkinci özellik, daha farklı bir özellik, zaman içinde yolculuk etmek mümkün orada. Yani kendinizi veya başkalarını çok genç yaşlarda
Mesela ilkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Öğretmenleriniz de aynı standartlardadır. Yani bundan 60 sene evvelki ilkokuldaki halinizi görürsünüz. Öğretmenleriniz de aynı öğretmenlerdir. Aynı yaştadırlar. Yani kendi zamanda geriye doğru yolculuk. Veya dersini görürsünüz. Çocuk yaşta kaybettiğiniz bir kişinin yaşlı halini görürsünüz orada. Çocuk yaşta ölmüştür, genç yaşta ölmüştür. 25 yaşında ölmüştür mesela. Ama onu yaşlı halde görürsünüz. Kendinizi de bulunduğunuzdan, biz zaten yaşlıyız ama bundan daha yaşlı halde görürüz kendimizi. Öyleyse zaman içerisinde geçmişe ve geleceğe doğru gidişler orada mümkündür. Rüya denilen bu müesseseye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir büyük nimetiyle karşı karşıyasınız. Evvela uçmanın o müstesna zevkini yaşamak mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin bunları. Size talebinizde ne kadar ehilseniz talebinize, neye ehilseniz, neye layıksanız onu mutlaka Allah Teala size verir. Öyleyse ehliyetinizi, liyakatinizi arttırmaya çalışın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki ona size verdiği bu muhteşem nimetler dolayısıyla ne kadar şükretseniz, ne kadar hamd etseniz azdır sevgili kardeşlerim. Bu anlattıklarımın ışığı altında Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Ne diyordu Allah Teala? Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi sizin için yarattık, insanlar için yarattık ve sizlerin emrine musahhar kıldık, emrine amade kıldık diyor. Şimdi bu anlattıklarımızdan haberi olmayan, bunları yaşamayan insanlar da yahu diyorlar, bütün bu gökler, bütün bu arzlar, 2,5 milyar galaksi, 2,5 milyar her galakside yıldız, böyle bir sonsuzluğa bizim için yaratsa ne yazar Allah Teala yani? Ben oraya gidip göremedikten sonra ne yapayım? Ama farkında değil, gidiyor. Ama ışık duvarını aşarken bu alem unutulur. Oraya gider kişi yaşar. Dönerken gene ışık duvarını aşacaktır. O zaman da gittiği yerin standartları unutturulur. Birisi unutulduğu zaman diğeri geri döner. Öyleyse bir gün bunları yaşamaya başladığınız zaman göreceksiniz ki oralarda başka medeniyetler var. Bu alemden çok daha medeni seviyesi yüksek, ışık hızının ötesine geçebilmiş insanlar göreceksiniz. Ve de veya tersi söz konusu olacak, çok daha ilkel seviyede yaşayan insanlar. Bu olay son atom savaşından sonra o alemde ne kadar zaman geçmiş? Belki bir hidrojen bombası savaşından sonra ne kadar zaman geçmiş? O önemli. Aynı zaman devrelerinde Allah Teala bütün insanlara bedeniyet yolunda ilerlesinler diye, teknikte ilerlesinler diye mutlaka yardım ediyor. İşte son atom savaşından sonra bugüne gelinceye kadar en uzun devrenin sahipleri, en yüksek medeniyetlerin de sahipleri. Hayır, medeniyetin sahibi olmak Allah'a yakın olmakla olmamakla alakalı bir konu değil sevgili kardeşlerim. İnsanların Allah'ın dostları da olsalar olmasalar da çalışmalarına bağlı bir konu. Ve teknik görüyorsunuz ki bu dünya üzerinde de baş döndürücü bir hızla ilerliyor.
Öyleyse berzah alemini unutmayın. Eğer bilirseniz ki o uçurumdan düştüğünüz zaman ölmeyeceksiniz, zaten korkmazsınız. Ve de aşağı doğru inerken uçmaya da başlayabilirsiniz. Bu söylediklerimi hayaller zannetmeyin sevgili kardeşlerim, siz de yaşayacaksınız. Yaşadığınız zaman ne demek istediğimizi sevinç gözyaşlarıyla hatırlayacaksınız. Allah Teala size de bu güzellikleri nasip kıldı diye her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki nereyi dilerseniz kainatta sizin farkına bile varmadığınız yerler, bu dünyaya dönerken unuttuğunuz yerler o zaman birer birer yaşanacak yerler olacak. İşte her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynı yaşayacaksınız. Öyleyse rüyanın bir boyutu bu alemde geçer, ikinci boyutu berzah aleminde geçer, üçüncü boyutu emr alemi boyutu yoktur. Emr alemi boyutuna ruhunuz gidebilir. Ey ruhunuz. Ama benim ruhum Allah'a ulaştı diyorsunuz. Tamam. Ama eğer bir gün iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman başınızın üzerine Allah Teala sizin ruhunuzu verecek. O ruh gök katlarında yükselebilir. Ama nefs yükselemez. Birinci gök katına bile çıkması mümkün değildir. Aşağı doğru inebilir ama yukarı çıkamaz. Aşağı inmek de Allah Teala'nın müsaade vermemesi halinde geçerli değildir. İnebilir, o uygun görürse. Yani kişi sağlam bir zemine oturmuşsa, şeytanın ona bir tesiri olmayacaksa, o zaman Allah Teala ona müsaade eder. Çünkü aşağısı sadece cehenneme gideceklere ait olan bir alemdir. Mutaffifin suresinde Allah Teala buyuruyor ki ebrarın rakamlı kitapları, yani kader hücreleri iliğindedir diyor. Göğün 7. katında 1. alem kader hücreleri. Ama füccarın diyor cehenneme gidecek olanların rakamlı kitapları, kitaben merkumen diyor, yani hayat filmleri 7 kat aşağıda sicindedir diyor Allah Teala. İlliğin ve sicin iki ayrı dizaynı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, rüyalarla haşir neşir olmanız güzel şey ama sakın orasını buraya üstün tutmayın. Burada tekamülünüz söz konusu. Burada Allah'a yaklaşmanız söz konusu. Bir defa daha bir hayatınız olmayacak sevgili kardeşlerim. Öldükten sonra yeniden dirilip de bu alemde yaşamak diye bir şey, reenkarnasyon olayı yok. Bu bir hayaldir, bir yalandır. Cinlerin insanları uyutmasıdır, işletmesidir. Öyleyse adam diyor ki ben falanca tarihinde, falanca tarihte şu kişi tarafından öldürüldüm. Bakıyorsunuz, söylediği doğru. Benim bir karım vardı, 3 tane de çocuğum vardı, isimleri şunlar, şunlar, şunlar. Şöyle şöyle şöyle olaylar yaşadık. Beni karşılaştırın diyor onunla. Anlatayım. Karşılaştırıyorlar. Bütün söyledikleri doğru.
İşte bu gibi olaylar sebebiyle insanlar zannediyorlar ki o kişi ölmüş, öldükten sonra ruhu tekrar gelmiş, başka bir insanın vücuduna girmiş. Yalan sevgili kardeşlerim, alakası yok. Bu sadece bir cin. Cinler bizim gibi 60-70 yıl yaşamıyorlar, 100 yıl yaşamıyorlar. 3000 yıl, 4000 yıl yaşayan cinler var. Hazreti Süleyman devrindeki ifrit hala hayatta. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bir cin bir vücutta yaşıyor. Ne kadar yaşayabilir? O vücut ne kadar yaşarsa o vücudun içinde o kadar yaşayabilir. O kişi öldü. Ölene kadar onun içinde yaşayan cin bütün olaylardan haberdar. Hatta kişiyi kontrolü altına almışsa ona zorla yaptırıyor dediğini. Ve o kişi öldüğü zaman cin bekliyor. O vücuttan başka bir vücuda atlamak için doğmakta olan birisinin vücuduna giriyor veya yaşamakta olan birisinin vücuduna giriyor. Üç türlü insan yaşar. Bir, cinlerin asla vücuduna giremeyeceği insanlar. İki, sadece trans halinde girebileceği insanlar. O kişi trans haline girecek, o zaman bir cin vücuduna girebilir. Üç, hiçbir zaman, her zaman cinlerin o vücuda girebileceği insanlar. Üç ayrı yaratılış dizaynı var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanlar da cin tayfesindendir. Onlar da bir insanın vücuduna girebilirler. O vücut ona müsaitse. Öyleyse böyle bir dizaynda neden bahsediyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları için korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Cinler, şeytanlar onlara hiçbir etki yapamazlar. Onlar ondan uzak kalmak mecburiyetindirler. Cinli bir kişi tabi olduğu zaman onun ciniyle onların içinde konuşuruz. Cin onun vücudunu kullanarak konuşmaya başlar. Ve hep teklif ederiz ona. Ondan çık, benim vücuduma gir. Ne diyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim o zaman cinler? İyi ama diyor, o zaman yanarak ölürüm. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda Allah size ilim öğretir. Bu ilmi Allah'ın öğretisiyle öğrenirsiniz. Öyle bir noktaya gelirsiniz ki sizin tarafınızdan giymiş bir çorap bir cinliğe giydirildiği zaman artık o vücuda cin tesir edemez. Oradan ayrılmak mecburiyetindedir. Hangi şartlar içinde? Bir tek şart. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Dilememişse tesir oluşmaz. Öyleyse kimse korkmasın. Allah her şeye kadirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir güzelliği yaşadık. Bu güzelliğin içerisinde mutluluk var. Sizlerle beraber olmanın mutluluğu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine
hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir güzelliği daha yaşamak üzere, bir mutluluk sohbetinde inşallah beraberiz. Allah'ın insanları yaratma sebebi mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz bilin ki Allah Teala sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, kıyametten sonra da Allah'ın cennetinde sonsuza kadar enerji bedenlerinizle yaşamanızı istiyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız, mahlukuz. Allah Teala ise yaratan, halik. Her şeyin sahibi ol der, her şey olur. Böyle bir statüde Allah Teala'nın dizaynı insanları mutlu bir hayatı yaşayabilecek olan bir özellikle yaratma. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Fıtratları budur. Hanif fıtratı İslam fıtratı demektir. Bütün insanlar ruhlarını bir, fizik vücutlarını iki, nefslerini üç ve iradelerini dört, Allah'a teslim edebilecek olan, bunu sağlayabilecek olan bir fıtratla yaratıldılar. Bu fıtratın adı Hanif fıtratıdır.

Allah'a teslim edip giderek daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek standartlarda mutlu olmak. Sonunda kesintisiz bir saadete, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde devam eden bir saadete, kesintisiz olarak devam eden bir saadete ve gene iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde tam bir sulh ve sükun haline dayalı bir mutluluk müessesesine. Sahip olmak üzere Allah Teala hepinizi hanif fıtratıyla yarattı. Hanif fıtratı Allah'ın hepinize verdiği fıtrattır. Bütün insanlara verdiği fıtrattır. Ve şöyle söylüyor: Allah'ın fıtratında değişme göremezsiniz. Değişme yoktur diyor. Sonra da Allah Teala diyor ki Allah bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için bir tek din yarattı diyor. Hanif dini. Hazreti İbrahim'in hanif dini diyor. Aslında Hazreti Adem'in de dini hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den evvel gelen Hazreti Nuh'un da dini hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den sonra gelen Hazreti Musa'nın da dini, Hazreti İsa'nın da dini ve nihayet son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem Efendimizin de dini hanif diniydi. Bütün peygamberler ve onlara tabi olan herkes, bütün resuller ve onlara tabi olan herkes hanif dinini yaşadılar. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah demek ki sizden mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın dışında Allah'ın sizden bir talebi mevcut değil. Sadece istediği şey hepinizin mutluluğu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Allah sizin saadetinizin sahibidir ve anahtarı da size teslim etmiş. Hani ölümlerden ölüm beğen diye bir söz vardır ya, masallarda geçer hep. Biz de size şimdi soruyoruz: saadetlerden saadet beğen, mutluluklardan mutluluk beğen. Sevgili dinleyici, sevgili izleyici, sevgili öğrenci, mutluluklardan mutluluk beğen. Allah hepsini size temin etmek için hazır. Ben de şimdi size soruyorum, siz de hazır mısınız? Güzel. Cevapları işitiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hazırsanız soruyorum, cennet saadetini isteyenler onlar, ha sizler. Size desem ki şu cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey var ya, sadece bir tek dileğinizle Allah size onu vermeye hazırdır. Siz hazır mısınız desem ne dersiniz? Bu sözüm bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimize. O hazır. Siz hazır mısınız? Çocuk ablasına telgraf çekiyor.

çaktım diyor, kaldım diyor imtihanda, babama hazırla. Ablası da kardeşine telgraf çekiyor, baba hazır diyor, sen kendini hazırla. Şimdi sevgili kardeşlerim, sualim son derece açık. Cennet saadetini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Siz de son derece açık cevap verdiniz bana, istiyoruz. Harika. Öyleyse diyorum ki size, tamam. Cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Bir tek dilekle o dileği Allah-u Teala'dan dilediğiniz anda cennetin sahibi olacaksınız desem, beni ilk defa dinleyenler bana inanamayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah da bunu garanti ediyor. Neden inanamayacaklardır? Çünkü iblis Allah'ın bu büyük müjdesini asırlar boyu insanlardan gizlemeyi başarmış. Peki nasıl başarmış? İnsanlar Kur'an'dan din öğrenecek yerde kitaplardan din öğrenmişler. 1000 küsur seneden beri. O zaman ne olmuş? O zaman insanlar Allah'ın bu vaadini şeytan onlara unutturmak istediği için unutmuşlar. İblis bu hedefini ne yazık ki gerçekleştirmiş. İnsanlardan bu büyük müjdeyi saklamayı başarmış. Şimdi birçok bizi ilk defa dinleyen kardeşimizin, hadi canım sen de, böyle şey de olur mu? Yani insan bir tek dilek dileyecek Allah-u Teala'dan, hop Allah onu cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Allah'tan bir tek dilek dileyeceksiniz, Allah hop sizi cennetine alacak. Aynen böyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiçbir kuvvet, şeytan dahil, onun çevresinde kimler varsa hepsi dahil, bütün şer alemler dahil, hiçbir kuvvet o insanı kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmekten men edemez. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. O zaman bazı kardeşlerimiz de diyecek ki, hani diyorlardı ki sahabenin bile sadece 10 tanesi cennette müjdelenmiş, ötekilerin hepsi cehenneme girecekmiş. Bu ne perhiz, bu ne lanet uçusu. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayalım. Bu söz yalan. Asırlardan beri iblis kandırdığı insanlar eliyle diğerlerine hep insanları mutluluktan men edecek olan yanlış şeyler ulaştırmayı başarmış. Ne dedik? Bir takım insanlar eliyle dedik. Neden böyle söyledik? Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün doğruları yazıyor. İnsanlar açsalar, öğrenseler Kur'an-ı Kerim'i zaten mesele bitecek. Ama bunca profesör Arapça biliyorlar, Arapçanın gramerini biliyorlar, öğrettikleri dersin özelliklerini bütünüyle biliyorlar, özellikle fıkıh konusu, ama bunu bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlar da öğretiyi Kur'an-ı Kerim'den değil, kitaplardan öğrendiler. Peki hataları nerede? Hatalı değiller sevgili kardeşlerim. Düzen böyle olduğu için 14 asırdır yazılan binlerce kitap, onların öğretmeni olduğu için Kur'an değil de o kitaplar öğrenmenin esasını teşkil ettiği için onlar bilmiyorlar. Şimdi burada duralım. Ne yapacaksınız? Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an
Allah sizin bu talebinizi aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Hep kalbinize bakar. Kalbinizde bu talep varsa onu işitmiştir, onu görmüştür, onu bilmiştir Allah Teala. Peki ne olur? Burada biter. Allah sizi mutlaka bunu gördüğü andan itibaren Allah kendisini sizi cennetine ulaştırmakla vazifeli tutar. Vazifeli sayar. Ben der, söz verdim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alacağıma dair söz verdim. Ve Allah'ın katında hulf olmaz diyor. Allah'ın katında ve Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf yoktur. O sözün gerçekleştirilmemesi mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Olmaz diyor. Hangi sözü vermişsek mutlaka onu gerçekleştiririz diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ol demesi istediği hedefin gerçekleşmesi için bu kadarı yeterli. O Allah, kainatı yaratan, zamanı yaratan, laf aramızda Hawking'in kulakları çınlasın. Zamanı yaratan, kainatı yaratan, zamanı yaratan Allah. Hani bizim Hawking kainatı Allah yaratmadı, zaman yarattı diyor ya, işte onun kulaklarının çınlamasını istiyoruz. Allah Teala zamanı da yaratandır, büyük patlamayla büyük patlamayı gerçekleştiren ve bir tek noktadan hareket eden, harekete geçen, bu sebeple o noktadan ayrıldıkları için geçmişten geleceğe doğru başlayan bir zamanı başlatan Allah'tır. Allah kainatı yaratırken büyük patlama anında zaman başlamıştır. Zaman ondan evvel yoktu ki zaman büyük patlamayı oluştursun. Ve kıyametten sonra zamanın geriye dönmesi söz konusudur. Çünkü aynı noktaya doğru kainat geri dönecektir. Bütün uzaylar sıfırlanacaktır. Evvela güneş sistemleri, evvela galaksiler, sonra güneş sistemleri. Affedersiniz, yanlış söyledim. Evvela her sistemdeki uydu o sistemin sabitesiyle birleşecektir. Yani güneş, ay, dünya ile uydu asılla. Sonra da dünya güneşle gene uydu asılla. Ondan sonra güneş sistemleri birbirleriyle birleşecekler. Ondan sonra galaksideki bütün güneş sistemleri birleşirken başka galaksilerde de aynı şeyler olacak. Sonra galaksiler birbirleriyle birleşecekler. Yerçekimi sebebiyle ve kainat Allah'ın yarattığı o tek merkezi noktaya doğru giderek yaklaşacak. Bu süreç içerisinde devamlı olarak zaman geriye doğru seyredecek. İşte sevgili kardeşlerim, uzun lafın kısası. Siz cennete gitmek istiyor musunuz? O zaman Allah-u Teala kainattaki en kolay şeyi emrinize vermiş. Ey kulum diyor, benden bir talepte bulun. Ruhunu bana ulaştırmayı dile. Geri kalanını bırak diyor, ben yaparım. Sahiden bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Allah'ın garantisi altındasınız hepiniz. Öyleyse bunu söylemekten muradımız ne? İblisin sizleri aldatmasına mani olmak. Çünkü iblis insanları bunu unutturmuş, bu asli hedefi unutturmuş ve Allah
insanları cennetine ulaştırmayı garanti ettiği halde bir tek taleple iblis bunu insanlara unutturmuş ve insanları yalanlarıyla yanlış inançlara sürüklemiş. Bir kısım insan cennete zaten gideceğinden emin. Neden mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için şefaat etmişmiş. Çünkü onlar müminmişler. Böyle olanlara soruyoruz. Sen gerçekten mümin misin? Müminim tabii diyor. Peki diyoruz, nereden anlayacağız mümin olduğunu? E diyor, ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanan da mümindir. Sevgili kardeşlerim, adama demişler ki, yahu senin deli olduğunu söyleniyor. Deli misin, akıllı mısın? Demiş ki, ne münasebet demiş, ben deli değilim, ben akıllıyım. Ama demiş, benim abim deli. Adamlar da sormuşlar, çok güzel demişler, hay Allah razı olsun, sen akıllısın gerçekten. Peki ama bir şeyi öğrenmek istiyoruz, senin akıllı olduğunu kim söyledi sana? Abim söyledi demiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bu doğrusu ayet ayet gözlerimizin önüne serilmişken, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesin iken, İblis bu büyük hakikati 14 asır boyunca gayretleriyle, kısa bir zaman sonra zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu başarmış İblis. Ve bugüne kadar gizlemeyi de başarmış. İnsanlar şimdi diyorlar ki, biz zaten cennetlikiz. Niçin cennetliksiniz? E biz müminiz. E Allah da bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Gerçekten Allah bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Onlar ki diyor, amilü salihat yaparlar. Nefslerini tezkiye ederler. İşte onlar müminlerdir. Ve Allah onları kadın olsun erkek olsun cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse aynı ayet-i kerime müminin garip bir tarifini veriyor. Bu insanların tarifine hiç uymayan bir tarif. Amelü salihat yaparlar diyor. Ne demek amelü salihat? Nefsi ıslah edici ameller demek. Yani nefs tezkiyesi demek. Yani bu demek ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'tan 10 tane ihsan almış. Mürşide ulaşmış. Tabi olmuş. Tabiyetiyle beraber 10 tane de nimet almış. Bu nimetlerden birisi zaten bütün günahlarının sevabı çevrilmesi kişinin. Ve 10 tane nimeti alan bu kişinin kalbine iman yazıldığı için bu kişi mümin. Mümin olmuş. Nefs tezkiyesine başlamış. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi de nefs tezkiyesinin ifadesini taşıyor. Amelü salihat yapmak, nefsi ıslah edici ameller yapmak. Yani nefsin kalbine, nefsin kalbindeki karanlıkları, nefsin afetlerini yok etmek üzere Allah'ın katından gelen fazılların İman kelimesinin etrafında toplanarak yerleşmesi. Zikir yapıyorsunuz bu noktada. Kalbinizde iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılmış. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için iman kelimesi onları, kalbe yazılı olan iman kelimesi çekiyor, etrafında toplamaya başlıyor. Ve devamlı bir çekim söz konusu olduğu için kalbe zikir seansından sonra, zikir bittikten sonra geri dönen karanlıklar
artık hasletler tarafından, faziletler tarafından işgal edilen kesimi ellerine geçiremiyorlar. Artık oraya gelemiyorlar. Bir kısım karanlıklar kapı dışarı edilmiş durumda. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %7, %7 arttıkça gök katlarını ruh aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. İşte bu nefsinizin kalbindeki karanlıkların, afetlerin yerine, öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin yerine ruhunuzun sevgisi, itaati, sükuneti, bütün güzellikleri gelip yerleşmeye başlıyor. İşte bunun adı amelü salihat. Nefsi ıslah edici ameller. Islahın sonu nedir? Nefsinizin kalbinin tamamen faziletlerle %100 kaplanması. Bütün afetlerin bir daha geri dönememek üzere nefsinizin kalbinden kapı dışarı edilmesi. İşte Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde, 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Allah Teala onlar ki amelü salihat yaparlar diyor. Nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Yani bulundukları kademe 14. basamağın ötesi. Onlar müminlerdir diyor. Şeytansa insanları mümin, inanan demektir. Ve kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Masalına inandırmış. Ve insanlar samimiyetle inanıyorlar ki Allah'a inandıkları için müminler. Ama şunu hiç hesap etmiyorlar. Sokaktan geçenleri çevirseniz birer birer 100 kişi, hepsine sorsanız mümin misin diye 90'dan fazlasının size müminim diye cevap verdiğini göreceksiniz. Ateistler ve başka fikirlerin sahipleri mümin olmadıklarını söyleyeceklerdir. Bunların sayısı hiçbir zaman %10'a ulaşmaz. Sevgili kardeşlerim ve o zavallı insanlar da kendilerini mümin zannederler. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi de madem ki böyle söylüyor, müminler cennete gidecektir, biz diyorlar cennete gireceğiz. Ama aynı surenin aynı ayet-i kerimesi bir şey daha söylüyor. Amelü salihat yapanlar müminlerdir diyor. Bunun ne olduğundan da kimse haberdar değil. Amelü salihatı derecat kazandıran olaylar olarak kabul etmişler. Bir kişi namaz kılarsa derecat kazanır. Oruç tutarsa derecat kazanır. Birine bir iyilik ederse derecat kazanır. Her derecat kazandıran olayı tahakkuk ettirdiğinde o kişinin seviyesi ne olursa olsun derecat kazanır. Her kötülüğü işlediğinde de derecat kaybeder. Kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar Allah'ın cennetine girerler. Şimdi sevgili kardeşlerim, olgu ne? Olgu şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemek gibi basit bir dilekle, kainattaki en kolay sebeple Allah'ın cennetine girebilmeleri imkanı. Şeytan bu imkanı gözlerden gizlemek ve insanları yalanlarıyla bundan uzaklaştırabilmek için sebepler icat etmiş. İşte bu sebeplerden biri, müminler cennete girecek. Allah'a inanan da mümindir. Öyleyse zaten hepiniz cennete gireceksiniz. Bu düşüncenin altındaki kişi diyor ki ben müminim. Ama diğer taraftan düşünüyor ya ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Bir takım yanlışlıklar var bu işte. O zaman diyor Allah Teala beni bir süre cehennemine atar. Beni leblebi gibi biraz kavurur orada. Ondan sonra alır. Ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim. Çünkü diyor ben müminim.
Bir başka hatanın sahipleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinin kıyamet günü olacağını zannetmeleri. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim şefaatim dünya üzerinde tamamlanmıştır. Dünya üzerinde şefaati sahabeye karşı. Ama bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün devrin imamları için garanti altına almış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlardan da her devirdeki insanlardan tabi olanların gene şefaate muhatap olmaları söz konusu. Çünkü o gün bütün günahları mutlaka sevaba çevrilir. Devrin imamının talebi üzerine, arş-ı tutan meleklerle beraber olan devrin imamının talebi üzerine o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Mümin 15'te, Mümin 7'de bu muhtevayı söylüyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şefaat bu dünyadadır ve hazırdır şefaat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse zaten Allah Teala ona 10 tane ihsanda bulunacaktır. O kişi mutlaka Allah'ın irşat makamını sevdirmesiyle irşat makamını sevecektir. Ve tabiyetini gerçekleştirdiği anda zaten bütün günahları sevaba çevrilecektir, şefaata nail olacaktır. Ama şeytan ötekileri nasıl kandırıyor? Evvela onların mümin olduklarını mutlaka cennete gireceklerine inanarak, onlara inandırarak Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyor. Veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şefaatin bütün kainatın zaman parçalarını ihtiva ettiğini bunu iddia ederek, buna inandırarak insanları kıyamet günü madem ki şefaata nail olacağız, öyleyse bizim Allah'ın emirlerini yapmamıza gerek yok. Biz bu dünyada dilediğimiz gibi yaşayalım. Allah'ın günah saydığı şeyleri işlemekte bir sakınca yok. Nasıl olsa günahlarımızı ötesinde şefaat gelecek. Günahlarımız sevaba çevrilecek. Aslında şefaatin bu olduğundan da haberleri yok. Sevgili kardeşlerim, şefaatte günahlar sevaba çevrilir. Ama hayattayken ve o kişinin 10 ihsan alarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir kişinin sadece onların 10 ihsan alarak mürşitlerine ulaşması ve onların dedi söküp tövbe etmeleri halinde onların bütün günahları sevaba çevrilir. İblis her şeyi ters kepçe haline getirmiş ve insanları Allah'ın hakikatlerinden olup ayırmış. İnsanlara yanlış sanları kabul ettirerek, yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümindir, herkes kabul etmiş. İnsanla Allah arasına kimse giremez diyerek insanları inandırmış. Mürşit kavramını devre dışı bırakmaya çalışmış. Başarmış da, hatta sadece iblis değil, bütün devirlerde din adamlarının büyük kısmı hep aynı yanlışı söylemişlerdir. Ve insanları Allah'ın yolundan ne yazık ki saptırmaya vesile olmuşlardır. Allah'ın yoluna ulaştırmaktan men etmeyi, ulaşmaktan men etmeyi başarmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse biz mutluluğumuza dönelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Basit bir misal verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun kalbindeki bu talebi gördü. Ve kişi birkaç saat sonra öldü. Yaşamadı kişi, öldü. İşte bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer.
O zaman Allah'a ulaşmayı diledi diye mi girer suali gelecek aklınıza? Evet, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç amel yapamadan öldü, girer. Allah Teala bunu garanti ediyor. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asr innel insane lefî husr. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani günahları sevaplarından fazladır insanların çok büyük bir kısmının, ama aşağıdaki dört grup hariç diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ama aşağıdaki dört grup hariç bir, amenü olanlar. İnnellezine, illellezine amenü, ama amenü olanlar hariç. Kimdir amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlar amenü olmak. Yedi tane safa içerir. Hepsi de Allah'ın cennetine mutlaka girecek olanlardır. Öyleyse Allah-u Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor. Amenü olanlar hariç. Amin olanlar hüsranda değillerdir diyor. Bunun manası amin olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz görevinizi yapmışsınız. Bir talepte bulundunuz, tamam. Şimdi sıra Allah'ta. Siz ona bir adım attınız ya, Allah'a ulaşmayı dilediniz, o size on adımla gelecek. Bir, Rahim Esması ile tecelliye başlar. İki, Rahim Esması ile Allah'ın yaptığı bu tecelli sizin gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Alması büyük miktarda derecat kazanmanızı ifade eder. Ama bir şey yapmadınız, yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. En önemli şeyini yaptınız hayatınızın. Cennete adım attınız, cennetin anahtarını aldınız. Cebinize soktunuz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Allah-u Teala kulaklarınızı bundan vakraya aldı, yeniden derecat kazandırdı size. Kalbinizdeki ekinliti aldı, yeniden derecat kazandırdı. Siz bir şey yapmadınız, bunları ayrı ayrı kazanmak için bir şey yapmadınız gibi görünebilir. Oysa ki yaptınız. Hepsinin derecatını kazanmak için siz bir tek şey yaptınız. Siz düşen o kadar. Siz bir kulsunuz, mahluksunuz, yaratıksınız. Sizden Allah'ın istediği bu, yaratıklarından istediği bu. Siz bu kadar yapacaksınız diyor, geri kalanını bana bırakın, ben yapacağım. Ama garanti ediyor, sizi mutlaka cennetine alacak. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık hüsranda değilsiniz. Birkaç dakika içinde bakın ne kadar çok şey yapıyor Allah-u Teala. Ne yaptı? Rahim Esması ile tecelliye başladı. Bir, gözlerinizdeki hicab-ı mestire adlı gizli bir perdeyi aldı. İki, kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Üç, kalbinizdeki idraki önleyen ekinliti aldı. Yerine idraki sağlayan ihfat koydu. Dört, beş. Ondan sonra Allah kalbinize ulaştı ve kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Sonra göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Bunların hepsi, her biri gerçekleştikçe Allah Teala tarafından, ki hepsinin toplamı 5 dakikayı geçmez. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren 4-5 dakika içinde Allah Teala bütün bu merhaleleri size açtırır. Her biriyle öyle dereceler ihsan eder ki o güne kadar kaybettiğiniz dereceler ne olursa olsun onu mutlaka geçer. Bu hedefe ulaşamadan ölen herkes için garanti edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bu kişi o artan dereceleriyle Allah'ın cennetine mutlaka girecektir.
eğer mürşidine ulaşamadan ölürse birinci kat cennete girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gerçekten gideceği yer cehennem midir? Kesin sevgili kardeşlerim. Şeytan insanlara bunu da özellikle unutturmuş ki insanlar buradan hareketle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın cennetine gitmesinler, kendisini cehennemde yalnız bırakmasınlar diye. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? İnnellezine affedersiniz. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve me'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yetibûn. Onlar bize mülâki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların diyor Allah-u Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların girecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem ve kazandıkları dereceler itibariyle diye açık hüküm koyduğuna göre kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri derecelerden az. Ya da tersini söyleyelim. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın onun Allah inindeki dereceleri, kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla. Aradaki farkı o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse bu yaptığı dizaynla Allah-u Teala o kişiye kazandırıyor, derecelerini pozitife geçiriyor. O kişi Allah-u Teala'nın bu ihsanlarını 7 tane ihsanı ard arda aldığı için oradan kazandığı dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor. Gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın böyle bir garantisi varken şeytan asırlar boyu insanlara bunu unutturmuş. Çok basit bir misal vermek istiyorum size, çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. Hayatının 65 yılında da İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse bu kişi kurtulamaz. 80 senelik hayatının 65 senesini Allah'ın 5 temelini, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek geçmiş olan bu insan kurtulamaz, gideceği yer cehennemdir. Biz sizleri bununla uyarmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah cennete girmenin şartını en basit kaide olarak koymuş. Kaide buysa o zaman korku niye, telaş niye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyelim ki hiçbir şey yapamadan öldü, o kişi birinci kat cenneti mutlak olarak garantilemiştir. Ama öyle olmadı. Saydığımız 7 tane ihsanı aldıktan sonra kişi, göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra zikir yaptı, huşuya ulaştı. Allah'tan mürşidini sordu, Allah gösterdi. 12 ve 13. basamaklar. O mürşide gidip ulaştı. Önünde diz çöküp tövbe etti. 14. basamak. Bu tövbe gerçekleştiği anda kişi birinci kat cennete değil, ikinci kat cennete girer.
İkinci 7 basamağı tamamlamış, mümin olmak şerefine ermiştir. Müminlerin kalbine iman yazılanların girecekleri cennet, asgari ikinci kat cennettir. Peki daha sonra ne olur? Bu olay gerçekleştiği anda kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kalbinin mührü açılıp küfür kelimesi alınacaktır, iman kelimesi yazılacaktır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Ve iradesi de giderek güçlenecektir. Dört ayrı muhteva, dört ayrı sırat-ı müstakim üzerinde vazife yapacaktır. Ve eğer kişi yaşarsa o kişinin mürşidine ulaştırılması da Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yetmez. Nefs tezkiyesini %50'nin ötesinde %51'e kadar yapması da garanti ediliyor. Ve bu süreç içerisinde 7 tane gök katını her %7 nur birikiminde aşması ve ruhunu Allah'a ulaştırarak Allah'ın evliyası olması da garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından. Evet sevgili kardeşlerim, evet can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dilekle, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte hidayetin ruhu budur. Bu ruh Allah'a ulaşmayı dileme gerçeği bütün insanları mutlaka ilk hidayete ulaştırır. Allah bunun garantisini veriyor. Kişi 3-4 aylık bir ömre sahipse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın evliyası olacaktır. Olamayanlardan mürşide ulaşmadan evvel ölenler, birinci kat cennete, ulaştıktan sonra vuslata nail olamadan evvel ölenler, ikinci kat cennete mutlaka ulaşacaktır. Ulaşanlarsa üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadetinin de %50'sini garanti olarak kişi kazanacaktır. Öyleyse bu kadar dengesiz bir alışveriş olabilir mi? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında sonsuza kadar cennette mutlu bir hayat geçirmek. Yetmez, yaşarsa, 3-4 ay ömrü varsa mutlaka Allah'ın evliyası olmak şerefine ermek, nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den %51'ini temizlemek, Allah'ın evliyası olmak. Üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasına sahip olmak, Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Terazinin bir tarafında bir gram var, öteki tarafında birkaç ton. Sevgili kardeşlerim, daha mutluluk verici ne var ki? Şeytan insanları istediği kadar yalanlarıyla avundursun, yalanlarıyla korkutsun. Biz Allah'ın hakikatlerini söylediğimiz zaman inananlar o kadar kolay şartlarla Allah'ın cennetine ulaşacaklar ki Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler. İşte gördünüz sevgili kardeşlerim, insanın yaptığı şey ne? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah ona 10 tane ihsan veriyor. Bu 10 tane ihsanın sonunda Allah bire onluk görevini kendisini sorumlu tutar, mutlaka yapar sözünü. Sözünü yapmakla Allah kendisini sözünü yerine getirmekle sorumlu tutar. Kendi kendisini Kur'an-ı Kerim'le bağlamıştır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Cennetime ulaştırırım da ayrı bir sözü ama kendisine ulaştırmasının manası üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısından fazlası
ve o kişinin Allah'ın evliyasından olması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu müjde, müjdelerin en büyüğü değil mi? Hani insanlar korkuyorlardı, Allah bizi cehennemine atarsa, sonsuza kadar orada azap çekersek. Bu ne korkunç bir şey. Nasıl kurtulacağız? Birçok insanlar bu büyük hakikati hiç öğrenemeden hayatlarını yitirdiler, gittiler bu dünyadan ve gidecekleri yer cehennem. Sırf şeytan onlardan bu hakikatleri saklayabildi diye. Bu devir hidayet devri sevgili kardeşlerim. Hiç kimse sizden Allah'ın hakikatlerini saklayamaz artık. Açarsınız Kur'an-ı Kerim'i, çatır çatır onlara dersiniz ki siz yalan söylüyorsunuz. Doğru Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Şimdi bana hanginiz söyleyebilirsiniz ki bu kolay bir şey değil diye? Sevgili kardeşlerim, size hiçbir şey bırakmamış. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim ama namaz kılmayı sevmiyorsam ne olacak? Oruç tutmayı sevmiyorsam ne olacak? Zikir yapmayı sevmiyorsam ne olacak? Mürşide ulaşmazsam ne olacak? Siz sevmeyeceksiniz. Size düşen bir sorumluluk yok. Allah size bunların hepsini sevdirecek. Hepsi sizin iradenizle. Allah size bunları sevdirdiği için severek gerçekleşecek. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hayır, siz yapamazsam korkusuna düşecek durumda değilsiniz. Allah'ın garantisi var. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek, onun sözü. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ne yaparsanız yapın, o sizi cennetine ulaştıracak mutlaka. Ama yetmez. Sadece cennetine ulaştırmak değil sözü. Üçüncü kat cennetine ulaştıracak. Sadece o kadar da değil, nefsinizin kalbinin yarıdan fazlasını faziletle doldurmayı da garanti ediyor. Sizi böylece evliya yapmayı da garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısını size teslim etmeyi de garanti ediyor. Allah'ın garantisi buraya kadar. Ama cennet saadeti dediğiniz şey, ayaklarınızın altında bir tek dileğinize bakar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah sizi bu hedeflerin hepsine birer birer ulaştıracaktır. Ömür vermişse size her şeyi gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz hayretle. Ben bunları yapabilecek adam mıydım diyeceksiniz. Ama o da diyecek ki ben yaptırdım. O her şeye kadirdir. Unutmayın, sizin dostunuz ve sizi mutlaka kurtarmak istiyor. Peki, tamam, cennet saadetini anladık. Ya dünya saadeti? Dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen 3-4 aylık süreç içinde nefsinizin kalbinde %50'den fazla fazilet birikimini garanti ediyor Allah-u Teala. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i artık fazilete dönüşmüştür. Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor. Ruhunuzun %100'ü de aynı özellikte. Yani siz %150 Allah'ın güzelliklerini gerçekleştiren bir hüviyete sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti. Dünya saadeti %50 ile buraya kadar size verilmiş. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde bu rakam %90'ı 91'e ulaşır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daimi zikirde
dünya saadetiniz de %100'e ulaşır. Ve güç olan daimi zikre ulaşmaktır. Dik yokuş diyor Allah-u Teala, sırtınızdaki ağır yük diyor. Bu daimi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bunu da gözünüzde büyütmeyin. Ulaşamadığınızı düşünün. Öyle olsa da eğer Allah'ın evliyası olduysanız adım adım fizik vücudun teslimine doğru yaklaşacaksınız. Zikriniz günün yarısını bir defa açtıktan sonra o hedefe daha kolay bir ulaşma gayretinin içinde olacaksınız. Cennet saadeti de sizin için. Allah söylediğimiz gibi sizin Allah'ın bütün hedeflerine ulaşmanız için lazım gelen yardımları size vermeye hazır. Yeter ki siz ona ehil olun. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olguyla karşı karşıyasınız. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennetine mutlaka ulaşmanız, görüyorsunuz ki son derece basit bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz, bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimiz, hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini kendiniz yaşayın. Hepimizin bu yolda olanların yaşadıkları bu güzellikleri kendiniz yaşayın, zevkleri kendiniz tadın. Allah unutmayın sizi seviyor, çok seviyor ve hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Yetmez, bunu garanti altına almış. Bir insanın üçüncü kat cennete kadar ulaştırılması Allah'ın kesin garantisi altındadır. Hiç kimse bundan istisna değildir. Allah'ın 3-4 aydan fazla tabi, Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 3-4 aydan fazla ömür verdiği herkes mutlaka bu hedeflere ulaşır. Ama hiç ömür vermediği insan da Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra, yarım saat sonra, 10 dakika sonra ölen bir insan da o da Allah'ın cennetine ulaşır. Çünkü Allah'ın o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine onun üzerinde yapacağı değişikliklerle ona kazandıracağı derecat birkaç dakikanın içinde, 4-5 dakikanın içinde gerçekleşir. O noktadan sonra kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa niye üzülüyorsunuz? Neden mutsuzsunuz sorabilir miyim? Mutluluğun başka dizaynları söz konusu. Dünya saadetini de Allah Teala size vermeye hazır. Öyleyse siz evvela bir Allah'a ulaşmayı dileyip şu cennet saadetini koltuğunuzun altına alın, yola çıkın. Geri kalanı sizin işiniz değil. Onun işi yetmez, onun garantisi de yetmez, sözünü tutmaması da mümkün değildir. Allah'ın kadında, Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç görülmemiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, muhterem kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeleri ve Allah'ın bu dilek üzerine onların ruhlarını kendisine ulaştırması. Onların ulaştırması değil, Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte bu olay insanlar tarafından ya bilinir ya da bilinmez.

Allah'a mülaki olmayı, yani ulaşmayı dilemekle başlayan bir süreç, kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesine kadar sürer gider. Allah yolunda insanların Allah için olması ya da olmaması, onların mutluluğunu veya mutsuzluğunu oluşturur. Bütün devirlerde Allah'ın bir mukaddes kitabının var olduğunu görüyoruz. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya tabletler indirdiğini biliyoruz.

Ve Tevrat'ta da verilen bir kitabın var olduğunu görüyoruz. Sonra Hazreti İsa'ya Allah Teala İncil'i indiriyor. Ama Tevrat'ta, İncil'de Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın yazdığı bir kitap olarak görünmüyor. Hep olaylardan bahsediliyor. Yani Allah'ın onlara yazdırdığı değil,

kelime kelime yazdırdığı, daha başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla yazdırdığı Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumayı hiç öğretmedi. Ona kimse okumayı öğretmedi, o da okumayı öğrenmedi. Ömrü boyunca ümmiydi. İşte Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene o mağaraya giderdi. Bazı yıllar 30 gün, bazı yıllar 40 gün orada kalırdı. Yanına sadece ekmekle su gelmesine müsaade ederdi. Başka hiçbir şey yemezdi, içmezdi. Ve 40 gün Allah ile yalnız kalırdı. 40 yaşında olduğu yıl gene Nur Mağarası'nda, gene itikafa çekilmiş durumda ve karşısında ansızın beyaz elbiselerle birisini görüyor. Bu Cebrail aleyhisselamdır. Melek, insan hüviyetinde temessül etmiştir. Ve bir adım atıyor Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İkra diyor, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmak bilmiyor. Diyor ki ben ümmiyim. Okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha atıyor ve aynı şeyi söylüyor. Oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söylüyor. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı atıyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor ve insan hüviyetinde görünen Cebrail aleyhisselam kollarıyla sımsıkı kucaklıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'ın cereyanı üç defa arka arkaya geliyor. Cezbe. Hani biz bazen sohbeti yaparken ansızın Allah Teala bizde bunu vücuda getiriyor. İşte bu hareket, bu cezbedir. Dışınızdaki bir kuvvetin sizi böyle sarstığını hissedersiniz. Bu hafif bir cezbeydi. Çok daha ağırı olabilir. Şiddetle insanı sarsar. Bu tahkiki imanın başlangıcıdır. Ondan evvel insanlar hep Allah'a inanırlar ama bu bir gaybi imandır. Bu noktada tahkiki iman başlar. Cezbe bunun başlangıcıdır. Sevgili kardeşlerim, şiddetle ikisi birden sarsıldılar, tekrar sarsıldılar, tekrar sarsıldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse baygın düşüyordu.

İşte okuma yazma bilmeyen bir peygamber, Kur'an'daki ismiyle Nebi, peygamber, Farsça bir kelimedir. Dilimize peygamber manasına kullanılan Farsça bir kelime olarak girmiştir. Yalnız peygamberler için kullanılır. Nebiler için kullanılır. Kur'an'da nerede Nebi kelimesi geçmişse o mutlaka peygamberdir. Ama Resul kelimesi hem peygamberleri ifade eder, şu açıdan ifade eder. Peygamberler aslında Nebidir ama mutlaka risaletleri de

vardır. Bu sebeple peygamberlere Nebi Resul adının kullanılması uygundur. Peygamber olmayan Resullere ise Veli Resul adının kullanılması uygundur. Bizim için kullanılması lazım gelen lakap Veli Resul'dür. Biz Allah'ın Resulüyüz ama Veli Resul. Biz Nebi değiliz, Peygamber değiliz. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Şimdi insanlara dinlerini öğretmek üzere vazifeli kılınırlar nebiler ve resuller. Peki bunların dışında din öğretimiyle vazifeli olan kişiler var mıdır? Elbette vardır. İnsanların taktıkları isimle saadetler, saadet ve kübera.

İşte din öğreticileri, dinin ileri gelenleri Saadet adını alıyor. Çoğul bir kelime. Ve siyasette ileri gelenler, büyükler, idareciler, kibir, büyük, kübera, büyükler. Saadet kelimesi de din adına ahkam kesenleri, din adına hüküm sahibi olanları ifade ediyor. Her devirde saadetler olmuş ve kübera olmuş. İşte bugün de siyasilerden başta gelenler, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, Büyük Millet Meclisi üyeleri, askerlerin önde gelen Genelkurmay Başkanı ve onun etrafındaki generaller, bunlar da her devirde büyükleri ifade eder, kübera'yı ifade eder. Her şehrin valisi de gene büyükler arasındadır. Allah Teala büyükler deyince bunları iki grupta mütalaa ediyor. Bir, gerçekten ülkesi için, vatanı için çalışan, tarihe geçen büyükler. Bir Fatih Sultan Mehmet, bir Yavuz Selim, Yavuz Sultan Selim, Yıldırım Beyazıt, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın tarihe geçmiş başarılı padişahları. Onların yanında sadrazamlık yapan büyükler. Cumhuriyet tarihinin büyükleri, Kübera, Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Meraşal Fevzi Çakmak, Kabine'nin ileri gelenleri, aynı devirde din büyükleri de var. Bunların önde geleni Risale-i Nur külliyatının kendisine Allah tarafından verildiği Said Nursi Hazretleri. Her devirde her zaman Allah'ın evliyaları mutlaka var olmuştur. Osmanlı'da da Cumhuriyet devrinde de bu varlar vardır ve devam etmektedir.

Suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala Kübera adı verilen ama insanları manevi alanda teçhiz etmeyen, aksine dinden soğutan insanları ifade ediyor. Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde diyor ki: Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onları büyük lanetle, onlara iki kat azap ver. Burada insanlar var. Bu insanların muhtevasına baktığımız zaman onlar saygı görmüşler. Gösterdikleri yoldan gidilmiş. Ama o gösterilen yol kıyamet günü onları itaat edenleri cehenneme götürmüş. Her devirde bu tür saadatlar ve kübera var olmuştur devrin büyükleri.

işte Cumhuriyet devrinde İstiklal Mahkemeleri çıkarılan kanunla Büyük Millet Meclisi tarafından kurulmuş. Biz birkaç yerde Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan İstiklal Mahkemesi'nin 5000'den fazla din adamını idam ettiğini duymuştuk. Ama son bir yerden aldığımız ciddi bir kaynak bu sayının 1500 civarında olduğunu söylüyor. Muhakkak ki doğrudur. Resmi kayıtlardan aktarılan bir bilgiydi. Kayıtlı neticelere bakılarak elde edilmişti. Ve o kaynak o zaman elimizde olmadığı için bize dolaylı olarak gelen haberler, Büyük Millet Meclisi Mahkemesi'nin, Büyük Millet Meclisi o zaman hem yargı yetkisinin, hem yürütme yetkisinin, hem de kanun koyma yetkisinin sahibiydi. Üç kaynak da onlara aitti. Üç alanda kaza kuvveti, teşrihi kuvvet ve yürütme etkisi, yani hem adalet müessesesi, kazai kuvvet, hem teşrihi müessese, kanun koyma, hem de yürütme. O da Büyük Millet Meclisi'nin elindeydi. O devrede bizim evvelce duyduğumuz rakam 5000'den fazla insanın İstiklal Mahkemelerince idam edildiği yönündeydi. Ama şimdi ciddi olan kaynaktan elde ettiğimiz netice 1500 çevresinde imiş. Bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte saadatlar dediğimiz zaman, saadat dediğimiz zaman devrin ileri gelenleri veya insanları cehenneme götürenler de din ilminin ileri gelenleri. Ve şimdi periskopu bugünlere çeviriyoruz. Dinin ileri gelenlerine bakıyoruz birer birer. Ve korkunç bir hayal kırıklığına uğruyoruz. Çünkü bugünün ileri gelen din adamları, televizyonları paylaşmış olanlar hidayeti, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de en çok değer verdiği kavramı bilmiyorlar. Kur'an hem hidayettir, hem hidayete erdiricidir. Kur'an bir hidayet rehberidir. Sevgili kardeşlerim, işte saadatlar öyle bir hüviyette olabilir ki, onlar insanları Allah'ın yolunu alıp hidayete erdirecek yerde, Allah'ın yolundan farkında bile olmadan saptıranlar olabilirler. Onlardan bahsediyor Bakara Suresinin 159. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, biz indirdiğimiz kitaplarla
ve oradaki beyinelerle açık bir şekilde anlatmamıza rağmen onlar ki hidayeti gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala 3 tane mukaddes kitap indirir. Bize kadar gelebilen 3 kitap var. Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Üçü de hidayet rehberi. Üçü de nur. Üçünü de ilkinen mercek altına aldığımız zaman muhteşem bir dizayn gördük. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala bize incelince öğretti. Şimdiye kadar din adamlarının hiç bilmedikleri, özellikle Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri ve ondan sonrakilerin hiç bilmedikleri Kur'an hakikatlerini Allah-u Teala bize öğretti. Öğrendik ki Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safha var. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan başlıyor. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Üçüncü safha tabiyetle beraber vücudumuzdan ayrılan ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması 21 ve 22. basamaklar. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, demek ki 3. safhada ruhumuz Allah'a teslim oluyor. 4. safhada fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 5. safha, 4. safha 25. basamak. 5. safha 26. basamak nefsimizin Allah'a teslim olması daimi zikirle. 6. safha irşad olmak. 27. basamak. 7. ve son safha 28. basamağın 5. kademesi. 7'ye ayrılıyor, 7 kademeye ayrılıyor. 28. basamağın 5. kademesi. İrşad makamını Allah-u Teala'nın tayini, irşada memur ve mezun kılınmak. İşte bu bir bütündür. Bunların hepsinin farz olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhanın 7'si de farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu 7 safhasının 7'sinin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından mutlak olarak gerçekleştirilmiş olduğunu tespit ettik. Şimdi konunun çarpıcı tarafına geliyoruz. Çünkü yaptığımız araştırmalar, Allah'ın bize yaptırdığı araştırmalar şunu kesinleştirdi ki Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ta da 7 safhanın 7'si de mevcut. Gene Tevrat'ta Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirdikleri yer alıyor. Yanlış anlamadınız. Kur'an-ı Kerim'de nasıl 7 safhanın 7'si de farzsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirdikleri ayrı ayrı ayetlerle kesinlik kazanıyorsa, Tevrat'ta da 7 safhanın 7'si de farz, Hazreti Musa ve ona tabi olanların, onun etrafındaki havarilerin beraberce o hedeflerin hepsine ulaştıklarını söylüyor. Yazıyor Tevrat'ta. Ve İncil'e geliyoruz.
İncil'de de 7 Safa'nın 7'si de farz. Ayetlerin hepsini tespit ettik. Yeter mi? Hayır, yetmez. 7 Safa'nın 7'sini de Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsinin gerçekleştirdiği açık ve net olarak yer almış durumda. Ve daha geriye gidiyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görüyoruz. Bakıyoruz ki Hanif dini 3 özellik taşıyor. 1- Vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir Allah vardır. 2- Tevhid, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Üç, teslim. Ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin teslimi. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşamışlar. Öyleyse nereye ulaştık? Dinler yoktur. İslam ayrı bir dindir, en mütekamil dindir ve buna benzer sözler sadece lafı yüzaftır. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kur'an bunların hepsini açık ve kesin bir şekilde ifade ediyor. Kur'an'da Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa'nın 7'sinin de farz kılındığı yer alıyor. Kur'an'da Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa'nın 7'sini de yaşadıkları yer alıyor. Kur'an'da Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa'nın 7'sini de farz kılındığı yer alıyor. Kur'an'da Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa'nın 7'sini de yaşadıkları yer alıyor. Baştan söylediğimiz gibi Kur'an'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin üzerlerine farz kılınan 7 Safa'nın 7'si de farz kılınmış. 7 Safa'yı da yaşadıkları kesin olarak yer alıyor. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Babamız İbrahim'in Hanif dini, 7 Safa, 4 teslim, ard arda gelen 3 tane kitaplı dinin 3'ünde de hem farz hem de o peygamberlerle beraber onlara tabi olanlar 7 Safa'nın 7'sinde gerçekleştirmişler. Şimdi küçük bir azınlık, çok küçük bir azınlık devrin imamı ile beraber her devirde mutlaka hidayete ermişler. Ama o kavmin, aynı kavmin büyük kısmı hayır, hidayete ermemiş. Onlar onların hidayete erenlerin karşısında olmuşlar. Onlara engel olmaya çalışmışlar. İşte bugün de Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere ulaştırdığı bir hidayet mefhumu var. Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almasına rağmen din alimlerinin büyük bir gayretle gizlemeye çalıştıkları insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması keyfiyeti var. Birinci defa hidayete ermek, fizik vücudun teslimi ikinci defa hidayete ermek, nefsin teslimi üçüncü defa hidayete ermek, iradenin teslimi dördüncü defa hidayete ermek, bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, insanları hidayetten men edenler her devirde din adamları olmuştur. Bugün de aynı şey söz konusudur. İşte
Diyanet İşleri Başkanlığı ve 87 bin kadrosu. İşte üniversiteler ve üniversitelerin öğretim üyeleri. Dünyadan habersiz yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir kanun çıkmış ülkemizde. Eğer bir insan bir üniversiteyi mahkemeye verirse, bu konudaki kararı zanlı mevkindeki üniversite senatosu veriyormuş. Hem mazmun hem hakim. Hangi hakim kendisini suçlu çıkarır ki? Sevgili kardeşlerim, biz galiba epeyce safız. Allah Teala'nın bize ulaştırdığı hakikatler dizisi, nurlar bizim kalbimizde cehenneme doğru gitmekte olan 70 milyondan fazla insanı kurtarmanın dışında pek bir şey bırakmamış. Sadece bir gayretin, bir çabalamanın içindeyiz. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kimin için? Bu ülkedeki 70 milyondan fazla insanı cehennemden kurtarmak için. Hepsi oraya doğru gidiyor. Hiç kimse, özellikle din adamlarımız, Kur'an'ın hakikatlerinden haberdar değiller. Onlar Kur'an'ın dışında bir kültür edinmişler. Diyorlar ki, dinin esası din alimleri tarafından bilinir. Başka kimse bilemez. Allah-u Teala da bize diyor ki, dinin esası Kur'an-ı Kerim'dedir. Kur'an-ı Kerim'in dışında din olamaz. Ama bakıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'in dışında bir din, din olarak sahnede. Söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhası var. 7 safhası da farz. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmesi hepsi ayetlerle sabit. Ve günümüz din öğretisine geliyoruz. Detaylar, detaylar, detaylar, detaylar esasa gel diyoruz. Esasa bir geliyoruz. İslam'ın 5 tane şartıyla karşılaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı diyorlar, doğru cennete gidersin. Hayır, bunları yapan insan, bunları yaptı diye hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişi, Allah'ın cennetine giremez. İşte orada o ilimle cennete girileceğini iddia eden herkes, Ahzab suresinin 67. ayet-i kerimesindeki saadatı oluşturur. Onlar saadattır. İnsanları cehenneme mahkum edenler. Onlar Allah'ın hidayetini bile bile gizleyenlerdir demeye dilimiz varmıyor. Mutlaka bilmedikleri için gizlemiş mevkiinde kalıyorlar diye düşünüyoruz. Şimdi konunun can alıcı noktasına geliyoruz ki, biz bu hidayet açıklamalarını yaptıktan sonra, yani hidayetin insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması olduğunu ispat ettikten sonra, işte Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesi, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır.
Diyorlar ki hayır, o Allah'a ulaşmak değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Sen bunu yanlış Türkçeleştiriyorsun kasıtlı olarak. Peki, hay Allah razı olsun, sizin dediğiniz olsun. Bir ayetimiz daha var. Ali İmran Suresi 73'ten sonra Bakara Suresi'nin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, Allah'a ruhu ulaştırmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. O öyle değil diyorlar. Allah'ın ulaştırması hidayettir diyorlar. Peki diyoruz. Allah'a ulaşmak değildir, Allah'ın ulaştırmasıdır. Ama bir sualimiz var diyoruz. Nereye ulaştırması? O zaman cevap veremiyorlar. Çünkü kendisine ulaştırması deseler bütün foyaları meydana çıkacak. Bir şey söyleyemeden susuyorlar sadece. Hiçbirisi bu sualimize bugüne kadar cevap veremedi. Cevabı kim veriyor? Allah veriyor. Nereye ulaştırmasıymış? Allah'ın kendi zatına ulaştırmasıymış. İşte iki tane ayet-i kerime. Birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Nereye ulaştırıyormuş Allah Teala? Kendisine ulaştırıyormuş. Öyleyse ister Allah'a ulaşmaktır diyelim hidayet, isterse Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır diyelim, netice değişmez. Allah'a ulaşmak veya Allah'ın kendisine ulaştırması, ama her ikisinde de ruh kendisini yaratan Allah'a geri dönüyor. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönüyor. Ruh bir yaratık mıdır? Allah'tan başka her şey Allah'ın yarattığıdır. Statüsüne göre öyle görünüyor. Ama ruh Allah'la beraber var olduğuna göre zaten var olan bir nesne. Bu da gerçek olabilir, diğeri de gerçek olabilir. Netice değişmez. Her halükarda ruh Allah'a mutlaka geri döner. İşte böyle bir dizaynda ister Bakara suresinin 120. ayet kelimesi olsun. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Veya Allah'ın ulaştırması işte o hidayettir. Bunu Şura 13 ile birleştirdiğimiz zaman ne çıkıyor ortaya? Hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Yani Allah'a ulaşmaktır. Ruh, o ruhun sahibi olan Allah'a, Allah'ın bize gönderdiği bir, bize üfürdüğü Allah'ın ruhu. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ediyoruz, teslim ediyoruz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sonuca ulaştık. Kübera ve Sadat, insanları cehenneme götüren iki ayrı güç. Bir, büyükler. İki, siyasi büyükler. Bir, siyasi büyükler. İki, dini büyükler. Ama görünüşte büyükler. Kur'an-ı Kerim açıkça, onların insanları Allah yolundan saptırdığını söylüyor. Peki, o insanlar bunu kasten mi yapıyorlar? Hayır. Özellikle din konusundakiler kesinlikle kasıtlı değiller. Aldıkları ilim o. Onu öğrenmişler ve onu öğretiyorlar. Hataları var mı? Var. Doğrusu söylendiği zaman, onlara ulaştığı zaman mutlaka bunu incelemeleri gerekirken, hangi ayetlerin kullanıldığını incelemeleri ve doğruysa doğru olduğunu söyleyerek 70 milyondan fazla insanı kurtarmak üzere harekete geçmeleri gerekirken onlar sessiz kalmayı tercih ediyorlar. İşte bu asrın en büyük hatası, bir cinayetten daha beteri budur. Bu fitnedir. Allah Teala neden cinayetten daha büyüktür diyoruz? Fitne katilden daha büyüktür diyor Allah Teala. Daha büyük bir suçtur diyor. Fitne katilden daha beter bir suçtur ve dünyada bütün dinler şeytanın ortaya çıkardığı fitneyle hepsi kimliklerini yitirmiş durumdadırlar. Sağlam kalan İslam'dı. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında var olan İslam, sağlam İslam'dı. Kur'an temeline oturuyordu. Bugün 14 asır sonra Allah'ın bize öğrettiği din gene Kur'an'dır. Gene Kur'an temeline dayanır. Ve hiçbir şeyi zorla oluşturmaz. Kur'an'ın esasına baktığımız zaman, insanların dilerlerse dinlerini yaşayacaklarını, dilemezlerse yaşamayacaklarını söylüyor. La ikrahe fiddini diyor Allah Teala. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolları insanları hidayete ulaştıracak olan yollarla, gay yolları cehenneme ulaştıracak olan yollar tebeyyün etmiştir diyor. Beyan edilmiştir, açıklanmıştır, açıklığa kavuşmuştur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın söylediği sonuçla sözümüzü bitirmek istiyoruz. Kim diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde, biz insanlara kitap indirdiğimiz halde bu kitaplarda insanlara beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispatlamamıza rağmen kim hidayeti gizlerse, bilerek gizlerse, Allah da onlardan lanet eder, onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sözlerimizi bununla bitiriyoruz. Bizim görevimiz hidayeti açıklamak. Örtenleri biliyorsunuz. Allah'ın laneti ne yazık ki onların üzerine, biz onların hepsinin Allah'ın lanetinden kurtulmalarını dileriz. Hayatımızı buna vakfettik.
onları da kurtarmak üzere, yani din adamlarını. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine Yüce Rabbimizin ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz alemler. Bir insan üç vücuttan oluşuyor. Bir, şu fizik vücudumuz. İkincisi nefsimiz. Üçüncüsü de ruhumuz. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın bizde başka vücutlarda var etmesi söz konusu olabilir mi? Olabilir. Ama biz İnsanı, bir insana ait olan aklımızla buraya kadar ulaşabiliyoruz. O zaman bu üç vücuttan fizik vücudumuza ait olan alem zahiri alemdir. İşte bu gördüğümüz etrafımızdaki her şey zahiri alemin bir parçasıdır. Allah-u Teala fizik vücudumuzu bu alemde yaşayabilecek olan özellikle donatmıştır. Bu alemde nefes alırız. Aldığımız her nefes, havadan aldığımız oksijenin iç dünyamıza, vücudumuzun fizik standartlardaki iç dünyasına girmesi, kanın akciğerlerde temizlenmesi ve vücudumuza temiz kanın pompalanması, sonra yeniden temizlenmesi, yeniden pompalanması, böylece bir ömür boyu sayısız nefes alır veririz. Her nefes alışımızda havadaki oksijeni vücudumuzun kan temizleme merkezi olan akciğerlerine kalp gönderir. Kalp bir emme basma tulumba görevini yapar. Gönderir kanı, temizlenen kanı da tekrar kendisine, affedersiniz, gönderdiği kan hemen kirlenecektir. Çünkü gelen havayla temizlik işlemi tamamlandığında parmaklarımızın uçlarına kadar her tarafa giden ana damarlar ve kılcal damarlar vasıtasıyla vücudumuzun her noktasına ulaşan kan o noktalara varana kadar her noktada kirlenecektir ve tekrar kalp onu kendisine toplayacaktır. Öyleyse kalbin bir atar damarı var, gönderici sistem. Bir toplar damarı var, geriye döndüren. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz bu aleme göre yaratılmıştır. Bu gözlerimiz sadece bu alemi görebilir. Kulaklarımız sadece bu alemdeki sesleri işitmeye organize edilmiştir. Her şey fizik vücudumuz için bu aleme göre Allah-u Teala tarafından o sonsuz planlama sistemiyle planlanmış ve biz insanlar yaratılmışız. Biliyorsunuz ki insan hamein ve mesnun olan salsalin adı verilen topraktan yaratılmış. Ve yaratıldığı andan itibaren nefes almaya başlamış ve kan dolaşımı söylediğimiz standartlarda derhal oluşmuş. O Adem Aleyhisselam ki 1200 yıl yaşadı. Yaşayanlar arasında göbeği olmayan, göbek bağı olmayan bir tek insan Adem Aleyhisselam'dır. Çünkü o bir anne babadan doğmadı.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir ikinci vücudumuz nefsimizdir. Nefsimiz de fizik vücudumuzun tam olarak aynı görünümündedir. Fizik vücudumuz hangi standartlarda görünüyorsa nefsimiz de aynı hüviyettedir. Görüntüsü tamamen ona benzer. Nefsimiz mutluluğumuz açısından en önemli vücudumuzdur. Nefsimizin kalbi doğuşumuzda %100 afetlerle doludur. Buna karşılık bir üçüncü vücudumuz var, ruhumuz. Onun da kalbi %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği denge unsuru içindeyiz. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bizler Allah için vücuda getirilmiş mahluklarız. Allah Teala insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba? Bunun cevabı üçüncü vücudumuz olan ruhumuzda. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala insandan bahsediyor ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumuzdan üfürdüğünü söylüyor. Böyle bir dizaynda üfürülen bir ruh, Allah'ın ruhu. Bütün insanlar doğuşlarından ruhlarını Allah'a ulaştırınca, yani ruhları Allah'a ulaşmak üzere yola çıktığı ana kadar, eğer böyle bir şeye teşebbüs etmezlerse, ölene kadar ruhlar kişinin fizik bedeninde onunla birlikte denge sağlayıcı faktör olarak bulunur. Ne demek istiyoruz? Demin söylerken demiştik ki nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. Allah Teala'nın yarattığı denge sistemine göre bir başka muhtevanın da tamamen hasletlerden oluşması lazım. İşte bu ruhumuzdur. Onun da muhtevası %100 hasletlerdir. Öfkeye karşılık sükunet, kine karşılık sevgi, düşmanlığa karşılık dostluk, kıskançlığa karşılık diğergamlık,
pintiler karşılık cömertlik. Böylece bütün negatif faktörlerin, nefsimizin bütün negatif afetlerinin, negatif olan afetlerinin karşılığı ruhumuzun pozitif hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Peki ama Allah Teala ruhumuzu geri istiyor. Ruhumuz için münevine ileyhi ve ettekû diyor. Ona Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dileyecek fizik vücudumuz ve ruhumuz böylece Allah'a yönelmiş olacak. Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel ve ona teslim ol. İşte Allah'a yönelecek olan, Allah'a teslim ulaşarak, Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında yok olmak suretiyle, görünmez olmak suretiyle Allah'a ulaşan, ulaşacak olan ruhumuzdur. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuzun muhtevası %100 hasleti ifade eder ruhumuz. Gene tam fizik vücudumuzun bir benzeridir, tam bir benzeridir. Ve muhtevası hasletlerle doludur. İşte Allah Teala'nın biz her şeyi karşılığıyla birlikte yarattık ifadesi, nefsimizi %100 afetlerle donatılmış bir nefs, ruhumuzu %100 hasletlerle Allah Teala'nın donattığı Allah'ın ruhu olarak devreye sokuyor. Fizik vücudumuz içerisinde nefsimizi de ruhumuzu da barındırıyor. Bir insan şu dünya hayatında yaşarken fonksiyonel olarak fizik vücudu ruhun da nefsin de kendisinde barınabileceği bir özellik taşır. Bu ruhun ve nefsin fizik vücudumuz içinde barınma statüsü fizik vücudumuzun hayatta olmasına bağımlıdır. Bu dünya hayatını yaşadığı sürece fizik vücut ruha da mekandır, nefse de mekandır ve ikisi de saçın her tel zerresine kadar o hüviyeti alır. Her şeyiyle fizik vücudun aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a ait olan, Allah'ın ruhu olan ruhunu geri istiyor.

Geri dön diyor. Sonra nefs tekrar devreye giriyor. Radiyeten ve mardiye kelimelerini kullanıyor Allah Teala. Radiyeten Allah'tan razı olarak ve mardiye ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Burada da bitmiyor olay. Önce nefsimize hitap etti. Ey mutmain olan nefs. Emmare, levvame, mülhime kademelerini geçirmiş. Mutmainneye gelmiş. Mutmain olmuş nefsimiz. Bu mutmain olan nefsimizi Allah Teala Rabbimize geri döndürüyor. Ey mutmain olan nefs, diyor. Mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülhime, mutmainne. Ondan sonra radiyeten mardiye diyor. Radiye, Allah'tan razı olmak. Mardiye, Allah'ın rızasını kazanmak. Altı oldu. Ve tezkiye, yedinci kademe. Nefsin kalbinin %51 nurlarla kaplanması ve buna paralel olarak ruhun Allah'a ulaşması. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir diyor. Hangi kul bu? Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bir kul. Vedhuli fi ibadi vedhuli cenneti ve cennetime gir diyor Allah Teala. Bu da üçüncü kat cennet. Öyleyse fizik vücudumuza bir mesken olarak bakabiliriz. Ruhumuz da, nefsimiz de fizik vücudumuzun çatısı içinde, çevresi içinde, kapladığı alanda onun tam şeklini alarak yaşarlar. Ruhumuz da fizik vücudumuzun aynı görüntüdedir. Nefsimiz de fizik vücudumuzun aynı görüntüdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu böyle kalmıyor tabii. Allah Teala ruh adı verilen emanetini, yani kendisine ait olanı geri istiyor. Peki vermedik. Şu dünya hayatını yaşadık ve de Allah'a ruhumuzu dünya hayatını yaşarken teslim etmedik. O zaman öldüğümüz zaman ruhumuzu Azrail Aleyhisselam ve onun takımı alıyor ve gene Allah'a ulaştırıyor. Ruhumuz her halükarda sahibi olan Allah'a geri döner. Başka bir alternatif söz konusu değildir. Allah'ın ruhu Allah'tan bize üfürülmüştür doğduğumuz an ve o Allah'a ait olan ruh Allah'a mutlaka geri dönecektir. Nefsimiz mi? O da berzah alemindeki hayatına devam edecektir. Bütün alemlerde kopacak olan kıyamet noktasına kadar nefsimiz berzah aleminde yaşayacaktır. Ve de kendisinden evvel yakınlarından kimler ölmüşse onların nefsleri berzah aleminde nerede ve nasıl yaşıyorlarsa onlarla beraber bu dünyadakine çok benzeyen bir hayatı idame ettireceklerdir, devam ettireceklerdir.

Böylece üç tane vücudumuz oluyor. Ruhumuz, beşimiz, nefsimiz. Ruhumuzu her halükarda mutlak olarak Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bu Allah-u Teala'nın emridir. İşte irci-i emri odur. Rabbine geri dön manasına irci-i ona rücu et. Yani geri dön. İlâ Rabbiki Rabbine. Allah-u Teala Nem Suresinin 82. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön, Rabbine dön, Rabbine ulaş diyor. Allah'ın ismini zikreden fizik vücut ama dönen Allah'ın ruhu. Biz insanlar bizde bulunduğu için ruhumuz diye hitap ederiz. Ruha bizim ruhumuz deriz. Ama bizim ruhumuz değil. Onun ruhu yalnız bizim vücudumuzun tam şeklini aldığı için her zaman bizlerin görüntüsünde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkilerimizde tüm güzellikleri yaşamak söz konusudur. Başlangıçta nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri tam bir dengeyi oluştururlar. Birinde %100 afetler, diğerinde %100 hasletler. Ama Allah Teala söylediği gibi demek iki ayette ruhunu geri istiyor. Ve bunu hepimiz yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Kaldı ki bu her ne kadar bize bir vazife olarak verilmişse de Allah Teala tarafından biz onu talep ettiğimiz takdirde mutlaka yerine getirilecek olan bir müessesedir. Öyleyse böyle bir muhtevada yapmamız lazım gelen şey Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemektir. Burada bir yerden sonra önemli bir değişikliğin başladığını göreceğiz. Biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu yani onun ruhunu yani kendi ruhumu kendime ulaştırırım. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Aslında ulaştırdığı kendi ruhu. Allah'ın ruhu Allah tarafından kendisine ulaştırılıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala onun üzerinde derhal hükümranlığını kurar. O kişiyi koruyucu kanatlarının altına alır. Yani kontrol altına alır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ye furkanlar verir. İrşat makamını irşat eden bir hüviyette tutan Allah-u Teala kulunu kalbin göğsünü yararak irşat makamına ulaştırır. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, 7 tane gök katını
birer birer aşar. Emmare, levvame, mülki, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde, yani yedi kademede nefs %7, %7 nurlarla kaplanır. Neticede nefsin kalbinde 7 kere 7, 49, baştan aldığı %2 de rahmet nuruyla beraber %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbi %51 nurla kaplanır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ruhunu ulaştırdığı güne kadar Allah'ın muhafazası altındadır. Allah şeytanın o kişiye tasallutunu kesin şekilde önler. Ne olur? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılınca ne olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlemememizi emreden ruh artık bizimle birlikte değildir, bizden ayrılmıştır. Ana dergaha gitmiştir, oradan 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ve bu mutevada sadece nefsimizde fizik vücudumuz var. Nefsimizin kalbi ise %100 afetlerle dolu. Öyleyse biz dünyadaki bütün kötülükleri işleyebilecek olan bir insan hüviyetinde görünüyoruz. Ama öyle olmuyor. Allah Teala şeytanın bize müdahalesini kesinlikle önlüyor. Bu müdahalenin önlenmesi sebebiyle nefsimiz bize bir zarar ika edemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zararı bir tarafa bırakalım. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp soracaktır. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsa göstermemesi mümkün değildir. Kişi o mürşide ulaşır. Taviyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Ne kalmıştır geriye? Bütün çirkinlikleri, bütün afetleri bünyesinde toplayan nefsi. Yani o kişi Allah'ın koruyuculuğu altına girmese gideceği yer cehennemin en dibi olan yalnız nefsten ibaret bir insan olarak yaşar. Bütün kötülükleri yapar. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala o devrede Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi dilediği andan itibaren şeytanla ilişkisini tamamen kesecek olan bir formülle şeytanı devre dışı bırakarak o kişide iyi dünyadaki en mutlu hayatını yaşamak imkanını sağlar. Bu noktadan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre dünya hayatındaki en mutlu devredir bütün insanlar için. Adeta pencereleri açıp bağıracağı gelen insanın mutluyum diye. Neden? Nefsi afetlerle dolu. Evet ama afetlerin hiçbir hükmü yok. Çünkü şeytanın afetler üzerindeki bütün tesiri devre dışı kalmış, izole edilmiş kişi. Nefsinin vücudunu negatif istikamette herhangi bir şeye sürüklemesi mümkün değil. Bu sebeple kişi dünyadaki mutlulukların en üstününü yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu devre nefsinizin kalbindeki
nurlara paralel bir seyir takip eder. Her %7 nur birikimiyle ruhunuz bir gök katı aşacaktır. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye kademelerinde ruhunuz Allah'a doğru yedik gök katlık bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci katta açıkta bir secde oluşacak. İkinci katta o ruh suvarılma havuzlarında suvarılacak. Bir süre bir suyun altında ruhun suvarılması gerekiyor Allah-u Teala'ya geri dönerken. Bu onun kirliliğinden neşet etmiyor. Oradan o bir sebep değil, öyle bir şey söz konusu değil asla. Ama bu hüviyette bir bekleme devresi insan vücudunda o ruh yaşadığı için mutlaka gerekli. Çünkü birçok negatif faktörü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı güne kadar yanlış şeyler yaparak ruhunda hüzünler, kederler oluşturmuştur. Onların, o tesirlerin yok edilmesi o suvarılma işlemiyle mümkün. Ruh mütesirdir. Yapılan yanlışlıklar sebebiyle. Evet, tesir olmamıştır. O nefs gibi negatif istikamette hiçbir şeye iştirak etmemiştir. Tam aksine nefse daima karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkmanın da yorgunluğu oluşur. Bu noktadan sonra katları birer birer aşması, üçüncü kattaki köşk mescitte secde, dördüncü kattaki Beyt-i Makdes'te secde, beşinci kattaki Beyt-i Haram'da secde, altıncı kattaki sıfatullah olmama halinde renginin değişerek başlangıçtaki rengine geri dönüşü, yeşilimsi beyaz bir renk alışı, fosfor yeşili gibi ve nihayet yedinci gök katına çıkarak yedi alemden geçip Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Buradaki muhtevayı dikkatle yerlerine oturttuğumuz zaman görürüz ki biz hepimiz Allah'a Allah'ın ruhunu teslim etmeye mecburuz. Bunu yapmadığımızı düşünelim. Bunu yapmayan bir insan için, harekete geçmeyen bir insan için ömür hep hüzünlerden, kederlerden, sıkıntılardan oluşan bir muhteva taşır. Ne zengin olmak, ne insanların özendiği bir takım görüntülere sahip olmak insanı mutlu edemez. Mutluluk iç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde vücuda gelen bir şeydir. İç dünyada sülh ve sükun hali, başka insanlarla ilişkilerde sülh ve sükun hali, Allah ile ilişkilerde sülh ve sükun hali mutluluğu oluşturur. Ama nefsinin kalbi afetlere dolu olan bir insan, ne etrafındaki insanlarla ne de iç aleminde sülh ve sükun içinde olamaz. Nefsiyle ruhu devamlı kavga halinde olacaktır. O kişi de etrafındaki insanlarla devamlı huzursuz bir hayat yaşayacaktır kavga ederek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bütün bunların dışında kalmak üzere Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizin göreviniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak.
Bu da Allah'ın üzerine aldığı göre. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla bir insan, dünya mutluluğunun yarısını yaşayan bir insan olmak şerefine erer. Üçüncü kat cennetinde sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat, mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi bu yarı mutluluğun ötesinde daimi zikre ulaşarak, nefsinizin kalbini tam temizleyerek sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını, kesintisiz bir mutluluğa ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Resul'e indirileni Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, biz iman ettik, amenu olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler. Ve Rabbimizin bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken, niçin biz Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve Resul'e iman etmeyelim? Böylece onlara söylediklerinden dolayı Allah altlarından ırmaklar akan ve içlerinde devamlı kalacakları cennetler ihsan etti. Ve işte bu muhsinlerin mükafatıdır. Ve kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Ey amenü olanlar! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği temiz, helal rızıklardan yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat akit yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Artık onun kefareti, cezası, ev halkınıza yedirdiklerinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmeniz veya onları giydirmeniz ya da bir köle azat etmenizdir. Fakat kim bunları bulamazsa, o takdirde 3 gün oruç tutsun. İşte bu, yeminlerinizi bozduğunuz zaman onların, yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun, onları bozmaktan sakının. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Ancak şarap, kumar, tapınmak için konulan dikili taşlar, putlar ve falokları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Oysa ki şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık bunlara son verdiniz mi? Ve Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen sadece açık bir tebliğdir, duyurmadır. Amenu olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, birinci takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Amenu olun ve amilus salihat yapın. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Amenu olun, sonra da takva sahibi olun. Dördüncü takvaya ulaşın ve ahsen olun. Allah muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Ey amenu olanlar! Allah sizi gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilmesi, bilinip belli olması için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle sizi mutlaka imtihan eder. Artık kim bundan sonra yasak sınırını aşarsa o takdirde onun için elim azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken al hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten bilerek onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair içinizden adil iki kimse takdir edip karar verir. Kâbe'ye ulaşacak, Kâbe'ye götürülüp orada kesilecek bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefaret ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığın işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri, işlenen bu tür cürümleri bağışladı. Kim dönüp de bir daha böyle yaparsa, o takdirde Allah ondan intikam alır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Sizin için ve yolcular için deniz avı ve onun yenmesi bir meta olarak fayda sağlamak üzere helal kılındı. Ve kara avı ise
ihramda olduğunuz süre içerisinde size haram kılındı, yasaklandı. Ve huzurunda haşrolunacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah, Beyt-i Haram olan Kabe'yi, haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı boynuna kurban nişanesi asılı kurbanlıkları insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı, sebep kıldı. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Allah'ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah'ın gafur, mağfiret eden, rahim, rahmet nurunu gönderen ve merhametli olduğunu biliniz. Resulün üzerinde tebliğden, bildirmekten başka bir sorumluluk yoktur. Ve Allah açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, habisin, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile, habis, haram ve kötü olanla tayyip, helal ve temiz olan bir değildir. Ey ulul elbab! Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ey amenu olanlar! Yaşarken Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler! Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğunuz şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kafir oldular. Allah bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır, meşru kılmamıştır. Ama o kafirler, inkar edenler Allah'a karşı yalan iftirada bulunuyorlar, uyduruyorlar. Onların çoğu aklını kullanmıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi derler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Ey amenu olanlar! Nefsleriniz üzerinizedir, nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz, dalaletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ey amenu olanlar! Sizden birinize ölüm hali gelince vasiyet sırasında sizin içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken size ölüm olayı isabet ederse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüpheye düşerseniz onları namazdan sonra alıkoyun. O zaman Allah'a şöyle yemin etsinler. Yakınımız bile olsa yeminimizi bir bedelle değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz mutlaka günahkar kimselerden oluruz. Eğer o iki kişinin bir günaha müstahak olduğunun sonradan farkına varılırsa, o takdirde onlara daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçer, sonra Allah'a şöyle yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden mutlaka daha doğrudur, haktır. Ve biz haddi aşmadık. Aksi takdirde o zaman biz mutlaka zalimlerden oluruz. Bu şekildeki yemin, şehadetle yüz yüze gelmelerinde şahitlere mirasçıların güvenmemesinden veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarından daha iyidir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve dinleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı, sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün, onlar, bizim bir bilgimiz yok, muhakkak ki sen, gaybdekileri en iyi bilen sensin derler.

0: Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştu. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhul Kudüs'te desteklemiştim de, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle nemli topraktan kuş şeklinde heykel, suret yapmıştın. Sonra onun içine üflemiştin. Böylece benim iznimle bir kuş olmuştu. Ve doğuştan kör olanı ve alaca tenliyi yine benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve onlara apaçık belgeler getirdiğin zaman İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım, seni kurtarmıştım. O zaman onlardan kafir olanlar, küfürde olanlar, bu ancak sadece apaçık bir sihirdir demişlerdi. Ve havarilere, bana ve Resulüme iman edim diye vahyettiğim zaman, onlar da iman ettik ve bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir maide, sofra indirebilir mi demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun dedi. Onlar, ondan yemek istiyoruz ve de kalplerimizin tatmin olmasını istiyoruz ve senin gerçekten bize doğru söylemiş olduğunu bilelim ve onun üzerine şahitlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim için bayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden bir mucize delil olsun ve bizi rızıklandır. Ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, muhakkak ki ben onu sizin üzerinize indireceğim, fakat ondan sonra sizden kim inkar ederse o takdirde ben mutlaka onu alemlerden hiçbirini azaplandırmadığım bir azapla azaplandırırım. Ve Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye söyledin dediğinde Hazreti İsa, sen Subhansın, seni tesbih ve tenzih ederim, sen yücesin. Benim için hak, gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, o takdirde muhakkak sen onu bilirdin, nefsimde olanları da sen bilirsin. Bense senin zatında olanları bilemem. Muhakkak ki sen gayptekileri, görünmeyenleri, bilinmeyenleri en iyi bilen sensin. Onlara bana emrettiğin, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olmalarından başka bir şey söylemedim. Onların arasında bulunduğum sürece onların üzerlerine şahit oldum. Fakat beni vefat ettirince, aralarından alınca onların üzerine gözetleyici sen oldun ve sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen artık muhakkak ki onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan o takdirde muhakkak ki sen azizsin, üstünsün, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allahü Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu fevzül azimdir. En büyük fevzdir. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların mülkü Allah'ındır. Ve O her şeye kadirdir. En'am suresi Medine'de nazil olmuştur. 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, semaları ve arzı yaratan, zulmeti ve nuru var eden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler Rablerine başka şeyleri eş, denk, adıl tutuyorlar. Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel, zaman dilimi tayin eden O'dur. Ve eceli müsemma, mekanı ve zamanı belirlenmiş ecel,
1: Allah'ın katındadır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz.
0: Göklerde ve arzda Allah O'dur. O Allah göklerde ve yerdedir. Sizin sırrınızı gizlediğinizi ve açıkladığınızı ve kazanacağınız şeyi bilir. Ve onların Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmemiştir ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlara hak geldiği zaman onu yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecek. Sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirdiğimiz nice kavimleri kendilerinden önce nasıl helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara semadan bol bol yağmur gönderdik. Semayı bol yağmurlu olarak üzerlerine gönderdik. Ve altlarından nehirler akıttık. Fakat günahları sebebiyle onları helak ettik. Onlardan sonra da başka nesiller yarattık. Ve eğer sana kağıtlarda yazılı olarak indirseydik, böylece ona elleriyle dokunsalar bile kafir olan kimseler mutlaka bu ancak apaçık bir sihirdir derdi. Ve ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı dediler. Şayet bir melek indirseydik mutlaka iş olup bitirilirdi. Sonra onlara mühlet verilmez. Ve şayet onu melek yapsaydık onu mutlaka erkek olarak erkek suretinde yapardık. Şüphe ettikleri şeyi mutlaka onlara gene şüphe ettirirdik. Ve andolsun ki senden önceki Resullerle de alay edilmişti. Böylece alay etmiş oldukları şey onlardan alay edenleri kuşattı. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? De ki, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin? Hepsi Allah'ındır de. Allahu Teala kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki nefslerini hüsrana düşürdüler, artık onlar inanmazlar, mümin değillerdir. Gecede ve gündüzde bulunan her şey O'nundur. Ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir veli, dost edinir miyim? Ve doyuran, yediren ve kendisi doyurulmayan, yedirilmeyen O'dur. Muhakkak ki ben, teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum, de. De ki, muhakkak ki ben, eğer Rabbime isyan edersem, büyük günün azabından korkarım. O gün, izin günü, kim ondan, azaptan uzaklaştırılırsa, o takdirde ona Allah rahmet etmiştir. Ve işte bu, apaçık bir fevzdir, kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, o takdirde onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa artık o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde kahhardır. Yegane galip ve o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır, habirdir. Hangi şey şahit olarak en büyüktür de. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve bu Kur'an bana onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Siz muhakkak Allah ile beraber başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik ediyor musunuz? Ben şahitlik yapmam de. O sadece tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım de.
2: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Artık mümin olmayanlar nefslerini hüsrana düşürdüler. Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o zalimleri felaha ulaştırmaz, kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini haşredeceğiz. Sonra ortak koşanlara zanda bulunmuş olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Sonra onların vallahi Rabbimiz biz müşrikler olmadık demekten başka onların fitnesi olmayacak. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti, uzaklaştı. Ve onlardan kim seni dinlerse onu anlamalarına karşı anlamamaları için kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. Ve kulaklarında vakra ağırlık vardır. Ve onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Kafir olanlar, bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten nehyederler, men ederler, yasaklarlar. Ve onlar da kendileri de ondan, hidayetten uzak dururlar, yüz çevirirler. Kendilerinden başkasını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Ateşin üzerinde durduruldukları zaman görsen, o zaman keşke biz geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık, müminlerden olurduk dediler. Hayır, daha önce gizlemiş oldukları şeyler onlara açıklandı. Ve şayet geri döndürülselerdi, men edildikleri şeylere mutlaka geri dönerlerdi. Ve muhakkak ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve bizim hayatımız sadece dünya hayatından başka bir şey değildir. Ve biz beaz edilecek, yeniden tekrar diriltilecek değiliz dediler. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman görsen, Allahu Teala, bu hak değil mi dedi. Evet, Rabbimize andolsun dediler. Allahu Teala, o halde inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın dedi. Allah'a mülaki olmayı, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. O saat aniden onlara gelince sırtlarında yüklerini, günahlarını taşıyarak orada dünyada aşırı gittiğimiz şeyler üzerine günahlar sebebiyle bize yazıklar olsun dediler. Yüklendikleri şey ne kötü, öyle değil mi? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Onların söylediklerinin mutlaka seni mahzun ettiğini biliyorduk. Fakat muhakkak ki onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetleriyle cihat ediyorlar. Ve andolsun ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Şayet onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, mucize getir. Eğer Allah dileseydi, elbette hepsini hidayet üzerine toplardı. Artık sakın cahillerden olma. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, ölü olan Semî isimli işitme hastasını, ölü olan Fuat isimli idrak hastasını, ölü olan Basar isimli görme hastasını diriltir. Sonra ona döndürülürler. Hayattayken ruhu mürşid eliyle Allah'a döndürülür. Ve ona Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı dediler. Muhakkak ki Allah bir mucize ayet indirmeye kadirdir de. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa dört ayaklı hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rablerine haşrolunacaklar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı mustakim, Allah'a ulaştıran yol üzerinde kılar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Acizliğinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız, doğru sözlüyseniz Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Hayır, Bilakis sadece ona dua edersiniz, yalvarırsınız. Artık o dilerse ona dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de Resuller gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık. Böylece onlar yalvarırlar diye. Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı, katılaştı. Şeytan onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi, güzel gösterdi. Hatırlatıldıkları, onunla uyarıldıkları şeyleri unuttukları zaman, verilen şeylerle ferahlayıncaya, sevininceye kadar her şeyin kapısını onlara açtık. Ansızın onları yakaladığımız, aldığımız zaman artık onlar ümitlerini kestiler. Böylece zulmeden zalim kavmin arkası kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü, aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hassanızı ve görme hassanızı alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz? Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi, acizliğinizi anladınız mı? Eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler kavminden başkası mı helak edilir? Biz Resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amenü olur, Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? De. Ve Rablerine haşrolunmaktan korkan kimseleri onunla uyar. Onların ondan Allah'tan başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan, o zaman sen zalimlerden olursun. Ve aramızdan Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye, onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri, şükredenleri en iyi bilir. Öyle değil mi? Ayetlerimize inanan kimseler sana geldiği zaman onlara şöyle de: selam üzerinize olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Öyle ki sizden kim cahillikle bir kötülük yapar, sonra onu yaptıktan sonra tövbe eder, mürşidin önünde ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde muhakkak ki o Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve işte böylece ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin, suçluların yolu belli olsun diye. De ki, muhakkak ki ben dua ettiğiniz Allah'tan başka şeylere kul olmaktan men edildim. De ki, sizin heveslerinize, nefsinizin afetlerinin dileklerine uymam. Eğer uyarsam, öyle olursa, dalalette olmuş olurum ve hidayete erenlerden olmam. De ki, muhakkak ki ben Rabbimden bir beyine delil üzerindeyim ve siz onu yalanladınız. Acele ettiğiniz şey benim yanımda değil. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan fasıl fasıl ayıranların en hayırlısıdır. De ki, eğer acele ettiğiniz o şey gerçekten benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette yerine getirilmiş olurdu. Ve Allah zalimleri en iyi bilir. Ve gaybın anahtarları onun yanındadır. Onu ondan başkası bilmez. Ve denizde ve karada ne varsa bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde hiçbir yaş ve kuru bir tane yoktur ki kitab-ı mübinde bulunmasın. Ve geceleyin sizi vefat ettiren, uykuya sokan, gündüzleri ne kazandığınızı bilen, sonra ecelin müsemmanın, belirlenmiş zamanın ömrün tamamlanması için gündüzün içinde sizi tekrar dirilten odur. Sizin dönüşünüz sonra onadır. Sonra yapmış olduklarınıza size haber verecek. Ve o kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparken kusur etmezler. Sonra Allah'a döndürülürler. Onların Mevlası haktır. Hüküm onun değil mi? Ve o hesap görenlerin en hızlısıdır. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır de. Gizlice ona yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp düşman edip sizin bir kısmınızın şiddetini bir kısmınıza tattırmaya kadirdir. Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki böylece onlar fıkıh ederler. Ve o hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. Ben sizin üzerinize vekil değilim de. Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanları gördüğün zaman ondan başka bir söze geçinceye kadar artık onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Ve takva sahibi olan kimselere onların hesabından bir şey sorumluluk yoktur. Lakin hatırlatmalıdır, zikretmeleri gerektiği söylenmelidir. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Kendilerinin dinini, kendi dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri bırak ve onları dünya hayatı aldattı. Ve de kazandıkları nakıs derecelerden dolayı nefsin helak olacağını onunla, Kur'an'la hatırlat. Onun için Allah'tan başka bir dost ve bir şefaatçi yoktur. O, bütün fidyeleri verse de ondan alınmaz, kabul edilmez. İşte onlar kazandıklarından dolayı helak olmuş kimselerdir. İnkar etmiş oldukları şeylerden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elin bir azap vardır. De ki, bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Ve namazı ikame etmekle de emrolunduk. Ve ona karşı takva sahibi olun. Ve zatına haşrolunacağınız O'dur. Ve semaları ve arzı yeryüzünü hakla yaratan O'dur. Ve ol dediği gün her şey olur. Onun sözü haktır, mülk O'nundur. O gün sura üfürülür, sura üfürüldüğü gün hükümranlık O'nundur. Bilineni, görüneni ve bilinmeyeni gaybı bilen O'dur. Ve O, hüküm ve hikmet sahibidir, haberdar olandır. Ve İbrahim, babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilahlarla mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben seni ve kavmini apaçık delalette görüyorum. Ve böylece biz İbrahim'e onun mukinin, yakın hasıl edenlerden olması için yerin ve

Uzağım dedi. Muhakkak ki ben hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm. Ve ben müşriklerden değilim. Ve kavmi onunla tartıştı. Rabbim beni hidayete erdirmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ona ortak koştuklarınızdan Rabbimin bir şeyi dilemesi hariç ben korkmam. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala tezekkür etmez misiniz? Dedi. Ve size hakkında bir delil, sultan indirilmeyen şeylerle ona şirk koşmaktan siz korkmadığınız halde ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden, putlardan nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız artık iki gruptan hangisi emniyette olmayı daha çok hak ediyor? Âmeni olan kimseler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler ve onlar hidayete erenlerdir. Ve işte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. Ve ona İshak aleyhisselam ve Yakub aleyhisselamı bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Ve daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik ve onun zürriyetinden Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı da hidayete erdirdik. Ve işte böylece muhsinleri mükafatlandırırız. Ve Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam hepsi salihlerdendir. Ve İsmail aleyhisselam ve Elyesa aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam ve Lut aleyhisselam hepsini alemlere üstün kıldık. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı mustakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu, boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Onlar eğer onu inkar ederlerse, artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir de. Ve Allah beşere bir şey indirmedi dedikleri zaman onun kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnsanlar için hidayet edici ve bir nur olan Hazreti Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi de. Onu kağıtlara yazıp açıklıyorsunuz, çoğunu gizliyorsunuz. Babalarınızın ve sizin bilmediğiniz şeyler size öğretildi. Allah de, sonra onları daldıkları şeylerde bırak oynasınlar. Bu Kur'an-ı Kerim, elleri arasındakini tasdik eden ve ahirete ve ona inanan, şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun etrafında olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Onlar namazlarını muhafaza ederler, devam ederler. Allah'a yalanla iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği şeylerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Zalimleri ölümün şiddet halindeyken ve ölüm melekleri ellerini uzatıp nefslerinizi çıkarın. Bugün Allah'a karşı hak olmayan şeyler söylediğiniz ve onun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız dedikleri zaman görsen. Ve andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek tek tek başına geldiniz ve size ne verdiysek, neyin sahibi yaptıysak, ne lütfettiysek arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Sizinle ortak olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun sizinle aranızdaki bağları koparılmış, haklarında zanda bulunmuş olduğunuz şeyler sizden uzaklaşıp gitmiştir. Muhakkak ki Allah taneyi, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır.
Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölü

güç çıkarandır. İşte bu Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Sabahı fecr vaktini yarıp çıkarandır ve geceyi dinlenme, sükun vakti ve güneşi ve ayı hareketlerini çok ince hesaplarla dizayn ederek zamanı hesaplama ünitesi hesap vasıtası kıldı. İşte bu aziz ve alim olanın Allah'ın takdiridir. Ve kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller, mürşitler kılan O'dur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık. Sizi bir tek nefsten, Adem Aleyhisselam'dan yaratan ve böylece sizin için kararlı bir kalma yeri, fizik vücudumuz için yeryüzü, dünya, bir de emanet kalma yeri, nefsimiz için cennet ve cehenneme gitmeden önce geçici olarak beklenilen yer, berzah alemi dizayn eden O'dur. Fıkıh eden bir toplum için ayetleri ayrı ayrı detaylarıyla açıkladık. Ve semadan suyu indiren O'dur. Böylece her şeyin nebatını, bitkisini onunla, su ile çıkarttık. Ve de ondan yeşillikler çıkarttık. Ondan da üst üste taneler, başaklar ve hurma ağacının tomurcuklarından sarkan hurma salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine, ürününe, meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mümin olan kavim için bunlarda elbette ayetler, deliller vardır. Cinleri Allah'a ortak kıldılar. Onları da O, Allah yarattı. İlimleri olmaksızın O'nun oğulları ve kızları var, yalanını uydurdular. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Vasıflandırdıkları şeylerden yücedir. Gökleri ve yeryüzünü örneksiz olarak yaratandır. O'nun nasıl oğlu olur ki? Eşi olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı. Ve O her şeyi bilendir. Rabbiniz işte bu Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Artık O'na kul olun ve O her şeye vekildir. Görme hastaları onu idrak edemez ve o görme hastalarını idrak eder ve o latiftir, her şeyden haberdardır. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretle, kalp gözüyle görürse onun lehinedir, kendi nefsi içindir. Kimin de kalp gözü kör kalırsa o takdirde onun aleyhinedir ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Ve işte böyle ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve sen ders almışsın, bu ilmi bir yerden öğrenmişsin desinler diye ve onu bilen bir kavme beyan etmemiz için. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere amellerini süsledik. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O zaman yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Ve eğer onlara bir ayet mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet geldiği zaman onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz. Ve onların fuat hastalarını, nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokuları bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sizler etrafımızda varsınız diye. Allah'ın nurlarını herkese ulaştırmakla hepiniz vazifelisiniz. Onlar bilmiyorlar. Ve kurtulmaları için mutlaka Allah'ın hakikatlerini öğrenmeleri lazım. İslam'ın beş şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlar. Cehennemde günahları kadar yandıktan sonra cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve daha bir sürü zan. İşte İslam aleminin geri kalışı, bu insanların uydurduğu Kur'an'ın dışında olan hurafelere dayalıdır. Allah Teala yarattıkları içinde en çok insanı sever. Ve de bunu da Kur'an-ı Kerim'deki ayetiyle açık bir şekilde ifade eder. Ve nefâ fîhî min ruhihî. Onun, yani insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün kainat içerisinde 100 milyar galaksi ve her galakside 100 milyar yıldız. Bir sonsuz kainat dizaynı Allah yaratıyor. Ve bütün galaksilerde Allah'ın kanunları geçerli. İşte yaratan Allah Teala yarattıklarından sadece insana ruhundan üfürmüş.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o üstün olan yaratıklarının kendisine ruh üfürüldüğü için en üstünü olan insan adı verilen bu mahlukunu Allah-u Teala her şeyden değerli tutuyor. Bütün mahlukatından. Ona serbest irade vermiş. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın melekleri serbest iradelerine sahip değillerdir. Cinler sahiptir. Onların da ruhları yok. Öyleyse Allah'ın melekleri neyle emrolunmuşlarsa ona göre yaratılmışlardır. Ve sadece onu yapabilirler. İnsansa doğruyu da yapabilir, yanlışı da yapabilir. Serbest iradeyle sorumluluk almıştır. Cinler de aynı sorumluluğun sahibidir. Cehennem ve cennet cinlerin ve insanların beraber bulunacağı bir muhteva taşır. Bu konumuz Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerini içeriyor. Ayetlerin sırları. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 190. ayeti kerimesinde inne fi halkı semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulil elbab. Ali İmran 191. Ellezine yezkurun Allah'a kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim ve yetefekkerune fi halkı semavati vel ardı. Rabbena ma halakte haza batıla. Sübhaneke fekına azabennâr. Allah Teala buyuruyor ki kelime kelime inne muhakkak ki şüphesiz ki fi içinde

Halkı halk etmek, yaratmak. Es-semavati semalar. Ve el-ardi yer. Vahdi la vahdilaf il leyli. İhtilaf kelimesi bu kökten geliyor. Leyli ve nehari, leyli gece, nehari gündüz. Gece ile gündüzün ihtilaf edişinde. Yani gece deyince karanlığı, gündüz deyince aydınlığı düşünürüz. Allah Teala güneş isimli bir ısıtıcıyı, dünyaya hayat veren bir nesneyi merkez ittihaz etmiş. Bunun etrafında eliptik yörüngede dönen yıldızlardan bir tanesi dünyadır. Dünyanın etrafında da Güneş'in etrafında bir gezegen olan Dünya'nın etrafında da Ay isimli bir başka gezegen eliptik bir yörünge üzerinde seyrine devam etmektedir.

Ve mutlaka nice ayetin ayetler var. Ayetler li için ulul elbab. Ulul elbab. Lüb başkalarının bilmediği sır hazineleri demek. Elbab o sır hazinelerinin ifadesi çoğulu lüb kelimesinin ulil sahibi demek. Ulil elbab lüblerin sahipleri. Öyleyse Allah Teala diyor ki inne mutlaka muhakkak ki fi halkı semavati göklerin yaratılışında vel ardı ve yerin dünyada verilen bu gezegenin yaratılışında vahtilafil leyli ve nehari gece ile gündüzün ihtilafında yani gecenin karanlık gündüzün aydınlık oluşu aynı zamanda da birbirini takip etmesi. Gecenin arkasından gündüz, gündüzün arkasından da mutlaka gece gelir. Ve ayatin li ulil elbab. Mutlaka ayetler vardır. Li için ulil elbab, lüplerin sahipleri için. Allah'ın ulil elbab kulları için. Allah Teala'nın yedili sisteminde Allah'a ulaşmayı dilemek birinci merhaledir. Allah o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen her kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösterir. Tabiyet ikinci safhadır. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuk yedi kattan ibaret bir yolculuktur. Yedinci gök katında da yedi tane alem geçilerek ruhun Allah'a Sidretül Müntaha'dan zikir hücrelerindeki zikrini tamamladıktan sonra Sidretül Müntaha'dan Allah'a doğru dikey bir yolculuk yapması söz konusudur. Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması söz konusudur. Fenafillah olması söz konusudur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman bir emanet olan, bize Allah-u Teala'nın emanet olarak verdiği ruh, Allah-u Teala emanetleri ehline teslim ediniz diyor. Bize de ruh adı verilen bir emanet vermiş. O emanetin sahibi olan Allah'a teslim etmek, ulaştırmak mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanet olan ruhun Allah'a ulaşması. Burası Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü safha ve birinci teslim. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala'nın garantisi altında. Kim bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu sana ulaştır diye kalbinden bir talep ulaştırmışsa kişi Allah-u Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır.
Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi